Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir kısmınız bizden binlerce kilometre ötede olmasına rağmen dünyanın dört bucağında kardeşlerimiz var hamdolsun. Gene birlikteyiz hamdolsun. Şu anda beni hepiniz görebiliyorsunuz ve işitebiliyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd diliyoruz ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki sizlerle birlikte olmak, yarenlik etmek. İşte Allah-u Teala'nın din adı verilen bir müessesesi var. Kendini tanıttığı, ibadeti emrettiği ve bir tek hedefe yönelik bir din öğretisi. Allah'ın herkesten istediği, en çok istediği şey insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, her şey bu kadar basit. Mutlu olabilmeniz için etrafınızdaki insanları mutlu etmeniz gerekir. Onlara mutluluk verebildiğiniz ölçüde mutlu olabilirsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman her şeyin mükemmel olduğunu göreceksiniz. O, bir insanın anlayabilmesi mümkün olmayan incelikte bir sonsuzun sahibidir. Düşünün, kainatı yaratmış Allah-u Teala ve kainat şu anda insan vücudu şeklindeki hüviyetini bozmadan, değiştirmeden devamlı büyüyor. Büyümesi mi? Büyüme hızı. Yılda 500 milyon kilometre. 500 bin değil sevgili kardeşlerim, 500 milyon kilometre. Yoklukta, boşlukta kainat devamlı büyüyor. İşte Allah-u Teala'nın o bir tek noktayı patlatarak insan vücudu şeklinde bir kainatı ortaya koymasından bu tarafa geçen milyarlarca senedir kainat büyümeye devam ediyor. O, bu büyümenin sahibidir. Eğer Allah-u Teala'nın o bir tek noktayı patlattıktan sonra ortaya koyduğu hız, şu saniyede 500 milyon kilometrelik hız, eğer 0 virgül 15 tane sıfır dizeleyin, 15 tane sıfırın sonuna bir rakam ilave edin, saniyenin katrilyonda biri kadar bir hız farklılığı oluşsaydı, bu hız farklılığı pozitif olduğu zaman, arttığı zaman dünya, kainat dağılacaktı. Bu hız farklılığı, bu 15 sıfırlı virgül, 0 virgülden sonra 15 sıfırlı rakamın, yani katrilyonda bir kadar
bir azalma gösterseydi, bu sefer de kainat kendi içine kıvrılıp yok olacaktı. İşte böylesine ince, insan aklının ulaşamayacağı kadar ince bir dizayn içerisinde o kainatın yaratıcısı, tek yaratan kainatı yaratmış. Sonra Salsalin adı verilen bir balçıktan insan adı verilen bu mahluku yaratmış. Organik hüviyete dönüşebilen bir balçık bu. Ve ilk insan var olmuş Adem Aleyhisselam. Sonra onun bir kemiğinden, bir kaburga kemiğinden Allah Teala Hazreti Havva'yı, Havva annemizi yaratmış. Ve bütün insanlar neticede Adem Aleyhisselam'ın sülbündendir. Onun için diyor ki Allah Teala elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacağınıza dair ve bana kul olacağınıza dair ben sizlerden ahd almadım mı? Muhakkak ki şeytan size ap açık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah'a kul olmak işte yaratılış sebebimiz. Allah Teala kul olma kavramını burada pekiştirirken fizik vücudumuzun Allah'a kul olması müessesesini Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri

istiyor Yüce Rabbimiz. İşte oradaki illa liyabudun ifadesi Kur'an'ın muhtevasının bütünüyle bu ayet arasında ilişki kuramayanlar tarafından Allah'a kul olsunlar diye değil, Allah'a ibadet etsinler diye Türkçeleştirilmiş. Sevgili kardeşlerim, abid ibadet edendir. Ama abd kuldur. Şimdi bu söylediğim, şu ana kadar söylediğim ayetler, Allah'ın biz insanlarla ilişkili, insanın bir kul olarak yaratıldığının kesin işaretleri. Şimdi gelelim bizim Allah'a münacatımızı ifade eden münacat. Müracaat, başvurma değil. Münacaat. Ne olmamız, nasıl olmamız gerektiğinin işaretlerini Allah-u Teala'dan alma talebi. Fatiha suresine geçiyor. Biz Allah'a şunları söylüyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Allah'ın Rahman ve Rahim ve Rahman olan Allah'ın ismiyle başlarız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamd ile. Allah alemlerin Rabbine hamd ederiz. Er-Rahmanir-Rahim. Rahman olan bütün insanların hayatta kalabilmelerini temin edecek olan bütün fonksiyonlarını sünnetullahıyla insanların emrine veren, onların yaşaması için gerekli suyu, gerekli oksijeni, nefes alabilmeleri için, hayatta kalabilmeleri için gerekli bitkisel ve hayvansal gıdaları, onun hayatta kalabilmesinin gerektirdiği her şeyi temin eden Allah'ın Rahman esması. Bir de Allah'ın Rahim esması var sevgili kardeşlerim. İşte o esma bizlerle Allah arasındaki ilişkiyi ifade ediyor. Biz Allah'a ulaşmayı dileyip de zikir yapmaya başladığımız zaman Allah'ın bize, bizim üzerimize birçok tesiri var. Gözlerimizi açması, görme hastamızın üzerindeki engelleri alması, kulaklarımızı açması, işitme hastamızı çalışır hale getirmesi, kalbimizin mührünü açması, kalbimizdeki küfrü dışarı alması, kalbimize iman kelimesini yazması, arkasından mürşidimize tabiiyetle birlikte rahmetle faz, rahmetle salavat isimli İki grup nuru göndermesi, bunların hepsi Allah'ın Rahim esmasının muhtevasıdır. Kişinin doğuşundan mürşidine tabi olduğu noktaya kadar o kişi üzerinde hükümran olan

sadece Allah'ın Rahman esmasıdır. Herkes hakkında geçerlidir. Herkesin hayatta olmasının bütün şartlarını Allah Teala mutlaka fizik standartlarda gerçekleştirir. Ayrıca Allah Teala o kişinin fiziğin ötesindeki standartlarıyla da meşguldür. Her gece o kişinin nefsi vücudundan ayrılır, berzah alemine gider veya dilediği herhangi bir aleme gider. Ama insanlar derin uykuda oldukları için bunu yaşarlar. O alemde hayatlarını uyku süresince devam ettirirler. Ama giderken ışık duvarını açtıkları için buradaki hayatı unuturlar. Dönerken de yine ışık duvarını aşarak sonsuzluktan ışık hızının altına düştükleri için bir defa daha unuturlar. Bu sefer de orada olanları unuturlar. Fizik vücut bunlardan haberdar olmaksızın gözlerini bu dünyaya sabah olunca açar. Ya da gecenin dilediği vaktinde kişi gece kalkıp teheccüd sünneti kılacaksa gecenin o vaktinde uyandığında nefs tekrar dönüp vücuda girmiştir. Öyleyse Er-Rahmanir-Rahim, Rahman ve Rahim olan, ikisini birden söylüyor Allah Teala. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan, din günü yaratılış günü içinde, kıyamet günü içinde kullanılabilecek olan esnek bir kavramdır. Daha çok kıyamet günü için söyleniyor hesap görmek, o noktada ifade buyurulduğu için, o noktada gerçekleşeceği için. Şimdi konunun esasına giriyoruz. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz.

Burada da Allah Teala abd kelimesini kullanıyor. Yalnız sana kul oluruz. Ama yalnız sana ibadet ederiz şeklinde Türkçeleştirenler var. Bir defa daha abid kelimesiyle abd kelimesini kul kelimesi bir isimdir. Kulluk etmek bir fiildir. Nabüdü kul olmayı ifade eder. Bizim Allah'a kul olmamızı. Zariyat 56'daki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabüdün ifadesiyle na'budu ifadesi aynı şeyi anlatıyor. Allah'a kulluk etmek değil, Allah'a kul olmak. Bütün insanlar Allah'a kul olmak üzere yaratılmışlardır. Yani ruhlarını da bir, fizik vücutlarını da şu vücut, iki, nefslerini de, hani şu size her türlü kötü şeyi yapmayı devamlı telkin eden içinizdeki o merkez, o vücut, nefsiniz ve iradenizi de Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Ruhunuzu, önce ruhunuzu, 28. basamak. Sonra fizik vücudunuzu, affedersiniz 22. basamak, fizik vücudunuzu 25. basamak, nefsinizi 26. basamak, iradenizi 27. basamak, 28. basamak, Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Ve her bir teslim, teslim tamamlandığında yeni bir kulluğu ifade eder. Amin olanların kulluğu başka bir kulluktur. Tabi olanların tabiyet kulluğu başka bir kulluktur. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla tahakkuk eden, ruhun teslimine ait olan kulluk başka bir kulluktur. Fizik vücudun tesliminde bir başka kulluk oluşur. Nefsin tesliminde daha ötede bir kulluk. Kişinin muhlis olmasında daha ötede bir kulluk ve kişinin iradesini teslim etmesinde normal insanların ulaşabileceği en üst seviyede kulluk oluşur. Bunun ötesi var mıdır? Evet, vardır. Allah-u Teala'nın nebi olmayan Resullerinin kulluğu bundan daha ötededir. Allah'ın nebi olan, peygamber olan Resullerinin kulluğu ondan da daha ötededir. Öyleyse Bakara suresindeki İyyâke nâbüdü ifadesiyle Zâriyât suresinin 56. ayet-i kerimesindeki liyâbüdün ifadesi, ikisi de âbid olmak, Allah'a ibadet etmek değil, İkisi de abd olmak, Allah'a kul olmak manasına gelir. Sonrasına baktığımız zaman zaten görüyoruz neticeyi Fatiha suresinde. İyyâke na'budu, yalnız sana abd oluruz. Ve İyyâke nesta'in, ve yalnız senden istihane isteriz. İstihane, Allah'tan mürşit istenmesidir. Ve bu istihanenin hacet namazı kılarak gerçekleşmesi Allah-u Teala tarafından farz kılınmaktadır. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَاِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ
Allah'tan sabırla ve namazla istihadeyi isteyin. Mürşidinizi isteyin üzerimize farz. İnneha lekebîretün. Bu büyük bir iştir. Zor bir iştir. Muhakkak surette bu zor bir iştir, güç bir iştir. İlla alel haşiyin. Ama huşu sahiplerinin üzerine, huşu sahipleri için zor değildir. Onlar hariç. Huşu sahipleri kimdir? Allah Teala tarif ediyor. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki, muhakkak ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek, kesin olarak iman edenlerdir. İnna ileyhi raciun. Ve ona ruhlarını geri döndüreceklerine, bu ikincisi, ölümden sonra geri döndürmektir. Ölümden sonra da ruhlarını Allah'a döndürerek Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inananlardır diyor. Demek ki Allah-u Teala'dan in taneyi istemek üzerimize farz. Ve bunun hacet namazı adı verilen bir namazla istenmesi gerekiyor. Hacet namazı kıldığınız zaman kime müracaat etmiş oluyorsunuz? Allah'a. Şimdi Fatiha suresine bakalım. İyyâke na'budu, yalnız sana abdoluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden İstihane isteriz. Önce abd olmamız lazım. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Böylece birinci kulluğa ulaşmamız lazım. Kul olduktan sonra ancak ikinci kulluğa ulaşacağız. Neyle? İstihaneyle. Yalnız senden İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu hacet namazını kılarak sana sorarız ve istihaneyi, mürşidimizin kimliğini sadece senden isteriz. Kim isteyebilir? Kul olanlar isteyebilir. Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'a böylece birinci defa ilk kulluğu gerçekleştirmeden hiç kimse bu istikamette bir hedefe gidemez sevgili kardeşlerim. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyip yalnız Allah'a kul olmak önce gerçekleşecek. Sonra

Sonra Allah'tan istihane isteyeceğiz. Sadece Allah'tan. Demin söylediğimiz Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah'tan istenmesi Fatiha suresinde ifade edilen istihanenin hacet namazıyla nasıl isteneceğini ifade ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman bu mürşide tabiyetin bizi nereye götüreceğinin de işaretini buluyoruz. Allah Teala İyyake na'budu, yalnız sana kul oluruz ve İyyake nestaîn ve yalnız senden istihane ederiz. Mürşidimizi yalnız senden dileriz. Dedikten sonra bize şunu söylememizi emrediyor. Biz Allah Teala'ya onu söylüyoruz. İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Hidayet et. Hidayet etmek, ulaştırmak. Bizi sırat-ı müstakimine hidayet et. Sırat-ı müstakimine ulaştır. Ve bunun mürşide ulaşmakla gerçekleştirildiğini Allah-u Teala daha da açık bir ifadeyle anlatıyor. Sıratellezine en'amte aleyhim. O sırat ki, o yol ki, o sırat-ı müstakim ki, üzerlerine, yani başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Sıralarsak eğer olayları, Allah'a ulaşmayı dileriz. Hacet namazını kılıp mürşidimizi görürüz. Mürşidimize ulaşıp tabi oluruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an birinci kulluğun sahibiyiz. Bu bizi mutlak olarak birinci kat cennetin sahibi kılar. Kim şu dünya hayatını yaşarken Allah'a müracaat edip de ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Mutlaka ruhumu sana ulaştır ifadesini kim Allah-u Teala'ya karşı kullanırsa, böyle bir talebin sahibi ise, o birinci kulluğa ulaşmıştır. İyyâke nâbüdü, yalnız sana kul oluruz. Sonra ne yapacaktır? Bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'ın Fatiha suresinde söylediği ikinci işlem. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah'a kul olamaz. Yaptığı ibadetler de namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Ve unutulan en büyük ibadeti, İslam'ın beş şartları arasına konulmayan en büyük ibadeti gerçekleştirir, zikir yapar. Ama hiçbirisi, hiçbir işine yaramaz bu kişinin, sevgili kardeşlerim. Hiçbirisi, hiçbir şey kazanamaz cennet konusunda. Gidecekleri yer, Allah'a milaki olmayı dilemedikçe gidecekleri yer sadece ve sadece cehennemdir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Fatiha suresi bu Allah'a ulaşmayı dilemenin o kişiyi mürşidine ulaştıracağını, o kişiyi önce Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kul kılacağını, sonra Allah'tan kişinin Allah'ın emriyle hacet namazı kılarak istihane isteyeceğini, istihane sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala'nın bir hediyesidir, nimetidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Dilemiyor kişi, dilemiyorsa o 100 defa hacet namazı kılsa hiçbir şey göremez. Gördükleri de bir anlam ifade etmez. O Allah'a kul olmamıştır. O hala şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse tağutun kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes
tağutun kuludur. Bakalım Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bu konuda ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala vellezî neştenebut tağute en yabuduha ve enübilallâhi lehumil büşra febeşir ibadî. Onlar diyor Allah Teala sahabe için, onlar tağuta kul iken, tağutun kulları iken bundan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve başlangıçta söylendiği gibi tağutun kulu iken Allah'ın kulu oldular. Onlar diyor Allah Teala tağutun kulu iken tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diye ayet-i kerime bitiyor. Ne olmuş? Tağutun kulu olduğu baştan kesin olarak işaret ediliyor sahabenin. Allah'a mülaki olmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a yöneliyorlar. Ve Allah'ın kulu oluyorlar. Allah Teala şeytanın kulu olan sahabenin Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Bütün sahabe, bütün insanlar gibi başlangıçta sadece ve sadece şeytanın kuludur. Herkes öyledir. Herkes başlangıçta dalalettedir. Herkes başlangıçta hüsrandadır. Herkes başlangıçta küfürdedir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tağuta kul olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. İşte İyyâke na'budu kelimesi Fatiha suresinde yalnız sana kul oluruz ifadesi. Yalnız sana abd oluruz. Sana ulaşmayı dileriz ve böylece sana kul oluruz. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Yani senden bu kullukta, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz birinci kullukta istihane için sana kul oluruz. Kul oluruz. Arkasından arkası geliyor zaten. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu yalnız sana müracaat ederek öğrenebiliriz. Bize mürşidimizin kim olduğunu göstermen için senden istihane isteriz diyoruz. Ve ihdinas sıratel müstakim. Bizi ihdina, bizi ulaştır, hidayet et. Nereye? Sırat-ı müstakime. Kim Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra Allah'ın görme hassasında ve gözündeki, işitme hassasında ve kulaklarındaki, idrak hassasındaki ve kalbindeki bütün negatif faktörleri Allah'ın aldığı bir özelliğe kavuşur kişi. Ve bundan sonra bu kişi hacet namazını kılıp mürşidini isteyip tabi olursa onun üzerinde birçok işlem birden tahakkuk eder. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ve kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a geri dönmek üzere ana dergaha ulaşır. Kişi tabi olduğu anda mutlaka devrin imamın ruhu
o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Aynı anda 1.000 kişi, 10.000 kişi, 100.000 kişi tabi olsa, aynı anda 1.000 kişinin, 10.000 kişinin, 100.000 kişinin üzerinde devrin imamının ruhu mutlaka oluşur. Mutlaka gelir oraya, vazifesine başlar. Hepsi de birbirinin aynı özelliğin sahibidir, aynı görüntüdedir, aynı standartlara sahiptir. Sonra ne olur? O kişinin kalbinin içine Allah Teala imanı yazar. Kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşirse, işte o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu var olmuştur. Sırat-ı-lezine, o sırat-ı müstakim ki en'amte ileyhim. Üzerimizdeki nimet oluyor. İstiâne, Allah'tan mürşidin istenmesi, mürşide ulaşıp tabiyet, kişinin başının üzerine bir nimet ulaşmasına sebebiyet veriyor. فَلَذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدَّالِينَ. Amin. Onların yoluna ki, onların başlarının üzerinde nimet vardır. İşte bu nimet, devrin imamının ruhudur. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Üzerlerine gadap odanların yoluna değil, böyle dalin ve dalalette olanların da yoluna değil. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde muhteva çok açık bir şekilde kendisini gösteriyor. Kişi Allah'a ibadet etme talebiyle değil, kul olma talebiyle yola çıkıyor. İbadet etme talebiyle yola çıkan kişi, ömür boyunca ibadet etse, yani bugünkü İslam'ın şartları olan İslam'ın 5 şartını, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bu 5 şartın 5'ini de o kişi ömür boyunca tatbik etse, hiç kaçırmadan hepsini de gerçekleştirse, bu o kişiye cenneti asla sağlayamaz. Ama ne hazin bir tecellidir ki İslam alemi, İslam'ın 5 şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunları gördükçe tüylerimiz ürperiyor. Yüz milyonlarca insan şu anda cehenneme doğru gidiyor. Daha zaten önce yoldan çıkan, evvela yoldan çıkanlar Museviler, daha sonra yoldan çıkanlar Hristiyanlar, en sonra yoldan çıkanlar İslam alemi. Ama iblis hepsini bir takım masallarla avutmayı ve temel hedeflerinden uzaklaştırmayı başarmış sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman abd olmakla abid olmak arasında mutlak bir farklılığın var olduğunu ve bu farklılık sürecinde yollardan birinin
bir çıkmaz sokak olduğunu bilmek mecburiyetindeyiz. Peki ibadet etmek kötü bir şey mi? Hiç kötü olur mu sevgili kardeşlerim? Allah'a ibadet etmek bir büyük zevktir. Ama Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi bunun zevkine hiçbir zaman varamaz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak o kişi için bir angaryadır sadece. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi bunların hiçbirinden zevk almayan, omuzlarına bu vazife verildiği için yapan, aman şu öğle namazını da kılayım da şu yakamdan düşsün şu öğle namazı diye düşünen bir insan hüviyeti. Oysa ki namaz kılmak bir zevktir sevgili kardeşlerim. Eğer namaz kılarken o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ve Allah'ı düşünerek namaz kılıyorsa ruhu mutlaka Allah'a, Allah'ın huzurundaki kılınan hudur namazına ulaşır. Orada onlarla beraber namaz kılar. Bir sonsuz meydanda bir namaz kılınır sevgili kardeşlerim. Ve fizik sesimizle değil de iç sesle kılınan bir namaz söz konusu olduğu için, herkesin de kalp kulağı açık olduğu için, herkes aynı anda imamın deruni sesini duyarlar ve imamla sıranın kaç yüzüncüsünde, kaç binincisinde olursa olsun o ruhlar aynı anda secdeye gelirler, aynı anda kıyamda olurlar, aynı anda rükûya eğilirler. Aynı anda yani rükû ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan ne yapmış? Şeytan insanları asli unsurlardan uzaklaştırmayı başarmış. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Hatta bir kısım din adamları ruh vücuttan ayrılırsa insan mutlaka ölür. Böyle bir şey mümkün değildir. İnancının da sahibi. Böyle bir inancın sahibi varsa bizi şu anda dinleyenler arasında işte karşınızdaki kişi bu. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan bir Allah'ın kulu. Ama yaşıyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın her şeyi o kadar güzel ki, bir insanı mutlu kılacak olan, huzur içinde bir dünya hayatı yaşatacak olan her şey Allah-u Teala tarafından Allah'ın yoluna girenlere sağlanmış durumda. Allah-u Teala sıralamayı yapmış. Allah'a abd olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an gerçekleşir. Bu ilk kulluktur. Mürşidinize tabi olursunuz. Tabiyetinizle beraber abd olmanız ikinci kademeye ulaşır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğinizde üçüncü kulluğa sahip olursunuz. Vuslata ulaşanların, hidayete erenlerin kulluğu. Hidayette olmakla hidayete ermek aynı şey değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hidayette değildir. Kim ibadet ediyor diye
kendisini hidayette zannediyorsa, o kişi bilsin ki Allah'a mülaki olmayı dilemeden hiç kimse hidayete adım atamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyle mi? Öyle Allah Teala buyurur ki Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yektubun. Onlar muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne kadar ibadet yaparsa yapsın, ibadetleri boşa gider. Öyleyse o insanlar hiçbir zaman hidayette olamazlar. İbadetlerinin boşa gittiği kesin mi? Evet, kesin. Allah Teala Kehf 105'te diyor ki, onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onların amelleri heba olur diyor, boşa gider diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadisi şerifi var bu konuda. Diyor ki, hiç kimse amelleriyle cennete giremez. Sen de mi ey Allah'ın Resulü? Evet ben de. Ama Allah beni rahmetine gark etti diyor. Yani ben ona ulaşmayı diledim. Allah'ın rahim esması ve rahman esması bana tesirlerini icra etti. Ve Cebrail Aleyhisselam'dan tabiyetim tazelendikten sonra ancak ruhum vücudumdan ayrıldı. Allah'a doğru yola çıktı. Allah'a ulaştı. Sonra fizik vücudumu teslim ettim. Sonra nefsimi teslim ettim. Sonra irademi teslim ettim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün insanların geçirdiği istihaleleri hepsini hayatınca yaşamış. Netice itibariyle o da Allah-u Teala'nın bir insan olarak yarattığı bir Adem oğlu. Ama peygamber, peygamberlerin hası ve peygamberlerin sonuncusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra asla peygamber gelmeyecektir. Bunu yüzlerce defa söyledik, bir defa daha söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerle sohbet etmek mi, bir ömür boyu sohbet etmeyi dileriz. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, hep sizleri Allah'a karşı duyduğumuz o hayranlığın dizaynı içerisinde Allah'ın huzur ve mutluluk dolu
dünyasında görmek istiyoruz. Eğer Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman Allah-u Teala günahlarınızı örter. Neyi söyledik? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, amelleriniz boşa gider, amelleriniz sebebiyle cennete girmeniz mümkün değildir. Ama ya kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, ne olur? O zaman da tersi olur. Allah onun amellerinin boşa gitmesi şöyle dursun, onun günahlarını örter. İşte Enfal 29'da Allah Teala'nın söyledikleri aynen şöyle. Diyor ki, ey takva sahipleri, ey ameli olanlar, takva sahipleri değil affedersiniz, ey ameli olanlar, Allah'a inananlar, burada sadece iman edenler var. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da, daha sonraki devrede de sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. İşte takva sahibi olmayan bir inanan kişiye Allah Teala burada hitap ediyor. Çünkü ayet-i kerimelere baktığımız zaman bu konunun detay kazandığını görüyoruz. Allah Teala öyle bir muhtevadan bahsediyor ki kişilerin kazandıkları dereceler sadece bir tek standartta onları kurtarabilir. O da eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse. Rum 30'da Allah Teala diyor ki, "Münibine ileyhi ve yettekuhu, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol." Bundan evvel takva sahibi var olmak, bundan evvel takva sahibi olabilir mi kişi? Olamaz. Çünkü ayet şöyle gelişiyor ve bir sonraki ayet-i kerimeye atlıyor. O böylece takva sahibi ol ki o müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki Rum 32 onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani bizim indirdiğimiz dini hepsi değiştirmişler. Aralarında farklılıklar oluşmuş. Her biri kendi fırkasında yaşarlar. Ama onlar şirktedirler diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insan fırkalara ayrılmaktan, şirkte olmaktan kurtulamadığı gibi takva sahibi de olamaz. İşte inanan bir insana hitap eden Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde onların hepsine hitap ediyor. Ey inananlar, takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Takva sahibi olmayan kişi hem şirktedir hem de takva sahibi değildir. Takva sahibi olmayan kişi Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bu Kur'an hakikatlerini bize öğretmiş, bu noktada bizi yetiştirmiş ve sizlere
Kur'an'ın bu büyük gerçeklerini ulaştırmamızı mümkün kılmıştır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene beraberce bir yola çıkıyoruz. Bu yol Allah'ın yolu. Allah Teala bu yolla insanları kendisine erdiriyor. Hepimize ruhundan üfürmüş. Ve o üfürdüğü ruhu öldüğümüz zaman değil, ölmeden evvel hayattayken geri istiyor. Ne olur bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunu ulaştırırsa ermiş evliya olur. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Yani Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmiş. Herkes bünyesinde bir emanet taşır. Doğumdan sonra, o kişi doğduktan sonra Allah Teala ona ruhundan mutlaka üfürür. İşte böylece ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlü vücuda getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bilirsiniz ki bu emaneti Allah'a teslim etmekle görevlisiniz. İşte bir insanın kendisinde bir emanet olan ruhu Allah'a ulaştırabilmesi için Allah Teala bir şart koşuyor. O kişinin mutlaka Allah'tan mürşidini sorması lazım ve o mürşide tabi olması lazım. Tabi olursa ne olur? Tabi olmak el öpmekle gerçekleşen bir olaydır. Mürit, yani Allah'a ulaşmayı murad eden kişi, dileyen kişi, mürit, murad eden demek. Mürit, mürşidini yani irşad eden, kendisini irşad edecek olan mürşidi, mürşit irşad eden demek. Rüşte ulaştıran demek. Yani ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. O zaman kişi rüşte ulaşmış olur. Mürşit, rüşte Allah'a ulaştırandır. Peki bu ulaşmakla, ruhun ulaşmasıyla manevi tekamül bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bu birinci teslim alan ruhun teslimidir. Bundan sonra kişi daha çok daha çok zikretmek suretiyle fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra kişi daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra daimi zikirde büyük hamleler yaparak sonunda iradesini de Allah'a teslim edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala herkesin Allah'a teslim olmasını istiyor. Dinimizin adı İslam dini, yani teslim dini. Kime teslim? Allah'a teslim diyelim. Ve ruhumuzu ve fizik vücudumuzu ve nefsimizi ve de irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Cennetle cehennemi ayıran şey bu teslim mi? Hayır. Teslimden çok daha evvel bir insan cehennemden kurtuluyor. Cehennemden kurtulmanın bir tek yolu var. O kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı dileyip ölürse, daha mürşidini sormuş veya sormamış. Sormuş, görmüş ama mürşidine ulaşmadan ölmüş. Daha sormaya bile vakit kalmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu dilek kalpten bir dilekse, o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Kişi dileğinin kalpten bir dilek olduğunu veya olmadığını anlar mı? Gayet tabii. Çünkü eğer gerçekten kalpten bir dilekle kişi Allah'a dilemişse, o kişi mutlaka şiddetli bir talep içinde olacaktır. Mürşit arayışına girecektir. Ve bir mürşide vücut ihtiyacını ona kesin bir şekilde hissettirecektir. O zaman bir kişi gidip herhangi bir mürşide ulaşır mı? Ulaşabilir. Ama sevgili kardeşlerim, olması lazım gelen ne? Olması lazım gelen şey, kişinin hacet namazını kılması, Allah'tan mürşidini sorması ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşması. Mürşidine ulaşan herkesin ruhu, o kişinin tabiyeti sırasında, mürşidine tabi olması sırasında vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Peki ki Allah'a ulaşmayı dilese, bu noktada Allah'a ulaşmayı diledikten hemen sonra ölse, bu kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa bu kişi şiddetle bir irşat ihtiyacı duyacaktır. İrşad olma. Mürşit, irşad eden demek. Bu sebeple bir mürşit arama bu kişi için dayanılmaz bir taleptir. Mutlaka mürşidine ulaşmak isteyecektir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen kişi bu talebi mutlaka hissedecektir içinde. Hissetmesi onu nereye götürecektir? Hacet namazını kılmaya. Boy abdesti alacaktır. Hacet namazı kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidini isteyecektir. O gece boy abdesti alan, mürşidini Allah'tan talep eden kişi, Allah Teala'nın indinde talepte bulunmuşsa, mürşidini talep etmek bu taleptir işte. O zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşid Çin'de olsa, Yemen'de olsa, dünyanın neresinde olursa olsun, mürit, yani murad eden kişi mürittir. Mürşid, yani irşad eden kişi mürşittir. Bu tabiyet meselesi kaçınılmazdır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mürşidine ulaşamazsa onun ruhu vücudundan ayrılmaz. Bu mürşit herhangi bir mürşit olabilir mi? Evet, olabilir. Ama o kişinin yapması lazım gelen şey nedir? Mutlaka hacet namazını kılmak, Allah'tan mürşidini sormak ve Allah'ın kendisine görev verdiği o kişiye ulaşarak ona tabi olmak. O zaman kişi çok daha sağlam bir zeminde olur. Ruh 7-8 aylık bir devre içinde de ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Neden diyoruz mutlaka kelimesini niçin kullanıyoruz? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah ulaştıracak. Bize düşen, insanlara düşen Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu münasebetle Allah Teala o kişiye mürşit sevgisi verir. Ve o kişinin meşrebine, o kişinin ahvaline uygun bir mürşit Allah Teala tarafından tayin edilir ve o kişi hacet namazını kıldığında mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidinin bulunduğu yere ulaşarak önünde diz çöker, el öper ve tabi olur. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı mutlaka bir cereyanın geçmesine icap ettiriyor.

Herkes için Allah'ın cereyanına ulaşmak mümkündür. Allah'ın bu konuda ortaya koyduğu muhteva, kişinin mutlaka hacet boy abdesti alması, hacet namazını kılması ve Allah'tan mürşidini sorması suretiyle olayı tahakkuk ettirir. Öyleyse bir insan, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi yoksa, onun bir mürşide tabi olması fazla bir şey ifade etmez. Mutlaka müridin talebi söz konusu olacaktır. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bana bu hedefi sağlayacak olan mürşidi bana göster şeklinde bir taleple kişi boy abdesti aldığından sonra böyle bir talebi yapar ve istihare namazını kılar. Ondan sonra da Allah Teala ona mürşidini gösterir. Öyleyse bir insan için bu mutlak bir görev mi? Evet, bütün insanlar için Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Bir, mürşide tabiyeti farz kılmış. İki, ve bu sebeple, tabiyet sebebiyle vücudundan ayrılan ruhunun Allah'a ulaşmasını farz kılmış ve bu görevi kendi üzerine almış. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kula düşen ne? Allah'a ulaşmayı dilemek, arkasından da hacet namazını kılıp mürşidini sormak, o mürşide tabi olmak. Tabi olunca, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olunca, ruh otomatik olarak vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan yüzlerce belki binlerce insan ruhunun yolculuğuna o da ilave olur. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Ruh 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alem geçecektir. Ve 7. alemden, Sitetin-i Müntaha'dan, 7. alemde bulunan Sitetin-i Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak üzere yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yarattıkları arasında en çok sevdiği mahluk insandır. Sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu için bu kesin delille bunu söylüyoruz. Başka bir mahlukuna Allah Teala ruhundan üfürmüyor. İnsana üfürüyor. Mesela cinler de var. Ama onları Allah Teala ruhundan üfürmüyor. Cinlerin ruhu yok. Fizik vücutları var, nefsleri var. İnsanların fizik vücutları var, nefsleri var. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi ve bu istikamette Allah'a ulaşmayı dilemişse onun Allah Teala tarafından doğar doğmaz kendisine üfürdüğü ruhu

0: Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkartmak için kişi hazır demektir. Bu yolculuk Allah'a kadar devam eder. Ruh sonsuz hızla Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Yani yok olacaktır. İşte bu Allah'ın zatına ulaşmak vuslattır. Allah'ın zatında yok olmak, Allah'ın zatında ifna olmaktır. İfna yani fani olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın biz insanlara, sadece biz insanlara ruhunu üfürmesi size ne anlatıyor? İnsan olarak yaratıldığınız için Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. İnsan olmak bu muhtevayı mutlaka almak demektir. Allah-u Teala insanlara ruhunu üfürüyor. Ama cinlere ruhunu üfürmemiş. Cinler de dinleri yaşıyorlar. Ama ruhlarını Allah'a ulaştırmak diye bir müesseseleri yok. İnsanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler, cinler de teslim eder mi? Ederler. Nefslerini teslim ederler, iradelerini teslim ederler. İnsanlar gibi. Onlar da velayet kademelerine geçerler. Ama insan için bir farklı olay vardır. İnsanoğlu Allah'ın ruhunu taşıdığı cihetle diğer bütün mahlukattan ayrılır. O özel bir durumdur. Sadece insan adı verilen mahlukun Allah-u Teala'nın nimeti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratılan bizler arkamızda çok güzel bir iz bırakmalıyız. Başka insanlara en güzel davranışlarda bulunarak bizden insanlar sevgiyle bahsetmeliler. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini anlatmak, Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğini anlatmak, Allah'ın insanlardan sadece onların mutlu olmalarını istediğini belirtmek. Allah-u Teala sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. İnsanlar mutlu olsunlar. Allah'a ulaşmayı dileyen insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insandan daha mutludur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, Allah'a ulaşma dileğinden sonraki devrede de mutluluk kazanacağı için Allah'a ulaşmayı dileyenden daha çok mutludur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu teslim eden kişiden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, fizik vücudunu teslim edenden daha mutludur. Bundan sonraki irade teslimi, nefsin tesliminden de daha üstün bir yapıyı temsil eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu bizim muhtevamıza dayalı olarak devam ediyor. Önce ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Sonra fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. %80'den daha fazla nur birikimiyle gerçekleşebilir bu ancak. Sonra irademizin teslimi %100 Allah'ın nurlarıyla dolu bir kalbi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel bir dizaynda bütün insanlar için geçerli. Allah-u Teala sadece ve sadece insana da verilen mahlukundan aynı insanı kendi suretinde yarattım diyen Allah-u Teala insana da verilen bu mahlukundan hoşnut olmak ister. Ondan razı olmak ister. Onun için şartlarını koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ruhunuzu Allah'a, bana ulaştıracaksınız diyor. Fizik vücudunuzu bana teslim edeceksiniz diyor. Nefsinizi teslim edeceksiniz diyor. Ve en sonunda da iradenizi de bana teslim edeceksiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanın sonu ya cehenneme gitmektir ya da cennete girmektir. İkisi de geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cennete girmesi mümkün olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun aslını teşkil eder. Birinci kat cennet ancak Allah'a ulaşmayı dileyen birisine açıktır. Müşride tabiyet daha sonraki kat cenneti ifade eder. Tabiyetle beraber ruh Allah'a doğru yola çıkar ve ruhun Allah'a 7-8 aylık bir devrede ulaşması söz konusudur. Bu ilk teslimdir. İlk teslim ruhumuzun Allah'a teslimidir. Sonra zikrimizi arttırdıkça arttırırız ve %80'lik bir noktaya ulaştığımızda fizik vücudumuzda Allah-u Teala'ya teslim olur. Sonra daimi zikre ulaşırız. O zaman nefsimiz de Allah'a teslim olur. İşte böylece ruh, fizik vücut ve nefs hepsi Allah'a teslim olmuştur. Allah-u Teala istiyor ki herkes bunu gerçekleştirsin. Herkes Allah'ın kendisi için nasip kıldığı en büyük mutlulukları yaşasın. Herkes şu dünya hayatını mutlu olarak geçirsin ve kıyametten sonra da sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalsın. Öldükten sonra Allah'ın cennetine girsin ve sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalsın. Tabiatıyla Allah'ın cennetine gidecek olan şey fizik vücutlarımız değil, nefslerimizdir. Sevgili kardeşlerim, ruhlar, nefsler ve fizik vücutlar bir bütünü temsil ederler. Orada cennet veya cehennem bütün insanlar için varit olan bir şeydir. Bütün insanlar neticede ölümlerinden sonra Allah'ın ya cennetine ya da cehennemine mutlaka gireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı ne? İstiyor ki herkes cennete girsin. Bunun için o kadar şartları kolaylaştırmış ki insanoğlunu Allah Teala'nın ne kadar çok sevdiği son derece açık olarak belli oluyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olsa, hemen arkasından da ölse, bu dilek tek başına o kişiyi birinci kat cennete almaya yeterlidir. Bir insan yaşıyor, mürşidine tabi olmak gereğini duyacaktır, hacet namazını kılacaktır, Allah'tan mürşidini soracaktır, tabiyetini gerçekleştirecektir. Bundan sonra ölen bir kişi mutlaka ikinci kat cennete girer. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ve mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacaktır. Ulaşır, ulaştığı zaman o kişi ermiş evliya olur. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Bundan sonraki safha fizik vücudun teslimidir. Fizik vücudunu teslim eden kişi dördüncü kat cennetin sahibidir. Sonra kişi daimi zikre ulaşır. Beşinci kat cenneti sahibi olur. Sonra muhlis olur. Sonra da iradesini Allah'a teslim eder. Muhlis olduğu zaman altıncı kat cennet, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci kat cennet onundur. Sevgili kardeşlerim, hayatınız her an iki tane kâtibin meleği tarafından filme alınıyor. Birisi şahittir, birisi de filmi çeken. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatınızın her anı, her an kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceler oraya kaydedilmek suretiyle ve onların toplanması suretiyle hayat boyunca devam eder. İşte Allah'a ulaşmayı dileyip tören bir insan birinci kat cennete mutlaka girecektir. Sonra mürşidine tabi olan bir kişi daha fazla yaşayamamış, tabiyetten sonra ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu noktada kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Muhlis olacaktır. Ve neticede iradesini de Allah'a teslim edecektir. Beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerinde sahibi olacaktır. Daimi zikrin sahibi olan, nefsinde hiç afet kalmayan kişi her zaman mutludur. Onun nefsinin kalbinde afiyet olmadığı için başka insanlara karşı kin duyabilmesi mümkün değildir. Ona kötülük yapılmaz mı? Yapılır. Yapılır ama o onları affedecektir. Üzerinde durmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için bir tek dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzında bir dilek ve kişinin bu dileğin hemen arkasından ölmesi halinde bu kişi cehenneme girmez. Allah'a ulaşmayı diledi diye birinci kat cennet onundur. Onun için eskiler birisi ölürken mutlaka böyle bir talepte bulunmasını sağlamaya çalışırlardı. Sevgili kardeşlerim, insan için mutlu olmak zor bir şey değil. Çünkü bütün insanların etrafında mutlaka başkaları vardır. Bir kişi mutlu olmak istiyor, kolay, başkalarını mutlu etsin. Etrafında 4 kişi olan bir insan, o 4 kişiyi mutlu ettiği takdirde onların her birinin yaşadığı mutluluğun 4 katını yaşayacaktır. Ya da hepsinin toplamı kadar mutluluğu yaşayacaktır. Biri A kadar, biri B kadar, biri C kadar, biri de D kadar mutlu olsa, o mutluluğa onları ulaştıran kişi A, B, C, D ve D kişilerinin mutluluklarının toplamını yaşar. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, insanlar bir bilseler, Allah'a teslim olmayı dileseler, bir dilekleri bile onları kurtarmaya yeter. Belli olur mu? Tabii belli olur sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan, artık başka insanlara negatif istikamette bir davranışın sahibi olmaz. Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Bu kişi Allah'ın kendisi için seçtiği mürşidi Allah'tan soracak, ona ulaşacak. Ulaştığı zaman o mürşidi sevdiğini hissedecektir. Allah Teala abesle iştigal etmez. Allah Teala'nın her yaptırdığı şey en üst seviye bir muhtevayı ifade eder. O Allah, her şeyi yaratan, hepimizin sahibi. Ve insanlar, devamlı olarak hayatları filme çekilen insanlardır. Her an, kiramen katibin melekleri, her saniye kazandığınız veya kaybettiğiniz dereceleri filme alırlar ve İki taraflı derecelere ilave ederler. Daima iki melek vardır ve daima hayatınızın her saniyesi filme alınır. Her saniye ya derece kazanırsınız ya da derece kaybedersiniz. Sonuç bellidir. Kimin tartıları kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri geçmişse onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, insan için her şey öylesine güzel ki, insanların mutlu olması için Allah Teala her şeyi yapmış. İnsanlardan sadece mutlu olmalarını istiyor ve bunu bekliyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin de mutlu olması mümkün değil. Çünkü nefsi afetlerle dolu. Bir muhteva Allah Teala'nın indinde Allah'ın hep insanları kurtarmak üzere her şeyi dizayn ettiği hakikatine dayalı olarak tahakkuk eder. O, yarattığı bütün mahlukat içinde en çok insanı sever. Yarattığı bütün mahlukat içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Hepiniz onun için kıymetlisiniz. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bizim kardeşimiz olanlar, her biri tabi olduğu için kardeşimiz olmuştur. Bu tabiyet, onların mutlaka ikinci kat cennete girmesine sebebiyet verir. Tabiyetin sonu ise 5-6 aylık bir zamanda, belki 7-8 aylık bir zamanda o kişinin ruhunun, burası çok önemli, Allah tarafından kendisine ulaştırılmasıyla son bulur. Ne demek bu? Allah dilediğini kendisine seçer ve onların ruhlarını kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın seçtikleri Allah'a ulaşmayı dileyip de bunun arkasından gereğini yapanlardır. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Hepinizin ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de kendisine teslim etmenizi bekliyor. Allah Teala'nın hepinizi bütün teslimlere ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ve berekatühü.
1: El-Fatiha me'as salavat ve la mes'ale ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz bütün insanların en büyük ihtiyacı olan mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

mutluluk yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yüce Rabbimiz Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Neden böyle söylüyoruz? Kesin mi? Evet, kesin. Çünkü nereden kesin olduğunu biliyoruz. Çünkü Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış, mürşide tabiyetini farz kılmış, ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını farz kılmış. Ne olur? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dünya mutluluğunun yarısını elde eder, %51'ini. Çünkü nefsinin kalbi afetlerden %51 oranında paçasını kurtarır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin, mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Öyleyse hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini Allah Teala üçüncü kat cennette hududlu kılmak üzere bütün insanlara hibe etmiş. Karşılıksız veriyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Böylece nefsinizin kalbini %51 nurlarla ben dolduracağım. Siz namaz kılmasını sevmiyor musunuz? Size namazı sevdireceğim. Siz oruç tuttuğunuz zaman açlıktan ölecek gibi mi hissediyorsunuz kendinizi? Size açlığı hissettirmeyeceğim. Siz zikir yapmaktan hoşlanmıyor musunuz? Size zikri sevdireceğim. Zevk haline getireceğim. Bana ulaşmayı dilemenizi sağlayacağım. Zaten böyle bir dileğin varlığıyla bana ulaşacaksınız diyor Allah Teala. Yani biz insanlara düşen şey sadece ellerimizi açıp Allah Teala'ya ey yüce Allah'ım, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ermiş velilerinden birisi olmak istiyorum. Evliya kelimesi veliler demek. Yani veli kelimesinin çoğulu. Ama dilimize tekil geçmiş. Yani evliya deyince bir tek kişiyi hatırlar insanlar. Derler ki Hacı Bektaş-ı Veli evliyadır. Yunus evliyadır. Mevlana evliyadır. Eşref Rumi Hazretleri evliyadır. Velidir aslında. Ama herkes evliya kelimesini tekil kullandığı için biz de kullanabiliriz. Evliyadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biz sizi mutluluğa ulaştırmakla Allah Teala tarafından görevlendirildik. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Biz de o Kur'an'ı yazılı hale getirdik. Dünya üzerinde hiç kimsede bulunmayan bir Kur'an açıklaması, Kur'an'ın izahatı
Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun ortaya koyduğu gerçekleri biz 19 ciltlik bir Kur'an tefsiri bütününde tanzim ettik. Asıl ifadesiyle Allah bize onları öğretti ve bizi konuşturdu. Biz de sizlere öğrettik. Sevgili kardeşlerim, neticede ortaya 19 ciltlik 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsiri çıktı. Bu bir açıklama değildir. Açıklamanın çok daha ötesidir. Biz sizlere bu Kur'an tefsirinde Kur'an'ın lafzını değil, lafzının çok ötesindeki ruhunu açıkladık. Biz, yani Allah Teala ve biz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Ölene kadar hayatta kaldığımız sürece Allah'ın kölesiyiz. Hayatımızı sadece Allah için kullanırız. Ve Allah'ın bize nasip kıldığı, yazdırdığı, söylettiği o Kur'an açıklaması en önemli açıdan Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu açıklaması istikametinde kıymetlidir. Onları biz yazmadık. Onları biz anlatmadık. Onları biz açıklamadık. Allah bize açıklandı. Biz sadece Allah'ın sizin anlayabileceğiniz standartlarda kulaklarınızın duyabileceği, kalbinizin idrak edeceği açıklamaları Allah tarafından bize yaptırılan bir Kur'an'ı insanlığa hediye ettik. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar yazılan bütün Kur'an tefsirleri elimizde var. Ama onların hiçbirine bu Kur'an tefsiri benzemez. Çünkü bu Allah'ın öğretisidir. Allah'ın yazdırmasıdır.

Allah Teala ne demişse bir defa onu kelime kelime her ayette yazdık. Arapça kelime, Arap harfleriyle, sonra Latin harfleriyle Arapça kelime, sonra da onun manası, o kelimenin manası bir liste halinde bütün ayetlerde verildi. Ondan sonra da o ayetin kelime kelime manası verildi. O ayet kelime kelime yazıldı. Tam aslına Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerimesi aynen kelime kelime kelime oraya yazıldı ve ondan sonra da bütünü bu şekilde ifade edildi. Biliyorsunuz bu ayete en iyi Kur'an-ı Kerim mealleri verenler çeşitli saçmalıkları reva görmüşler. O onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler, sıla-i rahma riayet ederler diyor. Vellezine ve onlar demek. Yasurune vasıl ederler demek. Ma şeyi emerallahı Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmak. Ona ulaştırmayı Allah Teala kendisine ulaş Allah Teala'nın kendisine ulaştırmayı emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. O şeyin ruh olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, ilmi Allah'tan almak, işte dünya insanının bugün çoktan unuttuğu ve imkansız zannettiği bir olay. Biz Allah'ın Resulüyüz. Onunla her an konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Ona her şeyi sormak yetkisinin sahibi kılındık. Allah Teala bugüne kadar hiçbir sualimizi cevapsız bırakmadı. Ona sonsuz hamd ederiz, şükrederiz. Bu can bu tende kaldıkça bu görev devam edecektir. Öyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu 19 ciltlik 8536 sayfalık 800 değil 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsirini bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir ömür boyu da hamd ve şükretmekte devam edeceğiz. Her bize nasip kıldığı husus için. O bizi risaletle vazifelendirdi. Bütün devirlerde mutlaka bütün milletlerin arasında bir Resul daima hayattadır. Allah Teala bunu açık ve kesin olarak söylüyor.
Biz bütün ümmetlerin içinde, milletlerin içinde bir Resul bahs ederiz diyor Allah Teala. Bütün ülkelere birbiri ardından arası kesilmeksizin her kavme Resul göndeririz diyor. İsra 15'te biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor. Bütün insanlar için önce cehenneme gitmek mutlak olarak gerçekleşecektir. Cennete girecekler de önce cehenneme ulaşacaklardır. Cehennemde kalacak ve yanacak olanlar da cehenneme mutlaka ulaşacaklardır. Cennete girecekler, cehennemin o yüksek kapılarından, şeffaf kapılarından, duvarlarından uçarak girecekler. Cehennemin iç duvarından da uçarak içeri girecekler. O duvar onlara tesir edemeyecek. Neden? Çünkü cennetlikler cehenneme göre madde değillerdir. Cehennem, cehennemde yanacak olan kişiler için maddedir. Ateş onlar için ateştir. Orada içecekleri o bağırsaklarını ve midelerini delecek olan içkiler onlar için fiziktir. Bütün işkenceler onlar için fiziktir. Mutlaka korkunç acılar içinde kullanmaları söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta 7 kat cennetin herhangi birinde mutluluğu yaşamak var kıyametten sonra. Bir taraftan cehennemde yok olmak var. Cehennemde ebediyen yok olmak yok. Ebediyen cehennemde işkence görmek var. Ve bir insanın bu cehennem adı verilen yerden kurtulması sadece bir tek dileğine bağlanmış. O kişi, "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." dediği anda bu talep kalpten bir talepse Allah Teala tarafından mutlaka kabul edilir. Bunun manası o kişi cehennemden kurtulmuştur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, "Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ermiş evliya olmayı diliyorum. Beni de velilerinden, evliyandan biri kıl." Diyorsun ki herkese kapılar açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyle mi diyor Allah Teala? Allah Teala aynen şöyle söylüyor. "Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yünib." Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, münip olursa, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, onu kendimize ulaştırırız diyor. O kişinin ruhunu kendimize ulaştırırız diyor.
Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, münip olmayı dilerse, ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibidir. Ama 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşid sevgisi verecektir. Mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktır. Mutlaka o kişi tabi olacaktır mürşidine büyük bir sevgiyle, hürmetle, gözyaşları içinde. Tabiyeti mi ona ikinci kat cenneti kazandırır. Ve ruhu tabiyetle birlikte vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşır. Erkekler safında erkekse, hanımlar safında hanımsa yerini alır. Bundan sonra seyri sülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. O ruh diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Evvela birinci katta kalacaktır, diğerleri diğer katlara çıkacaktır. Sonra ikinci katı kazandığı zaman ikinci kata kadar çıkacaktır. Diğerleri daha üst katlara çıkacaktır. Sonra üçüncü katı başardığı zaman, hak ettiği zaman üçüncü kata ulaşacaktır. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşacaktır. Yedinci katta 7 tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru yapılan bir yatay yolculukla. Ve nihayet zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak oradan Sittetül Müntaha'dan yukarıya doğru yükselecek. Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanın ruhu insan istese de, istemese de, her halükarda mutlaka Allah'ın zatına geri dönecektir. Eğer bir insan Allah'ın üzerine farz kıldığı gibi Rabbine geri dön, irci'i ila Rabbiki emrine itaat ederse, ayet-i kerime öyle mi söylüyor? Evet. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs! Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi teskiye. 7 tane kademenin her birisi bir gök katını ifade eder. Zikrinizi arttırdıkça ruhunuz bir üst gök katına çıkmak yetkisinin sahibi olur. Ve de 7. katta 7 tane alemden geçerek dikey bir yolculukla Sittetül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşır. İşte vuslat budur. Allah'a vasıl olmak, ruhun Allah'a var ulaşması ve bütün insanlara Allah-u Teala tarafından bu hibe edilmiştir. Karşılıksız verilmiştir. Kişi namazı sevmeyebilir.
Kişi oruç tutamayabilir, oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissedebilir kendisini. Zikri sevmeyebilir. Zekat vermek hiç hoşuna gitmez. Kelime-i şehadet getirmek onun için zor bir şeydir. Böyle bir insan eğer şu kalbinden bir dilekle Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilerse, işte o kişi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah Teala Rad Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlardan kim diyor Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Yani onların ruhunu kendisine ulaştırır. Fizik vücudun Allah'a ulaşması mümkün müdür? Evet, iki kişi de bu gerçekleşmiştir. Birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın katına kadar yükselmiş. Sidret-i Münteha'dan yukarıya çıkmış ve Allah ile karşılıklı bir konuşmayı gerçekleştirdikten sonra tekrar yüzüne geri dönmüştür. Ona birkaç saniye içinde gerçekleştirilen bu olay aralarında birer ay süre bulunan üç tane kervana Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ulaşmasıyla gerçekleşmiştir evvela yatay bir yolculukta. Üç kervana da görünmüş, onlarla konuşmuş ki bu yolculuğun esası anlaşılsın diye. Kervanların arasında birer aylık mesafe var. Ondan sonra yedi tane gök katını aşıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Fizik vücuduyla aşıyor. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor. Sidret-i Münteha'ya ulaşıyor. Sidret-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah ile karşılıklı bir konuşma ve tekrar geriye dönüş. Hepsinin toplamı birkaç saniye. Dünyadaki ölçüyle. Allah Teala diyor ki sizin oradan buraya diyor 1000 yıllık yol var diyor. Melekler ve ruh oradan sizin bulunduğunuz yerden buraya diyor miktarı 50.000 yıl olan bir günde ulaşırlar diyor. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah'ın en çok sevdiği ve Allah'a en çok benzeyen mahluk insandır. Allah insanı kendi suretinde yarattı. Ve insana ruhundan üfürdü. Bu sebeple insan yaratılan kainattaki bütün mahluklardan üstündür. Allah'ın ruhunun üfürüldüğü bir mahluk bu. Allah'ı temsil ediyor. İşte şu anda biz dünya üzerinde, dünyada verilen bu gezegende Allah'ı temsil ediyoruz.
Sevgili kardeşlerim, yolun yarısı, yani mutluluk yolunun yarısı, dünya mutluluğunun yarısı, bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Senin bunca ermiş evliyan var. Beni de onlardan biri kıl. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Rabbim. Dilersen bunu ancak sen yaparsın. Kalpten dilemeyi nasip kıl bana, sana ulaşmayı. İşte Allah Teala o dileği genel olarak kabul eder. Kabul etmemesi için sebep yoktur. En çok sevdiği mahluk insandır. İster ki bütün insanlar Allah'a ulaşsın, ama insanlara bir de nefs vermiş. Ruh, Allah'ın ruhu, Allah'ı temsil eder. Nefs, başlangıçta afetlerle %100 dolu olduğu için şeytanla ilişkidedir. Ruh, Allah'ın ruhudur. Sonsuza kadar Allah'la ilişkisi olacaktır. Nefs, başlangıçta şeytanla ilişkidedir. İçi afetlerle doludur. Ama sonradan o kişi nefs tezkiyesi olduğu zaman, yani 7 tane gök katını aşarak ruhunu Allah'laştırdığı zaman nefsi 7 kademede tezkiye olur. O kişinin nefsinin kalbi %51

Salavat, fazılları ve rahmeti nefsin kalbine taşıyan, taşıyıcı gücün adıdır. Taşıyıcı nurun adıdır. Salavat nurları. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bütün kalbimizle hepinizin asgari bu standartları gerçekleştirmenizi diliyoruz. Herkese verilmiş, size de verilmiş, hazır. Sadece Allah'a milaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı. Ne yapacaksınız? Gece saat 1'den sonra, şimdiki saatte gece saat 1'den sonra kalkacaksınız, boy abdest alacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız ve Ya Rabbi diyeceksiniz, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur bana bunu nasip kıl. Allah Teala sizin içinize ferahlık vermeye başladığı an nasip kılmıştır. Siz o ana kadar hep sebepli sebepsiz boşuna üzüntülerin kurbanı iken Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra bir de bakarsınız ki dünya yaşanmaya değer bir muhteşem yer. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an derhal bunu sezersiniz. Çünkü siz adı konulamayan bir mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah Teala size mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kılıp gece saat 1'den sonra mürşidinizi Allah Teala'ya sorarsanız Allah Teala mutlaka size mürşidinizi gösterecektir. Veya bir mürşit vekili gösterir bulunduğunuz yerde hemen ulaşabileceğiniz. Ondan sonra asıl mürşidinize ulaşabilirsiniz. Başaramamasanız bile oradan o vekilden gerekli cereyanı vücudunuz derhal alır. Sonra ne olur? Ruhunuz taviyet anında vücudunuzu terk eder. O dergâhta terk eder. Oradan devrin imamının dergâhına ulaşır. O dergâhtakilerle beraber 7 katlık bir seyir-i sülükle yolculuğa çıkar. Neticede mutlaka Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulaşma size her katta %7'lik, 7 katlık bir yolculukta her katta %7'lik bir nur birikimini oluşturur nefsinizin kalbinde. Başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber 7 defa %7'lik nur birikimi %51 eder. Nefsinizin o kapkaranlık kalbi, %100 afetlere dolu olan kalbi, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra nefs tezkiyesi gerçekleştiğinde %51 nurlarla kaplanır. Geri kalan %49'u henüz karanlıktır. Afetler %49'a düşmüştür %100'den. İşte bu devre yaklaşık 7-8 aylık bir devredir. 7 aylık devreyi kabul edelim. Demek ki her ay ruhunuz bir gök katı Allah'a doğru yükselecektir diğer ruhlarla beraber. Her yükselmede de %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşecektir. Netice mi? Bu netice %51 nefsinizin kalbinin nurlarla dolmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz bunu yaptınız. Allah ne yaptı? Allah nefsinizin kalbini %51 nurla doldurdu. Allah ruhunuzu her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselterek kendisine ulaştırdı. Ve siz Allah'ın ermiş evliyası oldunuz.

tasavvuf kitaplarını incelediğiniz zaman herkesin böyle bir talebinin var olduğunu görüyorsunuz. Talebi olanlarında mutlaka Allah'a ulaştıklarını görüyorsunuz. Allah Teala onu garanti etmiş. Bir insanın ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırması için o kişinin talebi yeterlidir. Öyleyse hepiniz sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi insanlara öğretmekle vazifelisiniz. Bu görevinizi gerekli boyutlarda yapabilirseniz her şey çok güzel olabilir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz kalbimizde ayrı bir yerin sahibisiniz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeriniz var. Ve Allah hepinizden razı olsun.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed neyze billahi mineş şeytanir racim ay rabbil alemin ar rahman ar rahim maliki yevmi din iyyake na'budu Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Hadi gelin bugün sizinle bir yarenlik yapalım. Allah'tan bahsedelim, sevgiden bahsedelim, mutluluktan bahsedelim. Hı? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer size ben şimdi desem ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Siz ne diyeceksiniz? Hı? Bize de öyle geliyor diyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Aslında sevgili kardeşlerim, hangi şartlar içinde olursanız olun, mutlu olmak için sebep daima vardır. Ama şeytan size o sebebi değil, karanlığı gösterir sadece. O sizi huzura kavuşturacak olan çözümü görmemeniz için, onu fark etmemeniz için, onu idrak etmemeniz için her şeyi yapar. Şimdi diyorum ki bir düşünün bakalım. Hepimiz birer yaratıkız. Kim yaratmış? Allah Teala bizi yaratmış. Ve siz diyor kendiniz o tarafa yönelmedikçe ben sizi şeytanın eline bırakmam diyor. Ama diyor bunun için sizden bir talebim var. Bana diyor ulaşmayı dileyeceksiniz. Size bir ruh üfürdüm. O ruh sizin değil diyor, benim diyor. Ve diyor onu bana iade etmek durumundasınız. Mutluluğunuzun da arkasında bu gerçek yatıyor diyor. Mutlu olabilmenizin başlangıç noktası o sizdeki emaneti bana diyor ulaştırmanız. Ama ulaştırmak için sizin bir şey yapmanız gerekmiyor diyor. Siz sadece ruhunuzu ölmeden bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan böyle bir şey yaparsa ne olur? Üf, neler olur neler? Dalaletten kurtulur, küfürden kurtulur, cehennemden kurtulur, hüsrandan kurtulur. Takva sahibi olur. Mümin olur. Hidayete erer. Sevgili kardeşlerim, tağuta kul iken Allah'a kul olur. İstemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak. Unutmayın, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz siz sadece tağuta kulsunuz. Ne demek tağut? İnsan ve cin şeytanların topuna birden Allah Teala tağut diyor. Hepsi. Bütün şeytanlar. Hani insanları Allah'ın yolundan ayırmak isteyenler vardır hep. Allah'ın yoluna girmesine engel olmak isteyenler vardır. İşte onlar tağut. Ve de Allah-u Teala'ya karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. İnsanlara gelince onları devamlı kandırmaya çalışırlar. Allah-u Teala'nın var olmadığını iddia etmekten başlayarak Kur'an'ın bir uydurma kitap olduğunu söyleyenler mi ararsınız? Bu zavallı zındıklar ne yaptıklarının farkında değiller. Öyle
mantıksız şeyler söylüyorlar ki sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzellikleri onları mutlu etmek için dururken hem mutsuzluğun içerisinde yuvarlanıp gidiyorlar, küfür içinde ve kin içinde bir hayat geçiriyorlar. Kin, nefret, düşmanlık. Hayatlarında sadece bunlar var. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı? Şu anda beni dinleyenlerin arasında biliyorum ki büyük bir kısım söylediklerimizi tatbikata koymuştur. Öyleyse mukayese edin. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel neydiniz? Şimdi nesiniz? Nasıl aranızda bir birlik ve tesanüt kurulabiliyor? Nasıl oluyor da birbirlerinizi sevmeye başlıyorsunuz? Nasıl oluyor da yardımlaşıyorsunuz birbirinizle? Düş duruma düşene hepiniz yardım elinizi uzatıyorsunuz. Nasıl oluyor bunlar? Neden onlar da mutlu, siz de mutlusunuz? Yardım eden de, yardım gören de. İşte bundan 14 sene evvel sahabe bu hayatta yaşadılar. Birbirlerinin yardımcısı ve destekçisiydiler. Bunun temelinde ise Allah sevgisi var. Allah'ı yok farz eden o zavallı insanlara nasıl acımasınız sevgili kardeşlerim? Yani bırakınız başka bir tarafa bakmayı. Kendilerine baksalar sadece. Deseler ki ben görebiliyorum. Gözlerim var. İşitebiliyorum. Kulaklarım var. Ve düşünebiliyorum. Aklım var. Bu aklın standardı içinde ben acaba nasıl yaratıldım? Bir ovum, bir sperm ve insan sevgili kardeşlerim sadece iki hücre. Başlangıçta sadece iki hücre var. Bundan bir insan çıkıyor. Bir insan oluşuyor. Hangi kuvvet acaba bu insanı gözleriyle, kalbiyle, her noktasında bir muhteşem dizaynla yaratıyor? Sevgili kardeşlerim, aynaya bakıyorsunuz, sadece bir tane kişi var karşınızda, siz, bir kişi. Ama siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. 70 trilyon. Her bir hücrenizde 23 çift kromozom taşıyorsunuz. Her bir kromozomunuzda 20 bin parçacık var. Enzimler, proteinler, onların dışındaki parçacıklar. Bir tek kromozomunuzda 20 bin parçacık. Hesapladınız mı? 70 trilyon 46 tane. Çünkü her bir hücrenizde 23 çift kromozom var. 46 tane. 23 anneden, 23'ü babadan geliyor. Sonuç mu? 46 tane 70 trilyon. 100 tane olsaydı 7000 trilyon olacaktı. Yani 7 katrilyon olacaktı. Ama yirmi üç çift kromozom, 46 kromozom, 7 trilyondan 7 katrilyondan aşağı olması lazım, 5 katrilyon.
daha aşağı bir tabirle düşünelim. 5 katılıyorsun. Bunu 20 bin ile çarpacaksınız. Katliondan bir defa 3 sıfır daha ekleyeceksiniz. Ondan sonra ne geliyor bilmiyorum, daha büyük rakam. Onu da 1 sıfır daha ekleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu astronomik rakamlar, ey ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu astronomik rakamlar size hiçbir şey söylemiyor mu? Düşünüyorsunuz, insan kendi kendine oluşmuştur. Kainat kendi kendine oluşmuştur. Cansızlar için bunları söylüyorsunuz. Ya canlılar için? Hanginiz can verebilirsiniz? Can alanlar da kendileri mi aldıklarını zannediyorlar? Allah Teala'nın öldürmediği kişiyi kimse öldüremez. En çok bu zavallı insanlara acıyorum, bu ateistlere. Nasıl oluyor da bunca ilim yapmış olan insanlar, aralarında doktorlar var, profesörler var, bu adamlar ateist. Bu kadarcık bir şeyi düşünemiyorlar mı? Kendi kendine oluşan bir insan. Sevgili kardeşlerim, şu aktüel bilimler konusunda size açıklamalarda bulunuyoruz. Bu, her bir kromozomunuzun içinde bulunan o 20 bin parçacıktan bir tanesi bir enzim. Bu enzim bir virüsü veya bir mikrobu, ona ait olan o en küçük parçacığı negatif veya pozitif biçimde etkiliyor. Bu etkilemenin arkasından vücudun koruyucu sistemi, immün sistemi devreye giriyor veya başka bir sistem tahakkuk ediyor, immün sistem devreye giremiyor. Onu devreye sokan da, devreye girmesine mani olan da ayrı ayrı enzimler, proteinler. Bu parçacıklardan bir tanesi bu. Vücudun hastalıklarla donanmasına, hastalıklarla mahvolmasına veya hastalıkları yenmesine sebebiyet veriyor. O 20 bin parçadan bir tanesi. 46 çift, 23 çift kromozomumuzdaki her birinde mevcut olan 20 bin parçacıktan bir tanesi bunlara sebebiyet veriyor. Eğer hastalanıyorsanız bunlar sebebiyle hastalanıyorsunuz. Nasıl bir nano sistem? Milimetrenin milyonda birinden daha küçük bir dünyada cereyan ediyor bunlar. Ve hepsi bilinçli. Ve siz bunları yaratabilecek olan bir kudrete inanmıyorsunuz ha? Öyleyse ne iddia ediyorsunuz? Bunlar kendi kendine mi oluştu? Anneniz babanız bir vasıtadır. Sizi dünyaya getiren Allah'tır. Var etmek istediği için varsınız. Hayat tesadüflerden ibadettir diyorsanız, ibarettir diyorsanız, hiçbir şey tesadüf değildir. Tesadüfün yeri yoktur kainatta. Her şey Allah'ın bilgisi dahilinde, dizaynı dahilinde cereyan eder. Neyle karşılaştıysanız bilin ki arkasında başka birisi yok, siz varsınız, o sizdir. Güzellikleri de davet edebilirsiniz, çirkinlikleri de. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Bu söylediğim standarttaki her şey aktif. Her şey bir bilinçle hareket ediyor. O bilinci
Bundan alemdeki o mikro sistemde mikro parçacıklara o hareket imkanını veren, o bilinçli, şuurlu hareketi veren kim acaba? Tesadüf mü? Yoksa başka bir varlık mı var size göre? Mesela tabiat ana diyorsunuz. O tabiat anayı yaratan kim? Daniken Efendi Tanrıların Arabaları kitabında iddia ediyor. Dünyaya birçok gezegenlerden insanlar gelmiş. Bu yüzden dünyada insan varmış. Söylediği şeyde ve yazdığı kitaplarda Allah'ın olmadığını iddia ediyor. Hazreti Musa'nın gittiği yerde uzaydan gelen bir hava gemisi varmış. Işığı görmüş o. Oraya gitmiş vesaire vesaire. Ha benim sevgili kardeşlerim, o gezegendeki o insanları kim yarattı? O gezegene de başka bir gezegenden geldilerse ilk gezegendeki insanları kim yarattı? Düşünün olayı bir defa enine boyuna. O zaman ateist olduğunuzdan utanç duyacaksınız. Siz bu ilmi okullarınızdan aldınız, öğrendiniz. Geçenlerde olayı duydunuz. Çok değil, 20 kilometre aşağıda Ruslar bir hedefe ulaşmak üzere inmişler 20 kilometre aşağıya. Depremlerin ölçülmesi için. Ama karşılaştıkları şey Yecüc Mecüc. Cehennemi yaşayan varlıkların konuşmaları duyuluyor. Duydunuz mu? Tüyleriniz üperdi mi? O bilgiyi veren adam diyor ki ben bir komünistim, Allah'a inanmıyorum. Ama diyor şimdi diyor cehenneme inandım diyor. Cehennem 20 kilometre aşağıda. Bu zavallı komünistin sizden ne farkı var ki? Ey ateist kardeşlerim. Bu kadar mantıksız olabilir misiniz? Bu kadar şuursuz, akılsız olduğunuzu kimse iddia edemez. Üniversiteler bitiriyorsunuz, profesör oluyorsunuz. Öyleyse bunun arkasında ne yatıyor dersiniz? Kibirinizin, o gururunuzun arkasında ne yatıyor dersiniz? Sizden üstün bir varlığın sizi yaratması onurunuza dokunuyor ha. Ama ne kadar çırpınırsanız, debelenirseniz netice değişmez. O yaratır, yaratandır. Siz yaşarsınız, siz bir yaratıksınız. Tıpkı bizim gibi siz de kendini o akıllı olan olduğunuzu neden bütün ateistlere sesleniyorum. Hele bir takım saflar bir takım açıklamalarda bulunuyorlar bilgisayarlarda. Onlara da cevap vermeye kardeşlerimize vazife verdim. Bizim devreye girmemiz gerekmiyor. Bizden ilmi alan kardeşlerimizin her birisi onların bir tanesine cevap verebilecek seviyededir. Birçok profesörü de cebinden çıkartırlar. Nasıl? İlmi Allah'tan aldıkları için. Sevgili kardeşlerim, ilim Allah'ın katındadır. İlmin sahipleri, ilimsizleri her zaman yenerler. Çünkü Allah onlarla beraberdir. Şimdi dünya üzerinde ne kadar ateist varsa hepinize sesleniyorum. Bizim söylediklerimizin bir yanlışlığını bulun bakalım. Bir hatamızı bulun bakalım. Şu dünyada nükleer fizik denilen bir müessese var. Bir öğretim müessesesi. Her şeyleri yanlış. Hiçbir noktada zaten tutarlı bir şey söyleyemiyorlar. Her söyledikleri bir evvelkini naks ediyor.
Hem diyorlar ki bir protonla bir nötron arasında 2,5 elektron ağırlığı kadar fark var. Ondan sonra da diyorlar ki şu pozitronlar, karşıt elektronlar, onları hiç yakalayamıyoruz. Bombardıman etmedikçe biz maddenin en küçük parçacıklarını bombardımanla ortaya çıkarmadıkça göremiyoruz bunlar neredeler. Maddenin içinde olduklarından haberleri yok. İlim dedikleri o kör topal nesne onlara neyi vermişse doğrunun ne olduğunu zannediyorlar. Aksini ispat ediyoruz. Eğer elektron varsa, elektronların dışındaki nötronları, elektronların dışındaki karşıt elektronları bilmiyorsanız ama onlarla karşılaşabiliyorsanız nasıl oluyor da farklılığın bir elektron olması lazımken en azından yarım elektron fark oluyor, 2,5? Bunun cevabını bana kim verebilir? Hangi akıllı geçiren verebilir? Ne diyor Yunus? İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki bu güzellikleri o alim geçinen zavallılara anlatamadığım için bir hüznün içindeyim. Adamların kafaları basmıyor. Ve her şey yanlış. Neresinden tutacaksınız? Hangi ucundan tutacaksınız bu yanlışlıklar komedyasının? Sevgili kardeşlerim, konunun derinliklerine girdikçe biliyor musunuz? Evvela onu sevmeye başlıyorsunuz. Hoşlanmaktan öteye geçiyor olay, sevgiye dönüşüyor. Biraz daha derine sizi gönderdiği ilimle sokuyor Allah Teala. Ona aşık oluyorsunuz. Daha derine soktuğunda da hayran oluyorsunuz. Net olarak görüyorsunuz kendinizi. Caz çavlak, sadece bir yaratıksınız. O kadar. Yaratanın sizi nasıl yarattığı konusundaki bilgileri ondan aldıkça ona olan hayranlığınız her geçen gün biraz daha artıyor. O zaman o sizi dünya ilminin çok ötesine ulaştırıyor. Hadi bakalım söyleyin bana, şu dünyada bir UFO'yu yapabilecek olan kim var? Hiç kimse yok. Çünkü kanunları bilmiyorlar. Altus kanununu, ışık hızı kanununu, ışık hızının üstündeki hızlar kanununu bilmiyor adamlar. Bugünkü ilimin de onlara bunu vermesi mümkün değil. Çünkü ilmin sahipleri bulgularını gerçeklere oturtabilecek olan imkanın sahipleri değil. Kanunları bilmiyorlar. Her şey buradan başlıyor. Birbirinin arkasından yüzlerce yanlış. Sevgili kardeşlerim, aslında zor bir şey bizim durumumuz. Arkasında yatan gerçekleri bilip de bu zavallı insanlara anlatamamak gerçekten büyük bir sıkıntı, biliyor musunuz? Zavallı insanlar elektronu biliyorlar. Pozitronu, yani karşıt elektronunu biliyorlar. Ama göremedikleri için yok zannediyorlar. Belki de ateistler de bu açıdan haklı. Bu insanlara taş çıkartıyorlar. Allah varsa diyor, benim onu görmem lazım. Görmediğime göre yoktur diyor adam. Ha benim zavallı kardeşlerim. Öldüğünüz zaman onu göreceksiniz. Ama iş işten geçmiş olacak.
Cehennemi hiç görmediniz tabii. Görmediğiniz için de korkunuz pek yok. Ancak bir gün Allah Teala size cehennemi gösterirse, o zaman o cehennemde yanmak size korkunç gelir. Ne yazık ki öldükten sonra göreceksiniz. Evet, Allah'ı da göreceksiniz. Bizim farkımız, bize bu dünya hayatındayken Allah Teala'nın zatını göstermesi. Hele Allah yoktur diyen zavallılar, hadi canım sen de yok ki göresin diye saf saf laflar edeceklerdir. Öldüğünüz gün bunun hesabını beraberce görürüz. O zaman size soracağım, var mıymış? Ne cevap verebileceksiniz? Boynunuz bükük, mahzun, cehenneme gideceğin, gitmenin o sonsuz huzursuzluğu içinde ne cevap vereceksiniz o zaman bana? Şu dünyayı yaşarken size bilgileri ulaştırıyoruz bir bir. Aklınızı başınıza toplayın, mantık ölçülerine göre düşünün bakalım Allah yoktur diyenler. Bu söylediğimiz standartlar içerisinde ne diyorsunuz? İhsantınızın temel parçacıkları katrilyonun 4 sıfır ötesinde bir rakama dayanıyor. O kadar küçücük parçacıktan oluşuyorsunuz. Daha aşağı inelim mi? Daha aşağıda atomlar var. Atomların aşağısında protonlar var, nötronlar var. Onun da aşağısında elektronlar var, karşıt elektronlar var. Onun da aşağısında her birinde 4 enerji küresi var. Birinci ve ikinci küreler kendi ilişkileri içerisinde, üçüncü ve dördüncü küreler kendi ilişkileri içerisinde. Ve 6 tane alemin her birinde kürelerin yapısı değişik. 1, 2, 3, 4 numaralı küreler devamlı o aleme göre değişiklik gösteriyor. Aa, benim sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki ilmi ilim mi zannediyorsunuz? İlim orada, Kur'an'ın içinde. Ve öğreti oradan geldiğinde bütün dünya ilminin yerinizde ayaklarınızın dibinde kaldığını göreceksiniz. Hepsi bir geçersizliği ifade edecek size. İlmin sahibini tanıyacaksınız. Kainatın kanunlarını öğreneceksiniz. Mikro alemdeki manyetik alanları, makro alemdeki yer çekimi kuvveti temsil ediyor. Sevgili kardeşlerim, şu bizi dinlerken oturduğunuz odanın 6 alemin de bir parçası olduğunu biliyor muydunuz? Şu anda sizin oturduğunuz, bizi gördüğünüz o salonun içinde zahiri alem mevcut. Onun berzah alemi, yani hani şu ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alem. Hani rüyanızda ölmüş olmasına rağmen defalarca gördüğünüz insanlar vardır. Ah, sen ölmemiş miydin dersiniz onlara. Onlar da derler ki öldüm ama görüyorsun ki yaşıyorum. Bardağı tutarsınız, fincanı. İçindeki çayı, yeşil çay içersiniz. Anlarsınız ki fizik bir alemdesiniz. Çünkü bu fiziktir. Onu tutabildiğinize göre siz de oranın fiziğine aitsiniz. İşte o alemin adı berzah alemi. Her şey aynen oluşur. Ona dünyadayken soramadığınız bir şeyi sorarsınız ve o beraber yaşadığınız falanca olayın arkasındaki gerçeği o zaman size anlatır. Emin olursunuz ki, biraz kurcalarsanız emin olursunuz ki odur. O ölen kişi.
Ama yaşıyor. Bunu yüzlerce defa yaşadıktan sonra kafanızda dank eder ki, ha demek ki orada insanlar yaşantılarını devam ettirecekler. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyametten sonra ne olacak? Fizik vücutlar da canlanacak. Nefsler de canlanacak. Berz aleminden gelen nefsler fizik vücutların içine girecek sadece. Eski tas, eski hamam. Sevgili kardeşlerim, zaman geçmişten geleceğe doğru gidiyor. Zamanın şu noktasındayız. Bu zaman kıyamete kadar gidecek ama kıyametten sonra tekrar geriye gelecek. Geriye geldiği zamanla şimdiki zaman arasındaki fark sadece geriye geldiğinde mezarlardan çıkmakta oluşunuzdur. Bundan evvel mezara girenler mezardan çıkmadılar. Onlar hala mezardalar. Çünkü biz kıyamete doğru giden, geçmişten geleceğe uzayan bir zaman parçasının içindeyiz. Ama kıyametten sonra gravitasyon başlayacak. Yerçekimi kuvveti. Ve büyük patlamayla başlayan ve hala çok büyük bir hızla büyümekte olan kainatın Allah-u Teala'nın kinetik enerjisi sona erdiği için büyümenin duracağını göreceksiniz. Ve yer çekimi kuvveti gereğini yapacak. O devirde hayatta olsaydınız görecektiniz ki evvela dünya ile güneş birbirine yapışacaklar. Affedersiniz, evvela ayla dünya birbirlerine yapışacaklar. Daha doğrusu dünya ayı çekecek kendisine. Sonra da güneş dünyayı çekecek. Ondan sonra mı güneş sistemleri birbirini çekecek. Ondan sonra büyüyen boşlukta bütün varlıklar birbirlerine doğru bir hareketin içinde olacaklar. Galaksiler kendi işlerinde tekliğe dönüşecek. Galaksilerin her biri en yakındakiyle birleşecek. Uzay büyüyecek. Ama uzayın içindeki parçaların iç uzayı devamlı küçülecek. Sonuçta da uzayları tamamen sıfırlanmış bir tek noktaya geri dönüş. Tıpkı başlangıçtaki o kainat kadar ağır tek nokta. Büyük patlamadan evvelki nokta. Eğer Allah Teala size bir gün yedi kat gökleri gösterirse, yedinci gök katında kader hücrelerini göreceksiniz. Eğer Allah'ın yolunda yaşarsanız, yoksa yedi kat aşağıdaki kader hücrelerini görebilirsiniz. O zaman da bilin ki siz tağutla ilişkilisiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün geleceğiniz orada. Ama diyeceksiniz biz daha geleceği yaşamadık. Tabii yaşamadınız. Ama zamanın kıyamete kadar gittikten sonra geriye döndüğünü düşünün. Geriye döndüğü zaman bu anı da ihtiva edecek. Ama gidip geldikten sonra ihtiva edecek. Ne demek istiyoruz? Yani şu anda siz geçmişten geleceğe doğru yaşayan bir zaman dizaynı içerisinde aynı zamanda gelecekten geçmişe doğru gelen bir zamanında bir parçasında yaşıyorsunuz. O zaman buraya geri döneceği için bugün de yaşamakta olan insanlar da orada yedinci gök katında veya zülmani ilimlerle uğraşanlar yedinci yer katında, yedinci kat cehennemin bulunduğu ortamda onlar da kader hücrelerini görebiliyorlar. O karanlık alemde de onların kader hücreleri var.
Onlar buna zemine inmek diyorlar. Allah Teala ise kalp gözüyle 7 kat yukarıda olanları gösterir kullarına. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmüyor musunuz neden bu kadar mutluyuz acaba? Hiçbir konu neden bizi negatif olarak etkileyemiyor? Neden seviliyoruz? Neden seviyoruz? Hayatımıza nefret neden giremiyor? Ve neticede sevgili kardeşlerim, sorun bakalım kendi kendinize neden mutluyuz? Hani şu kardeşlerimizden pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor içimden duyum diye diyenler, onlar kim? Neden mutlular? Karanlıklar içinde Allah'ın ilmi varken o ilmi almak gereğini duymayan, sadece hüzne kapılmış olan insanlar, zavallı insanlar, kendinize acımıyor musunuz? Size ilmin sahibinden bahsediyoruz. İlmin sahibi bu dünyada o ilmi anlayabilen değildir. İlmin sahibi Allah'tır. Öğreten de O'dur. O ilim bu dünyanın ilmini her zaman kat kat aşar. İşte hep yeni şeyler öğreniyor insanlar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni öğrendiğimiz ufukta Allah'ın o konudaki ilminin sadece %5'ine ulaşabiliyoruz. Geri kalan 95'i bilinmeyenler tarafına kaydediliyor, orada yer alıyor. Yani aslında her yeni öğrendiğimiz ilmin yanında onun 19 katı bilinmeyen giriyor hayatımıza. Algılayabildiğimiz o kadar. Biliyor musunuz? Artı sonsuzdan sıfıra kadar inen fizik ilmin, şu alemimize ait olan ilmin dizaynını incelediğimiz zaman 5 milimle 11 milim üzerinde, affedersiniz 6 milimle 11 milim arasında kalan 5 milimlik bir sahayı titreşim ve dalga boyları açısından görebiliyoruz, işitebiliyoruz, hissedebiliyoruz. 11 milimin ötesi 6 milimin altı, onları hissedemiyoruz. Fizik alemden bahsediyoruz. Şu fizik vücudumuz fizik alemin bir parçası. Ya sıfırın altındaki değerler, sıfırdan başlayıp da sıfırın hemen ötesinden başlayıp da eksi sonsuza kadar inen o karşıt statüde hiçbir şeyi algılayamıyoruz. Algılayabildiğimiz alan içerisindeki olay sonsuzun içinde 5 milimlik bir parça sadece. Görerek, işiterek, idrak ederek ulaşabildiğimiz nokta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? İlmin doruklarında, o ilmin sahiplerine ilmi öğretecek kişi olarak. Öyleyse Allah'a yaklaşın. İlmin sahibi O'dur. İşte şimdi şu nükleer fizikteki
ilmin, Allah'ın bize öğrettiği ilmin yanında ne kadar gerilerde nal topladığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. O insanlar yüzlerce, binlerce araştırma yapmışlar bugüne kadar. Kanunları bilmedikleri için hep şeytan onları bir yerde sapıttırıp, saptırıp esas hedefe ulaşmalarına hep engel olmuş. Ve hep Allah'ın söylediklerini yalanlamak için bir olmuş. Bu ilim sahibi zannedenler kendilerini hep mağlup olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir korkunç olaydır ki iblis insanlara gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın anlattığı gibi bu kadar hakim olabilmiş. Diyor ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer o güne kadar benim hayatımı tehir edersen, beni yaşatırsan, ben diyor Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakimine, senin sırat-ı müstakimine ulaşmana mani olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, o zamana kadar benim hayatımı uzatırsan, o zaman diyor sonunda ben onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Gerçekten bağlayacak mı? Ne yazık ki evet sevgili kardeşlerim. İnsanlar var, Allah'ın yolunda olduklarını zannederler. Halbuki değillerdir. Niçin değiller safında yer aldıklarının da farkında, gene değillerdir. Dini bildiklerini zannederler. Onun da şuurunda değillerdir. En hazini o kurtulacaklarını zannedip de kurtulamayan insanlar, en çok onlara üzülürüm sevgili kardeşlerim. Eğer Allah-u Teala size insanların kurtuluşunu öğretseydi, Kur'an ayetleriyle bunları görüp de herkese ispat etseydiniz, buna karşılık dünyada yaşayan 6 milyar insanın 5,5 milyarının en az gözünüzün önünde cehenneme doğru gitmesine mani olamasaydınız, ne yapardınız sevgili kardeşlerim? Şu anda durum aynen öyle. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun için bu televizyondan sizlere sesleniyoruz. Aklınızı başınızı toplayın diye. Hepinizi kurtaracak olan bir faktör var, sadece bir tek şey. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O zaman iyi insan olacaksınız. Allah'ın dostu olacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? O Allah, Yüce Rabbimiz, hepinizi o kadar çok seviyor ki hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Bunun için indirmiş mukaddes kitapları ki o kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Orada ne yapmanız lazım geldiğini, nelere uymanız gerektiğini, neleri yapmamanız gerektiğini ve niçin öyle olması gerektiğini anlatıyor orada Kur'an-ı Kerim'inde. Eğer o öğretirse, o zaman sizin de içiniz yanar. Başka insanları kurtaramamanın,
O korkunç hüznü kaplar sizi de. Bu hüzün Allah'ın hakikatlerini bilip de insanların nefsleri yüzünden onlara öğretememenin, onları kurtaramamanın hüznüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu her şeyden evvel yerlerine oturtmalısınız ki her şeyin sahibi O'dur. İlmin sahibi de O'dur. Ve insanlık sahip oldukları fizik ilmin ne kadar gerisinde kalmışlar biliyor musunuz? Bundan yüzyıllarca önce El-Camir matematiğe negatif değerleri sokmayı başardı. Negatif sayılar. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın kanunu şöyle. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Zıttıyla kaim kılarak. Her bir elektron tek yaratılmaz. Mutlaka bir sağ spinli, bir de sol spinli iki tane elektron yaratılır Allah-u Teala tarafından. Hiçbir karşıt elektron tek yaratılmaz. Bir sağ spinli, bir sol spinli mutlaka iki tane elektron yaratılır. İki tane karşıt elektron yaratılır. Bunların yaratıldığı temel faktör ise nötrinolardır, yani enerji partikülleri. Kainatı Allah Teala büyük patlamada yarattığı zaman harekete geçen şey madde değildi. Patlamanın arkasından kainatın her tarafına ulaşan ve de oralarda oluşturacakları gezegenin temelini orada maddeye dönüşerek vücuda getiren nötrinolardı. Sadece hiçbir aleme ait olmayan enerji partikülleri eğer elektron olsalardı zahiri aleme ait olacaklardı. Karşıt elektron olsalardı gene zahir alemin bir parçası olacaklardı. Ama yapılarına göre hepsi şekillenmiş. Zahiri alemin parçası, gayb aleminin parçası, berz aleminin parçası, onun garip aleminin parçası, emr aleminin parçası, zülvani aleminin parçası, 6 ayrı tür elektron ve karşıt elektron var. Sonra da elektronsuz ve karşıt elektronsuz Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatması. Yedincisi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öylesine güzel yaratmış ki her şeyi, onları anlamaya çalışacak yerde, akılların ermediği her noktada insanlardan şüphe eden, onları sahtekarlıkla itham eden hep şeytandır. Arkasında iblisin mutlaka bir kandırısı vardır. İnsanoğlu aklını başına toplayabilse ne kaybeder ki sevgili kardeşlerim, bir dilekten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kötü bir şey mi? Allah Teala üzerinize 12 defa farz kılmış Allah'a ulaşmayı dilemenizi, ruhunuzu ona teslim etmenizi, fizik vücudunuzu teslim etmenizi, nefsinizi teslim etmenizi, iradenizi teslim etmenizi. Bunlar ayrı ayrı farzlar olarak devreye giriyor. Toplamı
12 tane farz çıkıyor karşımıza. Her biri farz. Peki bu farzlardan kurtuluşa ulaştıran hangisi? Sadece birincisi. Eğer o yoksa kurtuluş hiçbir noktada yok sevgili kardeşlerim. Yani felah müessesesi insanın iflah olması, cehennemden kurtulması Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değil. O yoksa ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci etapların hiçbirisinin gerçekleşmesi mümkün değil. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha dünya bizden çok şey öğrenecek. Henüz bilmiyorlar. Özellikle nükleer kimya ve nükleer fizik bir emekleme devresinde. İşte Allah Teala öğretmiş El Cabir'e ne kadar sıfırın üzerinde değerler varsa sonsuza kadar, o kadar sıfırın altında da değerler var sonsuza kadar. Ve bundan asırlarca önce El Cabir sebebiyle matematik ilmi Kur'an gerçeklerinin içine, Kur'an mantığının içine, Kur'an kanunlarının içine girmiş. Matematik girmiş. Şimdi bizim saflar nükleer kimyaya ve nükleer fiziğe müspet ilim diyorlar. Ne müspeti?

Ondan sonra da ortaya çıkan elektronla karşıt elektronun ortaya çıkışını ispat etmek için ne kadar büyük gayretler sarf ediyorlar bir görseniz. Önce foton enerjiye dönüşüyormuş. Enerjiden sonra da maddeye, ancak ondan sonra bir elektronla bir karşı elektron çıkıyor. Zıt istikametlere gidiyorlar. Bir tanesi ortadan kayboluyor. Acaba neden kayboluyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlim, ilim bilmektir. İlim, Allah'ı bilmektir. Ancak Allah'ın kendini bilen olarak yetiştirdiği kişi Allah'ın ilminin sahibidir. İşte o ilmi bütün din adamlarına devamlı ulaştırıyoruz. Ve de onların söylediklerinin tamamen tersi olan hakikatler onlara ulaşıyor ve itiraz edemiyorlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ın Kur'an öğretisini onlara öğretiyoruz. Ve de o Kur'an meallerinin ne kadar yanlışlarla dolu olduğunu ancak o zaman öğreniyorlar. Ne olacak bu insanlığın sonu sevgili kardeşlerim? Gözümüzün önünde cehenneme doğru yol olan kütleler ve biz onları kurtaracak ilmin sahibi olmamıza rağmen onların nefsleri yüzünden, onların şeytana açık olan nefslerinin kapısından iblisin girerek onları tesir altına alması sebebiyle onları kurtaramıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün insanlığı kurtaracak olan formül bu kadar kolay, bu kadar açık bir şekilde farz ve insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Yarenlik ettik sizinle. Allah'ın hakikatlerinden bahsettik. Siz de etrafınızdaki insanlara söyleyin, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşları yok sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem. Onları acımamız bir şey değiştirmiyor. Kendi iradeleriyle, serbest iradeleriyle, hür iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah'ın kanunu. Dilemiyorlar diyeceksiniz. Evet, ne yazık ki dilemiyorlar. Ama gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir sona ulaştığımız için elbette bundan bir hissiyatımız var. İnsanlar için bir hüzün söz konusu. Gayretlerimiz netice vermiyor. İnsanların büyük kısmı Allah'ın söylediklerinden habersiz yaşıyor. Zannediyorlar ki bu dünya her şeydir. Oysa ki hayatınızın o kadar küçük bir parçası ki sevgili kardeşlerim. Cennet veya cehennem hayatının sonsuzda biri. Öyleyse bir defa daha sizlere sesleniyoruz. Bizi dikkate almayanlara sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz

Kurtuluşunun söz konusu değil. Gideceğiniz yer cehennem. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik daha başlıyor sevgili kardeşlerimiz. Sizler sevgiyi öğrendiniz. Sizler dininizi öğrendiniz. Dinin birçok alanlarda asli unsurlarını kaybettiği bir devrede siz dini Kur'an-ı Kerim'in bütününden öğrendiniz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde en açık şekilde yer alan hidayeti unutmuşlardı. Allah Teala bize hidayeti öğretti. Biliyorsunuz ki Allah Teala bize 19 ciltten oluşan 8500 30 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i yazdırdı. Dünya üzerinde böyle 19 ciltten oluşan 8500 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim Allah'ın yardımıyla bizim tarafımızdan sadece gerçekleştirilebildi. Her konunun derinliğine girmeyi Allah-u Teala nasip kıldı ve bize hidayeti öğretti. Hidayet neye dönüşmüştü? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Bu kadar açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alan kavram bu ayetlerin Türkçe'ye çevrilmesinde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur diye değerlendirilmiş. Sevgili kardeşlerim, hidayet yol değildir. Ayette ne doğru kelimesi var, ne yol kelimesi var. Hidayet, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işlemidir. Kendi kendine gerçekleşmez. Kişi bunu dileyecektir. Açacaktır ellerini Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, hidayet erenler nasıl sana ruhlarını ulaştırmış, onların ruhları sana erdiği için hidayete ermişlerse, ben de onlar gibi ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel teslim etmek istiyorum. Benim de ruhumu kabul eyle Yüce Allah'ım. Benim de ruhumu kendine ulaştır. Ben de bunu dileyenlerden biriyim. Allah Teala böyle bir dileği herkesten bekler. Böyle bir dileğin sahibi olan insanlar ancak hidayete ulaşabilirler. Daha ötesi, böyle bir dileğin sahibi olan insan mutlaka hidayette olur. Dilek, hidayette olmak için yeterlidir. Hidayette olmaksa cennete girmek için yeterlidir. İnsanlar ya sonsuz bir cehennem azabının içine düşecekler kıyametten sonraki devrede ya da muhteşem bir cennet hayatı yaşayacaklar. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran köprü bir dilekle ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin de gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu kadar önemli mi? Evet, bu kadar önemli. Hidayetin başlangıç noktası bir dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı diliyorum. Beni de hidayete erenlerden, ruhlarını Allah'a ulaştıranlardan kıl. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Bunu dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel değil mi? Bir tek dilekle birinci kat cennetin sahibi olmak, sonsuz cehennem hayatından sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulmak. Bu kadar mı? Hayır, burada bırakmıyor mükafatını. Allah Teala bize mürşit sevgisi veriyor. Mürşidimizi gösteriyor. Ve ona karşı bir sevgi, büyük bir sevgi duyarak mürşidimize koşuyoruz. Tabi oluyoruz. Tabiyeti gerçekleştiren gene Allah. Çünkü içimize mürşit sevgisini koyan o. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. Ondan sonra ölmüşüz. Kıyametten sonra gideceğimiz yer ikinci kat cennettir. Ne olur? Tabi olursak, ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan erenlerin kafilesine katılır. Erenler dediğim sonunda erenler olacaklardır. Ermek üzere yola çıkanların kafilesine katılır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu biz istesek de istemesek de mutlaka Allah'a erecektir. Ama bir küçücük farklılık var. Ya dünya hayatını yaşarken biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyerek 7-8 aylık bir ömrümüz varsa Allah tarafından ruhumuz Allah'a ulaştırılacak ve sanki biz onu Allah'a ulaştırmışız gibi kabul edilerek ona göre mükafatlandırılacağız. Bunun karşılığı bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dalalette olanları bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Öyleyse hidayete erdiren kimdir? Allah'tır. Hidayet nedir? Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Bunun muhtevası ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudun hidayeti gelir. Şu fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, kim ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim ederse ki bu bir dik yokuştur. Neden dik yokuştur? Çünkü bir insan günde bir iki saatlik bir zikirle, hadi biraz daha ilave edelim, günde 3 saatlik bir zikri gerçekleştirebildiği zaman ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Tabii böyle bir sonuca ulaşmak, mürşide tabiyetten sonra gerçekleşmek kaydıyla. Ondan evvel gerçekleşmesi zaten mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, zikir yapmak bir zevktir. İnsan büyük bir huzur içinde bu görevi gerçekleştirir. Huzur veren Allah'ın isminin tekrarı mıdır? Hayır, bu tekrarın vücuda getireceği sonuçtur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı denedikten sonra Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz ya da dilini bile kımıldatmadan içinden Allah kelimesini ard arda tekrar ederse, üçü de Allah'ın katından o kişinin göğsüne nurların gelmesini temin eder. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey kapkaranlık olan manevi kalbimizin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbinin %51'ini, yani yarısından biraz fazlasını nurla doldurmayı garanti ediyor. Diyor ki ben yapacağım. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Siz yapmışsınız gibi mükafatlandıracağım. Bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ben sizi mürşidinize ulaştırırım, mürşid sevgisi veririm, hacet namazını kıldırırım ve mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yetmez. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu Allah'a doğru, bize doğru yola çıkan kafileye ben katarım. Ve de o kafileyle bana ulaşan ruhunuzu hidayete erdiririm. Sizi hidayete erdiririm. Ruhunuz, kimin ruhu diyor Allah-u Teala bana ulaşırsa, o kişi hidayete ermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse, artık o kişi dalalet üzere değildir, hidayet üzeredir. Ama hidayete ermemiştir. Onu, ona mürşid sevgisi vererek, mürşidine biz ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Ve kimi mürşidine ulaştırırsak, o tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ölse, kişi kıyametten sonra ikinci kat cennete girecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah onun ruhunu 7-8 aylık bir devre zarfında kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve ona üçüncü kat cenneti nasip kılacaktır. Ne yapmıştır kişi? Kişi bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın ermiş evliyasından olmak. Evliya, veliler demek. Velinin lügat manası dost. Burada veli Allah'ın dostu istikametinde kullanılıyor. Bir insanın hayatındaki En güzel şeylerden birisi Allah'ın velisi olmak, Allah'a dost olmak ve böylece Allah'ın dostluğunu kazanmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevmek, Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştırır insanı. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, mülaki olmak, ilka olmak demek, ulaşmak demek. İlka fiili, ulaşmak demek. İlka kelimesi, mülaki kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah insanları sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir çizgi vardır. İnsanların her biri o çizgide bir noktanın sahibidir. İşte Allah Teala için ruhunu Allah'alaştırmak üzere talepte bulunanlar Allah'a doğru yola çıkanlardır. Allah'ın bir sözü var. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala. Bu Rabbimizin biz insanlara verdiği bir söz. Düşünün sevgili kardeşlerim, insandan başka hiçbir mahlukun ruhu Allah'ın zatına ulaşamaz. Çünkü başka bir mahlukta ruh yoktur. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Şeytanı çileden çıkaran da zaten bu husustur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanların ne yaptıklarına dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehennemden kendisini kurtaramaz. Onun cehennemden kendisini kurtarabilmesi bir dileğe vabestedir. Varsa o kişinin Allah'a ulaşma dileği, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey, hepinizin kurtuluşunu sağlayacak olan şeydir. Bir insanın sonsuz bir cehennem hayatı yaşamak yerine yine sonsuz bir cennet hayatını yaşaması bir tek dileğe bağlıdır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi dilediği an cehennemden kurtulur. Dilemediği belli olur. Dileyenlerde Allah-u Teala mutlaka mürşit sevgisi oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşit sevgisini yaşarsa, yana yana mürşit ararsa, Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet, ikinci kat cenneti mutlaka oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah'tan mürşidini isterse Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşit istemek hacet namazıyla gerçekleşir. Hacet namazı gecenin şimdiki saatle 12'sinden sonra boy abdesti alınarak kılınması lazım gelen bir namazdır. 4 rekattır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Bunu gerçekleştiren kişiye Allah Teala gerçekten kalben mürşidini istemişse mutlaka mürşidini gösterir. O kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Kim böyle bir olayı yaşadıktan sonra hacet namazını kılıp Allah'ın mürşidini gösterdikten sonra o mürşide ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse o kişi bunu gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibi kılınır. Daha ötesi var mı? Evet var sevgili kardeşlerim. 7 kat cennet var. Bu kişi mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Böyle bir yolculukta bu ruh evvela birinci katta kalıp, birinci kata kadar çıkacaktır diğerleriyle beraber, birinci katta kalacaktır. Her katta bir süre bekleme devresi söz konusudur. Nefsinin kalbinde %7 rahmet nuru oluşacaktır kişinin. O kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sonra bunu kişi daha çok zikretmek suretiyle yükseltmeyi gerçekleştirecektir. Ve ne zaman bu kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7'lik bir nur birikimi gerçekleşirse o zaman ruh ikinci gök katına yükselmek imkanını bulacaktır. Önemli mi? Bunun adı seyri sülüktür. İnsan hayatının en önemli olayıdır. Çünkü burada Allah'ın bize emanet verdiği ruhu o emanetin sahibi olan Allah'a teslim etme mükellefiyetinin yerine getirilmesi söz konusudur. Hepimiz bu zaruretin içindeydik. Bu üzerimize defaatle Allah Teala tarafından farz kılınan bir olaydır. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala Rabbine. Rücu et. Geri dön diyor ruha. Neden? Rab tarafından üfürülmüştür. Onun sahibi Rab'dır. Allah'tır. Yaratan Allah kendi ruhundan üflüyor insana. Nefaha fihi ruhi geliyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm. İşte sevgili kardeşlerimiz, böyle bir dizayn içerisinde bir mahluk olan biz insanlar mutluluğu yakalamış oluruz. Ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı dileyince mükellefiyet Allah'a geçer. O diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Mutlaka yapar. O kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse sevgili kardeşlerim, bu ömrün içerisinde Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İyi ama kişinin bu hedefe ulaşabilmesi için namazlarını kılması gerekmiyor mu? Evet, kişiyi namaz kılmayı zevk haline getirme standartlarına ulaştıran Allah olacaktır. Kişi namaz kılmaktan büyük zevk duymaya başlayacaktır. O kişi bu yolculuk sırasında oruç tuttuğu zaman oruç onun için açlık teşkil etmeyecektir. Allah-u Teala ona açlığı duyurmayacaktır. Oruçlarını büyük bir huzur ve huşu içinde tutacaktır. Ve de açlığı hissetmeden iftara yaklaşacaktır. İftar zamanı Allah-u Teala ona iştah verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olmak bir ayrıcalıktır. Dikkat edin ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu şerefe nail olurlar. İnsanlar istedikleri kadar İslam'ın 5 şartını yerine getirsinler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse bu söylediklerimizden hiçbirisi gerçekleşmez. Ama ne yapmış iblis? İnsanlara bir fit sokmuş. Ruh vücuttan ayrıldığı takdirde insan ölür demiş. Ve bizim saflar da buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan günde yüzlerce defa ayrılabilir ve tekrar ruh vücudunuza geri döner ama siz bunu hissedemezsiniz bile. Öyleyse ruhun bu kendi cephesindeki hükümranlığı, dilediğini yapabilme serbestliği kişi tarafından hissedilemez. Sonuçları Allah'a aittir. Ruh dilediği an vücuttan ayrılır. Kainatın dilediği noktasına en kısa sürede ulaşabilir. Her tarafı dolaşır. Tekrar döner, vücuda girer. Ruh, kimin vücuduna girmişse onun kalıbını alır. Tam o kişinin görüntüsündedir. Öyle ki ruhunuzu gördüğünüz zaman ve nefsinizi gördüğünüz zaman ikisi arasındaki farkı anlayamazsınız. Ne zaman aynada kendinizi görüyorsanız rüyanızda, siz o sırada nefsinizdesiniz ve berzah alemindesiniz. Yani ölmüş olanların nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları Alem. O alemin adı berzah alemi. Sevgili kardeşlerim, bir insan için hayat hem zahiri alemde fizik vücudun hayatıdır, hem berzah aleminde nefsin hayatıdır, hem de Allah'a olan ilişkilerinizde Allah'a doğru yolculuk yapan ruhunuzun hayatıdır. Allah'a doğru yola çıkan ruhunuzdur. O yolculuğu Allah-u Teala size gösterirse, sizinle beraber olanların hepsi birer ruhtur. Ve her katta ayrı bir işlem söz konusudur. Birinci katta sadece çimenler üzerinde bir secde söz konusudur. Her katta farklı bir olay. İkinci katta su arınma havuzlarında tamamen suyun içine batırılarak su arınma işlemi gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, böylece katları birer birer yükselen ruhunuz, her katta ayrı bir olayı yaşayacaktır. Üçüncü katta bir köşk mescidin üst katında ve alt katında secdede olur insan ruhları. Burası gerçekten bir köşke benziyor ve o köşkün içinde secde yapılıyor.

Orada bir buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan ışıkla bütün insanların ruhları o buz kalıbına benzeyen fosfor yeşili, çok açık yeşil renkteki ışınla aydınlanırlar ve onların bütün derileri çatlar. Sonra bu çatlakların iyileşmesi söz konusu olur. Ama bu yeşil renge bürünmek, fosfor yeşil, çok açık, beyaza çok yakın bir yeşil renk. Böylece derilerin çatlaması bütün ruhlarda mutlaka gerçekleşir. Bu noktadan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kişiye hilat giydirilir. Kafkasların savaş elbiselerine benzeyen bir elbise giydirilir. Ve onun eline Cebrail Aleyhisselam tarafından kılıç verilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak oradan yukarı doğru yükselir ruh. Bir sonraki kat tek karanlık kattır. Her taraf kapkaranlıktır. İnsan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan çevresi, çeperi, insan vücudunun, son oradan çıkan insan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan dışarıya ışık ulaşır. Geri kalan her yer kapkaranlıktır. Sevgili kardeşlerim, her katta farklı bir olay yaşarsınız. Allah Teala bunları size gösterdikçe ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Ömrünüz Allah'a hamd etmekle ve şükretmekle ve Allah'ın size verdiği bu yükümlülüklere en üst seviyede Allah'a yaklaşma, Allah'a ulaşma dileğiniz giderek artarak devam edersiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye sormak defalarca aklınıza gelir. Her şey çok güzeldir. Ta ki vuslata eresiniz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi seviyor mu diye bir sual hep aklınıza gelmeli. Eğer bunları yaşıyorsanız, Allah Teala'nın sizi sevdiği kesindir. Ve de mutlaka sonuca ulaştıracaktır. Yani ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Beşinci katta Beytül Makdes'in aslında, altıncı katta Beytül Haram'ın aslında secde edeceksiniz diğer insanlarla birlikte. Ve nihayet yedinci gök katına ulaşacaksınız. Der hücrelerine. Herkesin karşısındaki kudret denizinde altıgen hücreler kişinin karşısındadır. Herkes kendi hücre dizisinin yani yarınını
bir altıgen temsil etmektedir. Ondan sonraki günü daha sonra gelen bir altıgen kapı temsil etmektedir. Daha sonraki gününü ondan sonra gelen bir altıgen temsil etmektedir. Böylece önünüzde devam eden herkesin önünde kendine ait altıgen dizi birbirine tam bir imtizaç halinde, birleşme halinde herkesin önünde şekillenir. İşte hani Allah'ın ermişlerinden bir kısmı yarın olacak olayları söyleyebilir, öbür gün olacak olayları söyleyebilir. Onlar o altıgenden girerek yarın veya öbür gün ne olacağını önceden görenlerdir. Daha olaylar cereyan etmemiştir ama öyle cereyan edecektir. Allah Teala'ya göre zaman çoktan bitmiştir. Çünkü insanlar bilirler ki cehenneme girenler de bellidir. Cennete girecek olanlar da bellidir. Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuştur. Herkesin hayat bilimi belli olmuştur. Kiramen katibi melekleri iki grup halinde olan kişiye görünmüştür. Birinci grup o kişinin fizik vücudunun filmini çekenlerdir. İkinci grup o kişinin o fiilleri işlerken düşüncelerinin filmini çekenlerdir. Ve de iki film birden oynadığı zaman ne çıkar ortaya? O kişinin neyi düşünerek, neyi yapmayı tasarlayarak hangi olayı vücuda getirdiği kesin bir şekilde tespit edilir. Kişinin buna bir itirazı olamaz. Çünkü kendisi bunu görecektir. Ve hangi hedefe ulaşmak üzere ne yaptığını kabul etmemesi mümkün olmayacaktır. Her olay bize her saniye ya derecat kaybettirir ya da derecat kazandırır. Ben hiçbir şey yapmıyorum, kimseye bir kötülüğüm yok. Ama şu anda namaz da kılmıyorum. Bu sebeple derecat kazanmıyorum. Ama hamdolsun ki kaybetmiyorum da diye düşünen kişi bilsin ki eğer o sırada zikir yapmıyorsa derecat kaybediyor. Çünkü Allah-u Teala zikri, çok zikri farz kıldığı gibi daimi zikri de farz kılmıştır. Eskür ismi Rabbike kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Rabbinin ismini zikret diyor Allah Teala. Feskurunallâhe, feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyruluyor. Herkes üç halin üçünde de Allah'ın ismini zikretmek zorundadır. Bu üzerine farzdır. Öyleyse kim zikretmiyorsa, zikretmediği zaman derecat kaybettiği kesindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan yardım dileyin. Daimi zikre ulaşmak için. Derecat kaybeden insan
Derecat kaybetmesine rağmen eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse birinci kat cennete mutlaka girer. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olmuşsa ve ölümü ondan sonra vücut bulmuşsa o insanın ikinci kat cennete gireceği kesindir. Eğer ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra. Evet, hiç kimse ruhunu kendisi Allah'a ulaştıramaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu da Allah'ın bütün insanlara en büyük hediyesidir. Bir tek dileğin karşılığı bu hedefe Allah tarafından ulaştırılmakla Yüce Rabbimiz tarafından ödenir. Bu bir mükafattır. Biz insanlara düşen sadece Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı taahhüt etmiştir. Diyor ki talebena ve cebena. Benden talep edin, ben icabet edeyim. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Allah hidayette olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sadece bir dilek Allah'ın o kişiyi kendisine ulaştırması için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Bir insan için sadece bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demek. Bundan sonra geçecek olan 7-8 aylık bir devre, o kişinin üçüncü kat cenneti elde etmesi için yeterlidir. Bunu Allah Teala hediye olarak veriyor. Kainatta en çok sevdiği mahluku olan, bu sebeple ruh üflediği insan adı verilen mahlukuna hibe ediyor. Karşılıksız veriyor. Sen diyor sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben seni kendime ulaştıracağım. Ve bunun neticesinde de sanki sen bana ruhunu ulaştırmışsın gibi mükafatlandırılacaksın. Eğer bana ulaşmayı dileyip de ölürsen birinci kat cennetimin sahibisin. Eğer mürşidine seni ulaştırmışsan, tabi olmuşsan, ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra ölmüşsen ikinci kat cennetin sahibisin. Eğer ruhunu bana ulaştırdıktan sonra ölmüşsen üçüncü kat cennetin sahibisin. Bu benim sana hediyemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbeti daha burada tamamlamayı bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek sohbetimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Dinden murat mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepiniz için hedef tayin ettiği şey, sizlerin hepinizin mutluluğunuzdur. Allah'ın hedefi hepinizi mutlu görmektir. Mutluluğu yaşamanızdır. İnsan kainattaki en üstün yaratılan mahluktur. Sizler de insansınız. Allah'ın katında en değerli mahlukları. Öyleyse insan olmak mutluluğu hak etmek için yeterli sebeptir. Unutmayın sevgili kardeşlerim, insanlar kendi davranışlarıyla mutluluğu yaşarlar, kendi seçimleriyle veya mutsuzluğu yaşarlar. Her halükarda mutluluk veya mutsuzluk kişisel eğilimlerin tabii neticesidir. Allah'ın kanunlarını bilmeyenler, Allah'ı tanımayanlar, Allah için yaşamayanlar, onlar mutluluğu yaşayamazlar. Mutluluk, herhangi bir olaydan memnun olmak demek değildir. Mutluluk, kesintisiz bir vetiredir. Mutlu olan insan her zaman mutludur, huzurludur. Saadet adı verilen o güzelliği yaşar. Öyleyse bu mutluluk nemene bir şeydir. Nasıl insan mutlu olur? Niçin mutlu olur? Allah'ın mutlu oluşunuzdaki fonksiyonu nedir? Her biri Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de birer birer cevaplandırdığı hususlar. Evvela bütün insanların mutluluğu Allah'ın temel hedefidir. Allah-u Teala hepinizi mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayasınız diye hedef tayin etmiştir. Allah'ın sevgili kardeşlerim, hepinizi mutlak olarak mutlu görmek istediğini, saadet içinde görmek istediğini hiç unutmamalısınız. O hepinizin sadece mutlu olmasını ister.

Allah için bu hedef hepinizi mutluluk adı verilen o güzelliğe ulaştırmanın temelini teşkil eder. Mutluluk birinci özellik olarak kesintisiz bir vetiredir. Mutluluk, gerçekten mutlu olan bir insanın her zaman mutlu olmasını ifade eder. Mutluluğun ikinci, onu başkalarından ayıran kesin hususiyeti, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde bu üç ayrı cephede de mutluluğu yaşayabilmenizdir. Birincisi kesintisiz oluşu. İkincisi iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak. Üçüncüsü, mutluluk bir uyum halidir.

Bir nefsiniz var doğuşunuzla birlikte sizde var olan. Bir de doğduğunuzdan size üfürülen ruhunuz var. Ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Nefsiniz de %100 afetlerle. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık ve bunun gibi tam 19 grup afet nefsinizin afetleridir. Nefsiniz bu afetleri sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemenizi, hepsine itiraz etmenizi ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin de hepsini işlemenizi ister. Nefsinizin afetleri şeytanla kesin bir işbirliği halindedir. Şeytan nefsinizin afetlerini sizi huzursuz etmek için bir vasıta olarak devamlı kullanacaktır. Ruhunuza gelince ruhunuz hasletlerle doludur. Nefsinizde düşmanlık afeti var. Ruhunuzda dostluk hasleti. Nefsinizde kin var. Ruhunuzda sevgi. Düşmanlığa karşı dostluk, kine karşı sevgi, öfkeye karşı sükunet, tüm negatif faktörlerin pozitif karşılıkları ruhunuzun hasletlerini oluşturur. 19 grup haslet ve 19 grup afet. Birincisi ruhunuzun tüm özellikleri bütünü, ikincisi nefsinizin tüm özellikleri bütünü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah Teala'nın hepinizi mutlu kılmak istediğini kesin olarak Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de belirtmektedir. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmenizin emri, bu mutluluğun 24 saat boyunca devamının ilk kesin işaretidir. Zikir, nefsinizin kalbine Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat nurlarının zikir boyunca devamlı akmasını, ulaşmasını sağlar. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için bütün güzellikler bu dizaynı ifade eder. Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. Hayat Allah Teala'nın verdiği ömür kadar geçerlidir. Mutluluğunuz da bununla alakalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah-u Teala'nın hepinizi Allah ile birlikte görmesi söz konusu. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevginin ışığında hepinizin mutlu olmasını istiyor sadece. Ve mutluluğun emirlerini vermiştir Allah-u Teala. Ayaktayken

de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin demek, mutluluğu ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep yaşayın demek. Çünkü siz zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimdeki nurlar göğsünüzden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbinize ulaşır. Ve kalbinizi eğer daimi zikirdeyseniz kesintisiz olarak Allah'ın nurları doldurur. Bu nurlar fazıllardır ki Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını sizin için bir zevk haline getirmiştir. Yasak ettiği fiillerin işlenmemesini de mutlaka sağlar. Öyleyse bu mutluluk dediğimiz müessesede bütün insanlarla muhteşem bir dostluğun kurulması söz konusudur. Bu dostluğun standartları içinde var olacaksınız. Dostluk sizin herkesi sevmenize karşılık herkesin de sizi sevmesini sonuçlandıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

İş dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Bu kavga Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ilk adımı atmış olduğunuz bir başlangıç noktasını içerir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. O şeytanın kuludur. Hidayette değildir. Şirktedir. Bütün bunlardan kurtulmanız, mutsuzluktan kurtulmanız demektir. Bir insan ne zaman Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bu kişi için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Mutlak olarak o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede mutluluğu yaşar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyince ilk farklılıklar oluşur. Allah onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Kişi zikir yaptığında Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazl nurları göğsüne gelir. Göğsünün o yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbe ilk defa nefsin kalbinde %2 rahmet gelir, yerleşir. Bu %2 rahmetle beraber kişi mürşidini sormak imkanının sahibi olur. Ve Allah mutlaka gösterir, kişi de ulaşır mürşidine. Ama mürşidini kişi tanıyıp da o mutlaka seveceği bir kişidir. Ona ulaştığı zaman onun göğsünden kalbine açılmış olan nur yolu çok önemli bir fonksiyon hüviyetine girer. Fonksiyonel bir yapıya kavuşur. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. O kişinin ruhuna vücudu terk et. Senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Ruhun vücudumuzdan ayrılması söz konusu olur. Bu ayrılmadan ruhumuzun Allah'a ulaşacağı noktaya kadar, 21. basamağa kadar o kişi büyük bir mutluluğun içindedir. Aslında çok zor bir durum gibi görünüyor. Çünkü nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Onunla mücadele edecek olan ruh vücuttan ayrılmış durumda. Kişide ya sadece afetler var. Ama bir de Allah var sevgili kardeşlerim. Bu noktada Allah Teala o kişi üzerinde öyle bir tesir icra eder ki bu tesir şeytanın o kişiyi mutsuz etmesine asla müsaade etmez. Şeytan o kişiye hiçbir şekilde sözünü geçiremez. Onun Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesi, emrettiği şeyleri yapmaması mümkün değildir. O kişi Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemez. Allah-u Teala'nın o kişiyi koruyucu kalkanı altına alması sebebiyle şeytan ona tesir icra edemez. Tesir icra edemezse kişi mutsuzluğa hiçbir şekilde yaşamadan mürşidine tabi olduğundan itibaren
Nefsinin kalbindeki nurlar ilk %7'ye ulaştığı zaman ruh birinci gök katına ulaşır, vücuttan ayrılmış olan ruh. Gayesi Allah'a ulaşmaktır. İkinci defa %7 nur birikiminde ruh ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde yedinci kata kadar ulaşır ruh. Yedinci katta 7 tane alem geçer. Neticede de Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu muhtevada ruhun birinci gök katına çıkabilmesi için kişinin nefsinin kalbinde yaptığı zikirle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi giderek artan bir zikir müessesesinin sahibi olur. Artan zikrine paralel olarak o kişinin nefsinin kalbinde fazıların toplanması söz konusudur. Zikir sayısı arttıkça nefsin kalbindeki nurlar da artar. İlk defa %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu, kendisine ayrılmış olan ruhu diğer ruhlarla beraber zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh birinci kattan ikinci kata kadar yükselir. Sonra üçüncü defa ruh birikimi, nur birikimi, ruh ikinci kattan üçüncü kata kadar yükselir. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ruh her %7 nur birikiminde yükselecektir. Yedi defa %7 nur birikimi, nefsin kalbinin %49 fazıl adlı nurla dolmasını ifade eder. Başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolar. İşte bu bir denge unsurudur. Nasıl başlangıçta nefsinizin %100 afetlerine mukabil ruhunuz %100 hasletlerle doluysa ve bu denge, kötülüklerle iyilikler arasındaki denge net olarak oluşmuşsa, burada da %51 nur, nefsin kalbinde %49 karanlık, %50 noktasında aynı dengeyi temin etmiştir. %51'inci de cevası. Ne oldu? Kişi başlangıçtaki denge noktasına tekrar ulaştı. Ama bir farkla ruhu Allah'a ulaştı. Kişi Allah'a ulaşma edildiği anda veli olmuştur. Evliyadan birisi olmuştur. Ama ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ermiş evliya olur. Ermiş evliya olması onun dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşadığını gösterir. Çünkü nefsinin kalbindeki afetler %50 azalmıştır. Öyleyse ne olur? Bir kuvvetler dengesi yeniden oluşmuştur. Bundan sonrası o kişinin gayretine bağlıdır. Eğer bu kişi zikrini arttırabilirse bir gün günün yarısından daha fazla zikreden birisi olacaktır ki bu noktada nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşar. Bu nurlar %80'i aştığında o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu mutluluğun %70'i aşması demektir. Daha sonra kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %100'ü kaplayacaktır. Hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişi mutluluğun üst noktalarını yaşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın yeni bir dizaynı söz konusudur. Allah Teala hepinizi mutlaka koruyacaktır. Onu seveceksiniz. Giderek artan bir sevgiyle, kesintisiz bir sevgi halesi sizi giderek
Allah'ı daha çok seven birisi yapar. Ve nefsinizin kalbindeki fazıllar arttıkça davranış biçimleriniz Allah'ın emrettiği davranış biçimlerinin standartlarında devam eder. Allah hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbindeki nurların en çok arttığı nokta daimi zikre ulaştığınız noktadır. Ulul elbab olduğunuz nokta. Orada, o noktada nefsinizin kalbinde nurlar %100'e ulaşır. Karşılarında Allah'ın güzel emirlerini yerine getirmek konusunda veya yasak ettiği fiilleri işlememek konusunda artık bir düşman yoktur. Sadece şeytan onlara negatif şeyler söyleyebilir ama söyledikleri hiçbir zaman onlara tesir etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde ne zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olursa, o zaman mutluluğun bütününü yaşamaya başlarsınız. O zaman iç dünyanızda afetler yoktur ki sizi mutsuz ve huzursuz kılabilsin. Allah'ın bütün emirlerini yerine zevkle getirirsiniz. Yasak ettiği fiilleri de işlemek sizin içinizden asla gelmez. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsınız. İşte bu noktadan itibaren siz öyle birisi olursunuz ki sadece başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Bu mutluluk verme olayına dikkatle bakın. Burada siz sadece başkalarını mutlu etmenin huzurunu, saadetini yaşarsınız. Herkesin mutluluk talebi farklı bir hüviyet gösterir. Allah Teala size emirlerini gönderir. Onların mutluluğu için her şeyi Allah'ın emrine paralel olarak yapmak sizin için bir vazife olur. Başkalarını mutlu kıldığınız sürece Allah'ın en çok mutluluğunu yaşayan insan siz olursunuz. Bu mutluluk üst katları göreceğiniz salah makamında, ihlas makamında daha yüksek boyutlara tırmanır. İrşat makamına tayin edeceğiniz salah boyutlarında ise Allah Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının anahtarlarını teslim eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışlar. İç dünyalarında, dış dünyalarında, Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu yaşamışlar sevgili kardeşlerim. Her açıdan saadet sizin için sizleri bekliyor.
İşte yolun en güç aşaması züht noktasıdır. Zikrinizi günün yarısından her gün öteye taşımak. 12 saati açtıktan sonra işinizin çok daha büyük ölçüde kolaylaştığını göreceksiniz. Allah'ın yardımıyla daimi zikre ulaştığınız zaman dünyadaki büyük zevkleri yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, insanlar sizi anlamayacak. Başkaları için hangi fedakarlıklarda bulunduğunuzu bilmeyecekler. Onlar başkaları için yaşadığınızın farkında olmayacaklardır. Ama siz hep Allah'la birlikte olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu bir mutluluktur, huzurdur. Daimi zikir ve onun ötesi mutlulukların şahikasıdır. O noktada iç dünyanıza bakalım. İç dünyanızda %100, %2 rahmet, %98'e fazla olmak üzere iç dünyanızda nefsinizin kalbinde %100 nurları göreceksiniz. Hepsi Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği fiilleri işlememenizi temin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte başkalarının mutluluğu söz konusu olduğu zaman onların mutluluğu için Allah-u Teala size çok şeyler yaptırır. O vücuda gelen olaylar dizisinde başkalarının hiçbir zaman anlayamayacağı fedakarlıklar yapmak durumunda olursunuz. O fedakarlıkları siz yapmazsınız. Allah size yaptırır. Maksat, Allah'ın hedefi herkesin memnun olmasıdır, mutlu olmasıdır. Onların her birisi sizin için, onların mutluluğuna metaldar olacağınız için bir saadet kaynağıdır. Her saadet ulaştırabildiğiniz kişi sizin mutluluğunuzu arttırır. İnsanların olaylar hakkında değer vermeleri, o noktada sizi hiç alakadar etmez. Çünkü siz Allah'ın iradesi altına girmiş olursunuz. İrşat makamını Allah-u Teala size ulaştırdığı zaman. Kalp gözünüzü açık, kalp kulağınızı açık. Daimi zikrin sahibisiniz. Ehli tezekkürsünüz, ehli hayırsınız, ehli hükümsünüz, ehli hikmetsiniz. Ve güzellikler hep sizin için sevgili kardeşlerim. İşte o zaman siz iç dünyanızdaki bütün afetler yok olduğu için iç dünyanızda %100 mutlu bir insansınız. Dış dünyanıza bakalım. Dış dünyanızda da başka insanlara karşı kin duyamazsınız. Onlar size karşı yanlış davranışlarda bulunacaklardır. Onlar sizin yaptıklarınızı, Allah'ın size yaptırdıklarını kendi pencerelerindeki kendi mizanlarına göre değerlendireceklerdir. O pencerelerden görülen olaylar dizisi onların ölçülerine göre şekillenir. Ve
şekillenme hep sizin için bir soru işareti oluşturacaktır. Herkes bütün olayları kendi seviyesinde değerlendirebilir. Allah'ın dizaynı Allah'a göredir. Ve Allah'ın tasarrufu altına giren bir Allah'ın tasarruf ehli, kendi iradesini kullanmak yetkisinin artık hiçbir zaman sahibi olamaz. O Allah'ın tasarrufunda, Allah'ın iradesindedir. Allah Teala başkalarının mutluluğunu temin etmek için onu daima hedeflere yönlendirecektir, kullanacaktır. O Allah'ın tasarrufundadır. Kendi iradesiyle bir şey yapması mümkün olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğun en üst boyutunda iradenin devre dışına çıkması, ilahi iradenin kişiyi kontrolü altına alması ve kişinin sadece Allah için yaşaması gelir. Mutluluk bütün boyutlarıyla burada belirginleşir. Artık o kişi için kendi hayatı diye bir şey söz konusu değildir. Her an başkalarının suallerine cevap vermek için, başkalarının taleplerini gerçekleştirmek için yaşamak mecburiyetindedir. Bu bir büyük mutluluktur. İnsanların her açıdan taleplerinin yerine getirilmesi. Bu talepleri tayin eden Allah değildir. Kişiler kendi taleplerini oluştururlar. Allah-u Teala ise seçimini yapar. Tasarrufu altına aldığı kişiyi o seçimlere göre kişilerle karşı karşıya getirir. Onların taleplerini gerçekleştirmek onun asli vazifesidir. Ve Allah-u Teala bu seviyede o kulunu en üst boyutta bir huzur içinde yaşatır. Bu huzur başkalarına mutluluk ulaştırdıkça sadece devam eden değil, artan bir hüviyet gösterir. Sevgili kardeşlerim, denize sahilden bakan bir insan uzaklardaki bir geminin hiçbir şeyini göremez. Dünya yuvarlak olduğu için. Birinci kattan bakan kişi aynı geminin direklerini görür. Ya da bacasını görür. Daha üst kattan bakan kişi ise geminin bütününü ve denizi görür. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bir bütündür ki sevgili kardeşlerim, tayin Allah'a aittir. Bütün güzellikler Allah için yaşanır. İşte o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasında bir kavga olmadığı için değil sadece başka insanların mutluluğuna medar olduğu için de en büyük mutluluğu yaşayacaktır. Dış dünyasındaki kavga bitmiştir. Artık onun düşmanı yoktur. Başkaları
ona düşman olacaktır, onu yargılayacaktır ve kendi seviyelerinde bir görüşün sahibi olarak davranış biçimlerini değerlendireceklerdir. Ama o sadece Allah'ın kendisine yaptırdıklarını yapmakla mükelleftir. Bu Allah'ın iradesinin onun üzerindeki mutlak tecellisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktada kişi iç dünyasında afetler olmadığı için iç dünyasında mutludur. Dış dünyasında herkes için yaşadığı için, herkese her açıdan yardımcı olduğu için mutludur. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'ın en sevdiği kuldur. Öyleyse en sevdikleri en üst noktada olanlar, en çok tenkide muhatap olanlardır sevgili kardeşlerim. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir olay. O açıdan da Allah'ın dostları hep mutluluğu yaşarlar. Onlar için önemli olan Allah ile aralarındaki ilişkidir. Ve hep mutludurlar, hep huzur içinde yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Dünyada da mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman daimi zikre ulaşmanın yolunu mutlaka bulmalısınız. Ulaşırsanız göreceksiniz ki sizin de hakkınız olan mutluluğu bütün boyutlarıyla yakalamış olacaksınız. Daimi zikre ulaşmanız iç dünyanızda %100 nurlar olduğu için sizi mutlu kılar. Dış dünyanızda başka insanlarla hiçbir probleminiz kalmadığı için onlar için yaşamaya başladığınız cihetle mutlusunuz. Allah ile ilişkilerde ise onun bütün emirlerini en üst boyutta gerçekleştirdiğiniz için mutlu olacaksınız. Öyleyse hedeflerinizi daha öteye, daha yukarıya, daha yukarıya doğru tayin edin. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayın. Mutluluk sizin de hakkınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük zevki. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizinle yarenlik etmek için, bir sohbet etmek için, bir güzelliği karşılıklı yaşamak için buradayız. Eğer bir tarafta siz varsanız, bir tarafta da biz varsak ve Allah bizleri kalpleri birleştirerek bir araya getirmişse ve bu sohbet bizi birbirimize daha çok yaklaştırıyorsa, daha çok bağlıyorsa, ben sohbet ettiğim zaman Allah'ı düşünüyorsam, siz de Allah'ı düşünüyorsanız, sizi düşünüyorsam, siz de bizi düşünüyorsanız, o zaman Allah Teala siz ve biz çok güzel bir üçlü oluşturmuyor muyuz? Birbirleri için yaşayan, iki grup, biz ve sizler, niçin yaşıyoruz? Allah için yaşıyoruz. Allah'ın emirlerini yerine getirmek için yaşıyoruz. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği hedefin mutluluk olduğunu hamdolsun ki Allah'tan öğrenmiş bulunanların oluşturduğu hidayeti temsil eden grubuz. Dünya üzerinde hidayetin ne olduğu çoktan unutulmuş asırlar evvel sevgili kardeşlerim. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi hidayeti yaşamışlar. Sonra asırlarca yaşanmış. Osmanlı'nın yükselme devresinde de yaşanmış. Sonra da unutulmuş. Artık büyük kütleler İslam'ı bir başka adıyla hidayeti yaşamıyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'ın temel hedefi olan hidayet çoktan unutulmuş, yok olmuş, devreden çıkmış. Hidayet insanın Allah'laşmayı dilediği noktada başlar. Mürşidine ulaştığı noktada tabiyetle devam eder. Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı noktada devam eder. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Daha sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Daha sonra kişi nefsini Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Daha sonra kişi ihlası olacaktır. İrşad olacaktır. Yeni bir hidayet. En sonunda da iradesini Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Hidayetler hep üst üste geliyor. Kur'an-ı Kerim 7 tane hidayet içeriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu 7 hidayetin muhtevasına baktığımız zaman her birinin ayrı bir güzelliği sergilemekte olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz ve giderek mutluluk oranı yükseliyor. Öyle bir gün geliyor ki kişi daimi zikre ulaşıyor ve sonsuz bir saadetin sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim,
her şey öyle güzel dizayn edilmiş ki. İşte o her şeyi, bütün o güzellikleri sizlerle paylaşmak için buradayız. Sizlere mutluluğu tanıtmak için, sizleri o mutluluk denilen müessesenin muhtevasında tutmak için bu yarenliği yapıyoruz sizinle. Sohbet ediyoruz. Allah'ın bir güzelliğinin sohbeti. Düşünün sevgili kardeşlerim, bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Ve hidayetin ne olduğunu bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını bilmiyorlar. Bilmedikleri için çok kötü bir noktadalar bu insanlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyorlar. Oysa ki o Allah ki bütün insanları kendisine kul olsunlar diye yaratmış. Yani kulluğun her kademesi ayrı bir mutluluktur. Tıpkı hidayet kademeleri gibi kul olmak da 7 kademeden oluşur. Öyleyse hidayetin dışında olmak, hidayet üzere olmak, hidayete ermek, ayrı ayrı kavramlar gibi görünüyor. Aslında tekamülün hepsi ayrı bir kademesini içerir. Sevgili kardeşlerim, manevi tekamülle nefsinizin afetlerinin yok olması arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsinizin ne kadar çok afetini yok edebilirseniz o kadar çok hidayettesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikleri yaşayacak olan sizlersiniz. Mutluluk elinizi uzatınca yakalayabileceğiniz bir yerde sizi bekliyor, sizleri bekliyor. Sakın ben mutsuzun ve bahtsız bir insan olarak bahtsızlığın eseri olan bir zavallıyım demeyin sevgili kardeşlerim. O zaman siz mutsuzun teki değil, aklını başına toplayamayan zavallının teki olursunuz. Allah-u Teala akıl sahiplerine hitap ediyor. Aklını kullanmayana azap ederim diyor. Peki ne istiyor bizden? Nasıl aklımızı kullanmamızı istiyor? Çok basit. Sadece bir dilekte bulunmamızı istiyor Allah-u Teala bizden. Diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Tellallar böyle söyler ya. Duyduk duymadık demeyin diye başlar hep masallarda. İşte Allah-u Teala da diyor ki, ben sizden sadece bir tek şey istiyorum. Birinci sualim, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemeyen hiç kimse çıkmaz diye düşünüyoruz. Hiç kimse cehenneme gitmek istemez. Herkes elbette mutlu olmak ister. Öyleyse Allah'ın sualine akıllı ve özlü bir şekilde cevap verdiğiniz zaman, evet ben mutlu olmak istiyorum. Hedefim bu. Herkesin hedefi budur. Allah Teala o zaman diyor ki, öyleyse istediğim buysa ben bunu sana derhal teslim etmeye hazırım. Cennet mutluluğunu istemiyor musun? Evet, bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki, ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah-u Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi
Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim, buradan söyleyeceksiniz, kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Kalbiniz diyecek ki, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunun için yaşıyorum. Zaten sen beni bunun için yaratmadın mı? Ey yüce Allah'ım. Evet. Hepiniz sadece bunun için yaratılmışsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek için. Ve ulaştırmak için ve bütün teslimlerinizi gerçekleştirmek için. Ama sevgili kardeşlerim, biz şu anda kurtuluştan bahsediyoruz. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş, bir dilek ve kesin bir kurtuluş. Bu kadar basit mi? Evet, bu kadar basit. Kalbinizden bir dilek, kalbinizde o dilek oluştuğu anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Diyor ki, Allahü basirül bil ibad. Allah kullarını görür. Hep kalbinize bakar, görmek için bakar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın kulu oldunuz. Kul olduğunuz anda da Allah Teala sizin kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini görür. Allahü semiün alim buyuruyor Allah Teala. Allah işitir ve bilir. Kalbinizdeki sesi işitir. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Kalbinizde inikas eder, kalbinizde yankılanır. Bu sesi Allah Teala işitir. Ses çıkarmadan da konuşsanız, hatta dilinizi de oynatmadan sadece düşüncelerinizle konuşsanız ve ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye şuradan kalbinizden bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırsanız, işte bitti her şey sevgili kardeşlerim. Cehennemden o anda kurtardınız paçayı. Belki birçoğunuza inanılmaz gelecek bu. Olur mu yani şimdi bu diyeceksiniz. Yani ben nasıl olur da böyle bir noktada olurum. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemişsem, diyelim ki kalbimden de diledim, Allah da bunu işitti. Onca insan var ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Onların durumu ne olacak peki? Onların durumu sevgili kardeşlerim cehennem olacak. Evet, açık ve kesin bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği mekan cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece iki tane alternatif var. Bir, Allah'ın cennetine girmek ve orada ebediyen kalmak. İki, Allah'ın cehenneme de girmek ve orada ebediyen kalmak. Sadece bu iki tanesinden biri sizin için gerçekleşecek. Ve sizi cehennemden kurtaracak olan temel faktör Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir şey. İşte konunun can alıcı noktası burası sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? Sadece bir dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bitti. Eğer istemeyen bir kişi olsaydınız, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi olsaydınız, o zaman gideceğiniz yer cehennem olacaktı.
kardeşlerim. Soruyoruz sizlere, ne kaybınız olur? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, Allah Teala'nın bu mükafatları mutlaka vereceğini söyleyeceğiz, söylüyoruz. Ve ayetlerle de bunu kesinleştiriyoruz. Birazcık aklı çalışan bir insan aklını kullanır ve Allah'a ulaşmayı diler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden insanların çoğu cehenneme gidecek? Bir tek sebeple sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler her devrede çoğunlukta olacak. Çok aklınıza yatmadı öyle değil mi? Bir tek dilek ve Allah'ın cenneti, ama insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Evet. Aynen böyle. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, kalpten Allah'a ulaşacak olan bir tek temenni, bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana ruhumu ölmeden hemen ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ama dilemiyor insanların çoğu sevgili kardeşlerim. Hatta bazı konferanslarda bu bir haksızlık değil mi diyenler bile oldu. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilekle Allah Teala o insanı cehennemden kurtarıyor, cennetini alıyor. Kişi bir şey yapmamış. Sadece bir dilekte bulunmuş Allah Teala. Ya Rabbi demiş, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen talebimi kabul et. Ruhumu sana ulaştırabileyim. Allah Teala'nın cevabı, hayır hayır diyor Allah Teala. Sen ulaştırmayacaksın, korkma. Sen sadece bize ulaştırmayı dileyeceksin diyor. Senin ruhunu biz kendimize ulaştıracağız diyor. Benim bana senin ruhunu ben bizatihi kendim ulaştıracağım. Ben demek bizatihi zat olarak ben demek, kendim gene ben demek. Allah Teala diyor ki, sen ruhunu bana ulaştırmayacaksın. Sen sadece ruhunu bana ulaştırmayı dileyeceksin. Geri kalanı tamamen benim işim diyor. Ben diyor sana söz vermişim Kur'an-ı Kerim'de, daha evvel İncil'de, daha evvel Tevrat'ta, daha evvelki peygamberlere verdiğimiz bütün kitaplarda bu sözü bütün insanlığa ben vermişim diyor Allah Teala. Ben ki diyor, benim sözümü tutmamam mümkün değildir. O Allah sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutlaka sözünü tutar. Hala bekleyecek misiniz? Bu kadar kolay bir sebeple, sadece bir dilekle Allah Teala sizi cennetine alacaksa, cehennemden kurtaracaksa, o zaman dilemeye değmez mi? Hadi gelin tahkik edelim bakalım olayı. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennem midir? Gelin bakalım. Sonuç mu? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Kainatın son şeriat kitabı. Son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı. Ne diyor orada? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِرْ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar diyor,
muhakkak surette kesin olarak bize milaki olmayı, yani Allah-u Teala kendisine diyor, bize milaki olmayı dilemezler. O insanlar ruhlarını bana ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhu Allah'a ulaştırmak onları ilgilendirmez diyor Allah-u Teala. Ve onlar diyor bizim o onlar o maddi hayatla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onunla doyuma ulaşırlar. Yani sadece dünya hayatını yaşarken kazandıkları paralar, yaşadıkları şeyler onlar onları mutlu eder. Manevi mutluluktan haberleri yoktur diyor Allah-u Teala. Ve birinci sonuç, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a milaki olmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır sevgili kardeşlerim. Sakın siz de onlardan biri olmayın. Öyleyse kim Allah'a milaki olmayı, kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse, eğer dilemezse, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmiyor, Allah'ın ayetleri konusunda bir ilmin sahibi değil, gaflet uykusundaki kişi. Gaflette ayeti kerimenin gereğini yapmıyor, bilmediği için. Şimdi bu gaflette olan insanlar Allah'ın ayetlerini bilmedikleri için bunu yapıyor diyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, biz bunu söylediğimiz zaman da bizi televizyondan izleyenler veya verdiğimiz konferansı gene televizyondan seyredenler veya kendi şehirlerindeki konferansa gidenler, bizim kardeşlerimizin dışında olanlardan bahsediyoruz. Eğer bizden bunları duymalarına rağmen gene Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, onlar uyarılmalarına rağmen gaflet uykusundan uyanmayanlardır. Üstelik de uyarılmayan hiç kimse kalmayacaktır sevgili kardeşlerim. Milyonlarca insan bizim söylediklerimizi duydular.

Ne olur? Eğer kişi duymuşsa Allah'a ulaşmayı dilemeyen gaflettedir sözünü duymuşsa ve buna rağmen dilemiyorsa o zaman o kişi Allah'ın ayetlerinden gerçekten gafildir. Ve ayet-i kerimenin sonuna bakalım. Ne diyor? Ülâike mevâhumün nâru bimâ kânu yeksibun. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden? Neden dilemiyorsunuz Allah Teala'ya ulaşmayı? İblise bu kadar teslim olmak neden? O sizin düşmanınız. Sizleri kendisiyle beraber cehenneme götürmek istiyor. Ve bütün gayretiyle sizlerin Allah'a ulaşmayı dilemenize mani olmaya çalışacaktır. Kim Allah'ın dostudur? Sizi Allah'a ulaşmaya dileyenler, Allah'a ulaşmayı talep etmenizi, sizi Allah'a ulaşmaya davet edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edenler, onlar sizin dostlarınızdır. Çünkü sizin kurtuluşunuzu, Allah'ın cennetine girmenizi isterler. Açık değil mi bu? Etrafınızdaki insanlardan kim sizin cennete girmenizi istiyorsa o dostunuzdur. Kim de kendisiyle beraber cehenneme girmenizi istiyorsa o da düşmanınızdır. Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafına cenneti koyun, öbür tarafına da cehennemi. Hadi seçin. Cenneti mi seçeceksiniz yoksa cehennemi mi? Hangi üşütük cehennemi seçer? Bir insanın cennet bir tarafta duruyorsa cehennemi seçmesi sadece şeytan tarafından kandırılmış olduğunun değerlendirmesidir. Ve bu enayiliktir. Bu budalalıktır. Ve de aklını kullanamadığın delilidir kişinin. Aklını kullanamadığının delilidir. Ha benim sevgili kardeşlerim, cennet dururken cehenneme gitmek neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanlar vardır ki diyor cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennettir. Öyle insanlar da vardır ki diyor cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Bunu demek istiyor işte sevgili kardeşlerim. Bir insan düşünün 80 sene yaşasın. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş. İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ve diyor ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ben İslam'ın 5 şartının 5'ini de evvelallah gerçekleştiriyorum. Öyleyse bakalım Allah Teala beni 3. kat cenneti mi alır, 5. kat cenneti mi alır, nereye alırsa alır, orada yerim hazır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse 80 yaşına gelen bu kişi 65 yaş ibadetten sonra İslam'ın 5 şartını yerine getirdikten sonra Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse onun gideceği yer cehennemdir.

İşte bu o hadisteki cennetlik amel işleyip de cehenneme giden insan. Bir de hep yanlışlıklar yapmış kişi, kötü davranışlarda bulunmuş, hırsızlık yapmış, kötü suçlar işlemiş. Ama bir gün aklı başına gelmiş kişinin. Yahu demiş, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu söylemişse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da bunu söylemişse, Allah'a mülaki olmayı isteyin ki Allah size 700 kat versin. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin diyor. Diyor ki niyet amelden üstündür diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ne demek niyet amelden üstündür? Tam söylediğimiz misal niyetin amelden üstün olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Bir kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş. Dileğini Allah Teala anında işitmiş, görmüş, bilmiş. Kişi cehennemden kendini kurtarmış ama kişi ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet edememiş. Edemesin. Sevgili kardeşlerim, ibadet edemesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah Teala onu işitmiş, bilmiş, görmüş ya. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. O zaman bu insan niyet sebebiyle ameli hiç olmadığı halde niyet sebebiyle cennete girecektir. İyi ama bu imkansız gibi görünüyor bana diyebilenler olacaktır içinizden. Mantık ölçülerine göre birisi 65 yıl ibadet etmiş, öteki sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, ibadet bile yapamadan ölmüş adam. Evet, aynen öyle olduğunu kabul edelim. İkisi de ekstrem uçlar. Birisi pozitif alanda, öteki negatif alanda. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de ibadet edemeden ölen kişinin gideceği yer cennet ve ebediyen orada kalacak. Diğerinin gideceği yer cehennem, ebediyen orada kalacak. Bu imkansız mı diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şu sebebe dayalı olarak imkansız diyebilirsiniz. Allah Teala müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennet olanlardır diyor Allah Teala. Kurtuluşa erenlerdir. Mutlaka cennete girerler. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Kimin de diyor günahları sevaplarından fazlaysa onların da gidecekleri yer cehennemdir. Bakıyoruz şimdi adam ömrü boyunca 80 yılın 65 yılını ibadetle geçirmiş. İslam'ın 5 şartının 5'ini de tatbik etmiş. O zaman bu adamın sevapları mutlaka günahlarından fazla olmalı. Öyle mi zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı inkar ederse veya yalanlarsa o kişinin amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Ne diyor, ne diyor? Amelleri boşa gider diyor. 65 yıl boyunca yaptığı ameller boşa gider diyor Allah Teala. İşte bu Kehf 103, 104, 105'te Allah'ın söylediği bu. Onlar üstelik de en güzel amelleri işlediklerini zannediyorlardı diyor. Tam bu olayı gösteriyor. Adam diyor, ben ki diyor 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmişim arkadaş diyor. Allah diyor beni
En azından üçüncü kat cennetini alır herhalde artık. 65 yıl ibadet yapmışım. Ama sevgili kardeşlerim, hayır öyle değil. O adam Allah'a ulaşmayı dilememiş. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şey kendisine söylenmiş, mutlaka söylenmiş. Söylenmemesi mümkün değil. Ama elini tersine itmiş. Ben demiş, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum arkadaş. Sen bana saçma sapan bir şeyden bahsediyorsun. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı da bırak, ulaştırmayacaksın. Dilemem bile yeter diyorsun. Bir dilekle 65 senelik ibadet terazinin ne tarafına koyarsan koy, mutlaka ibadet ağır basar. Hayır, ağır basmaz sevgili kardeşlerim. İşte bu kadar açık, bu kadar ekstrem üstelik de bir misal. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden 65 yıl ibadet eden kişinin gideceği yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Gene bir hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Neyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda önemli olan Allah'ın emrini yerine getirmek değil mi? Allah'ın emri hangi standartlarda teşekkür edecek? Allah'ın emrini dinlediğiniz standartlarda. Ya dinleyeceksiniz ya dinlemeyeceksiniz. Ama işte Araf suresi 147. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a milaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini tekzip ederler, yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. İşte Zümer suresi 65. ayet-i kerime kim Allah'a milaki olmayı dilemezse onlar hüsrandadırlar ve hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amelleri boşa giden insan. 65 yıllık amel sabun köpüğü gibi yok oluyor sevgili kardeşlerim. Temiz. Ve o kişi cehenneme giriyor ve ebediyen cehennemde kalıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala daha ne desin? Gördük ki Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Öyleyse dilememiş adam, amelleri boşa gitmiş. O zaman kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden mutlaka fazla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Peki yani şimdi bu durumda bu kadar basit bir sebepten dolayı biz cehenneme mi gideceğiz? Hiç böyle saçmalık olur mu? Senden başka kimse bize bunları söylemiyor mu diyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz. Bizden başka kimse söylemiyor gerçekten. Zaten probleminiz orada. Bizden başka kimse söylemediği için birçok insan tahkik etmeye bile gerek duymuyorlar. Ya bize bunları Allah öğretmişse, sizin alimlerinizin bilmediği bu hususu ya bize Allah öğretmişse, ve biz de size bunu defaatle söylemişsek, ve de bir kulağınızdan girdiyse, öbür kulağınızdan çıktıysa, ve Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerinize farz kılmışsa,
Farz mı? Gelin beraber bakalım. Rum 31. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse bu dinlerinde fırkalara ayrılanlar, müşrikler, kimler? Münip olmayanlar, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilemeyenler, 73 fırkanın 72 tanesini oluşturuyorlar. 73 fırkanın 73'ünün de büyük çoğunluğu bunlardan. Her fırkanın içinde de küçük bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yetmiş üçüncü fırka. Bugün dünyadaki inanç sahiplerinin kaç kategoride oluştuğu bütün dünyada inceleniyor. Bulunan rakam 72. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise 73 fırkadan bahsediyor. Öyleyse 73. fırka kim? 73. fırka diğer 72 fırkanın içindeki Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Öyleyse geri kalanlar o 72 fırka fırkalara ayrılanlar ama bir tanesi Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar şirkte değiller. Onlar takva sahipleri. Ama o bir tek fırkanın Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar onlar şirkteler. Onlar hidayette değiller. Onlar takva sahibi değiller. Onlar dalaletteler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kadar açık ve kesinken hükümler neden bir tek dilekle kendinizi kurtarmıyorsunuz? Bir Allah'a ulaşmayı dileseniz o anda Allah Teala onu derhal işitir, bilir ve görür. Ve o anda kurtuluşa imzanızı attınız. Çünkü 7 saniye içerisinde sizin üzerinize Allah Teala furkanlar verecektir. Görebilecek, işitebilecek ve idrak edebileceksiniz Allah'ın bu hakikatlerini. Ve her birinde de size öyle dereceler verecektir ki bütün kaybettiğiniz dereceleri örtecektir Allah Teala. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor Allah Teala: "Ey inananlar," diyor, "Allah'a karşı takva sahibi olun." Yani inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyen grubu oluşturun. Tamam, bana inanıyorsunuz ama kurtulamazsınız diyor. Sizi Allah'a inananlardan olmak kurtarmaz diyor ki buna mümin deniyor. Ama cennete gidecek müminler ve ne yazık ki cehenneme gidecek müminler var. Yani bir insanın Allah'a inanması onu cennete götürecek olan bir özellik taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'a ulaşmayı dinemeyen insanların genel çerçeve içerisindeki durumunu gördük. Bu insanlar şirkte, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ama gene gördük ki bu ayet, yani Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini kesin şekilde koyuyor ortaya. Münibine ileyhi ve ettekû. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol. Kişiyi takva sahibi kılıyor. Farz. Bir farz daha. Lokman 15. Vettebi sebi ila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse
kim ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse sen de onun yoluna uy, yani sen de onun gibi bana ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Bir daha farz. Zümer 54 ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekümün azabe. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile. Üzerine azap gelmeden önce ve Allah'a teslim ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Ne diyor? Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dile diyor. Peki dilersek ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersek gideceğimiz yer mutlaka cennet olur. Ve Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey inananlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. İnananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar, sevgili kardeşlerim, sadece onlar kurtuluşa ulaşacak olanlar, cennete ulaşacak olanlar. Öyleyse niçin siz de onlardan biri olmayasınız? Bu kadar kolaysa, Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa bu bir fırsat değil mi? Şimdiye kadar bu hakikati insanlar bilmiyorlardı. Eğer Allah Teala bunu bize öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Seçtiklerini ulaştırmıyor. Seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri, münip olanları sadece onları kendisine ulaştırıyor. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü olsa bu o kişinin ruhunun Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılmasını garanti edecek bir zaman parçasıdır. Ve o kişi mutlaka ruhu Allah'a ulaştığı cihetle ölmeden evvel üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin üçüncü basamağındasınız. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Allah size mürşidinizi gösterdi. Tabi oldunuz, ikinci kat cennetin sahibisiniz. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ın zatında 22. basamakta ruhunuz yok oldu. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Hem de ermiş hüviyetinde bir evliya olmayı başardınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah Teala şimdi üç tane ayetle sizin ruhunuzun Allah'a ölmeden ulaştırılmasını dilemenizi emretmiyor mu? Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracağını söylemiyor mu? İkisinin de cevabı evet, öyle değil mi? O zaman ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl oluyor da şeytan bu kadar açık ve kesin olmasına rağmen bir hakikatlerin, nasıl oluyor da sizler hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz? Bir dilek ve cennet, sonsuz bir hayat, milyarlarca yıl orada cennette kalmak veya kabul etmediniz, dilemediniz Allah'a ulaşmayı. O zaman da cehennem, sonsuza kadar orada kalacaksınız. Gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ama dilerseniz o zaman da gideceğiniz yer
mutlaka Allah'ın cenneti. Hem de 5-6 aylık bir ömrünüz varsa 3. kat cennet sizin için. Çünkü Allah'laşmayı dileyenin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor sevgili kardeşlerim. Yani Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemişseniz ve 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılar. Ve nefsinizin kalbinin tezkiyesini de sağlar. Yani nefsinizin kalbinde %51 nurların yerleşmesini de temin eder. Bu sizin dünya mutluluğunuzun da yarısını elde ettiğinizi gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hiç, sadece bir dilek, bir dilekle Allah Teala sizi kendi zatına, sizin ruhunuzu ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren evliyasınız. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman daha üst kat evliyasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ermiş evliyasınız. Nereye ermişsiniz? Allah'a ermişsiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, söylediğimiz 3 ayet gereğince üzerinize farz. Dilerseniz dilediğiniz anda 6-7 saniye içinde mutlaka cennetin sahibi oluyorsunuz 1. kat. Yolunuza devam ederseniz 5-6 aylık bir zaman devresi içinde 2. kat ve 3. kat cennetlerin de sahibi oluyorsunuz. Ve nefsiniz %51 Allah'ın nurlarıyla dolduğu için davranış biçimlerinizin yarısı sizi mutlu edecek hüviyette, diğer yarısı mutsuz edecek hüviyette. Başlangıçta hep huzursuzluklar ard arda geliyordu. Ama bu noktada dünya mutluluğunun da yarısını elde ettiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şey ne kadar güzel sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyorum ki. Hepinizin kurtulması için her şeyi feda ederdim. Sevgili kardeşlerim, sadece sizin mutluluğunuz için hayattayız. Hayatımızın zevk adı verilen kesimi hep sizlerin mutluluğunuza endekslenmiş durumda. Bütün yaşantımız sizleri mutlu etmek hedefine yönelik. Onun için yaşıyoruz. Ve hepinize sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Dileyin ki felaha eresiniz. Allah sizi cennetine, 3. kat cennetine ulaştırsın. Dünya mutluluğunun yarısına sizleri sahip kılsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem, anlamıyor musunuz? Allah Teala hepinizin cehennemden kurtulmasını istiyor. Daha kolay bir yol yok. Bundan daha kolay ne olabilir ki? Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak.
Ve de Allah size imanı sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek. Bütün ibadetler sizin için sevilen birer hüviyet kazanacak. O zaman hala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa aranızda onlara sesleniyorum. Neden kendinize işkence ediyorsunuz? Eziyet ediyorsunuz? Neden kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz? Aa benim sevgili kardeşlerim. O kadar güzel ki o cennet bir gün göreceksiniz. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman göremeyeceksiniz hiçbir şey. Ve gideceğiniz yerde ne yazık ki cehennem olacak. İşte gönlümüz bunu kaldırmıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu kadar lütufta bulunduktan sonra, bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almayı garanti ettikten sonra, siz elinizin tersiyle Allah Teala'yı iterseniz, o zaman kaybedenlerden olursunuz ve başkasına değil kendinize zulmedersiniz. Lütfen kendinize zulmetmeyin değerli kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha sevenler bir araya geldiler. Allah Teala bizleri seviyor. Sizler ve biz, bizler de Allah'ı seviyoruz. Şu anda Allah Teala biz ve sizler bir bütün oluşturmuş durumdayız. Allah'ın dostları Allah'la beraber. Sevgili kardeşlerim, sadece bu kadarını düşünmek bile bir büyük mutluluk değil mi? Bir mutluluk üçgeninde sizler, biz, Yüce Rabbimiz. Onunla birlikte olmanın hazzını bütün gönlümüzde yaşayalım sevgili kardeşlerim. Allah ile birlikte olmak. Eski Osmanlı tabiriyle Allah ile bile olmak. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra onunla otomatik bir birliktelik sağlıyorsunuz, ruhunuz ezeli ilticagahına ulaşıyor. Ama farklı bir ulaşma, siz hayattasınız. Ne kadar yanlış şeylerin, İslam'ı mahvedecek olan ne kadar yanlış hususların İslam dünyasında bir hakikat gibi kabul edilişi yüzyıllarca sürmüş. Her geçen gün İslam biraz daha ağır yaralar almış. Allah'ın doğrularından insanlar bir bir ayrılmış. Mümin olmak unutulmuş. Hidayet unutulmuş. Zikir unutulmuş. Ve bunların arkasında daha nice kavramlar birer birer devre dışı kalmış. Artık İslam'dan bahis var ama teslimden bahis yok. Sevgili kardeşlerim, olur mu? İslam teslim demek. Ruhunuzun, içinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi demek. Her birisi mutluluğunuzu mutlaka artıracak olan hususlar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok edebiliyorsunuz. Fizik vücudunda bu rakam %80'i aşıyor. Nefsinizin tesliminde %100'e ulaşıyor. İradenizin tesliminde ise bu %100 devam ediyor. Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa o kadar mutlu olursunuz şu dünyada verilen gezegende sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman dört teslimi gerçekleştirmelisiniz. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a mutlaka teslim etmelisiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluğu o zaman dört başı mamur olarak yaşarsınız. O zaman siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, şu Allah'ı tanımayan zavallılar var ya, Kur'an'ı bilmeyen ama bildiğini zanneden zavallılar.
En çok onlara acıyorum. Kavramlar kaybolmuş derken en çok onlara acıyorum. Çünkü onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Mümin olmayı bilmiyorlar. Zannediyorlar ki Allah'a inanan mümindir, inanmayan da kafirdir. İblis neden o kadar güçlü olarak onları inandırmış buna? Çünkü kavramın temelinde lügat var her zaman onlar için. İman, inanç demek. Mümin, inanan demek. Kişi bakıyor kendisine, samimiyetle bakıyor ama. Bakıyor, gerçekten Allah'a inanıyor adam. Diyor, iman, inanç demekse, mümin de inanan demekse, ben gerçekten Allah'a inanıyorum. Hiç şek ve şüphe yok. Bu kardeşimiz Allah'a kesin olarak inanıyor. İnanıyorsam diyor, ben müminim. Ve çevresindeki adamlarına soruyor, böyle mi, böyle değil mi? Cevap, evet. Sen madem ki Allah'a inanıyorsun, sen inanansın, inanansa Kur'an-ı Kerim'de mümin adıyla geçer. Sonra adam dönüp kendisine bakıyor. Tamam diyor, ben Allah'a inanıyorum da ben ibadetlerimi yapmıyorum yahu diyor. Namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum. Ha diyor, anladım. Allah Teala beni bir süre cehenneme koyar. Hafif tertip leblebi gibi kavurduktan sonra ondan sonra alır beni cennetine. Sonsuza kadar orada inşallah cennette yaşarım. Çünkü ona din öğretenler diyorlar ki bir süre cehenneme gidilir. Ne kadar günahın varsa çekersin. Ondan sonra da Allah Teala seni cehennemden alır, cennete götürür. Yalan bunlar sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bunların hiçbirini söylemiyor. İnanan Allah'a inanıyor diye cennete giremez. Ne kadar zamandan beri söylemekte dilimizde tüy bitti. Ve sevgili kardeşlerim, öylesine yanlış şeyler, hurafeler, Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerin yerini almış ve insanımız bu Kur'an-ı Kerim'in gerçek manalarını bilmeyen din öğretileri tarafından kendileri yanlış öğrendikleri için öyle yanlış bir öğretiye tabi tutulmuş ki insanımız bütün Kur'an hakikatleri yok olmuş. Ve insanlara Kur'an'daki o hakikatlerden bahsettiğimiz zaman bugünkü din öğretisinin hiçbirisine uymuyor söylediklerimiz. Sevgili kardeşlerim, din adamlarının aklı başında olanları söylediklerimizin hepsinin teker teker tahkikini yaptılar. Hepsinin doğru olduğundan şu anda emin olan Türkiye'de binlerce din adamı var. İşte bu toplumun ümidi onlarda. Bir gün zincirleri kırabilecekler mi? Sadece bizim kimliğimiz olduğu için Allah'ın hakikatlerini bizden öğrendikleri halde eski bilgilerinde onları ısrar etmeye zorlayan bir yapı var etraflarında. Bir negatif çevre var. Cehaletleri meydana çıkmasın diye Allah'ın hakikatlerini gözden saklamaya çalışan ve 60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecek olan din adamları. İşte onlara üzülüyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onlar omuzlarına vebal alıyorlar. Ama onlara sesleniyoruz. Vicdanınıza danışın. Yaptığınız şey doğru olabilir mi? 60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesinde metal dersiniz. Anladığınız halde doğruyu söylemediğiniz için. Bazı gerçekten saf, tertemiz din adamları görüyoruz. Söylediklerimizi anlamıyorlar. Tamam. Ve bize yazdıkları e-maillerde diyorlar ki biz zaten senin söylediklerini biliyoruz.
Bunu söyledikleri zaman çok net olarak görüyoruz ki bu kardeşlerimiz o tertemiz düşünceleriyle aslında hiçbir şey bilmedikleri halde bizim söylediklerimizle onların söyledikleri arasındaki farkı anlayamayacak durumdalar. Onun için hep gülümsüyoruz bu tarzda bir e-mail aldığımız zaman. Biz zaten senin söylediklerini biliyorduk diyen bir takım kardeşlerimiz için biz tebessüm ediyoruz. Bilmediklerini biliyoruz. Ama asıl vebal alacak olan bunlar değil. Bunlar temiz insanlar. Hatta bunlardan bize kızanlar da var. Sen bizim başımızı ağrıtıyorsun böyle saçma sapan şeylerle. Biz zaten bunları biliyoruz. Senin bilgine ihtiyacımız yok diyenlere de onları da kızamıyoruz. Kızmayı hak etmiyorlar. Bunlar dürüst insanlar. İşleri dışında açık açık bize ulaşıp bize öfkelendiklerini söylüyorlar. Hay Allah razı olsun. Tamam. Onlar öğrenebilecek olanlar ve öğrendikleri zaman başkalarına da öğretebilecek olanlar. Ama asıl büyük kitle sessiz din adamları. İnceliyorlar sevgili kardeşlerim. Aralarında istişare ediyorlar. Ve söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu acı acı kabul etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Neden acı acı diyoruz? Çünkü biz bunları söylediğimiz zaman sanki onların karşısındaki bir düşmanı oluşturuyormuşuz gibi bizi düşünüyorlar. Onların bugüne kadar öğrettikleri din eğitiminin tamamen tersini söylüyoruz. Evet sevgili kardeşlerim, bütün kavramlarda büyük hatalar yapılmış. Her şey iblisin asırlardan beri kurduğu bir tuzağın adım adım gerçekleşmesiyle tahakkuk etmiş. Bütün kavramlar adım adım, adım adım son derece yavaş bir tempo içerisinde insanlar hiç hissedemeden değişmiş, değişmiş, değişmiş. Öyle bir sonuçla karşı karşıya olmuşuz ki bugünkü din öğretimiyle o öğretime samimiyetle inanan ve tatbik eden hiç kimsenin kurtulması mümkün olmayan bir din öğretisi İslam aleminin bütününü sarmış. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar bu tuzağa düşmüşler. Hz. Musa'dan asırlarca sonra Yahudiler dinlerini unutmuşlar. Hz. İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar da Hristiyanlar da dinlerini unutmuşlar. Ve bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'a %100 sadık kalan bir Kur'an-ı Kerim yaşantısı söz konusuydu. Ne diyor Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde? Diyor ki ey sahabe, o düşmanlarının size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Hub beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani iman eden ve bunun gerçeğini bilen ona tatbik edendir. Sahabe Kur'an'ı tam Kur'an'daki esaslara göre tatbik ettiler. Hepsi yedi safayı da yaşadılar. Hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. İrşat makamının sahibi oldular. Yedinci kat cennetin, adın cennetlerinin sahibi oldular. Sonra mı ne oldu? Sonra diğer dinleri üçkağıtçılığıyla paralize eden iblis
İslam'da da devreye girdi. Aradan geçen 14 asırda İslam'ın bütün insanları kurtuluşa olacak, ulaştıracak olan temel faktörlerini tiftik tiftik attı şeytan. Kavramları, isimleri kaldı, kavramların ruhu, temeli yok oldu. Sevgili kardeşlerim, sadece bir tek misal verdik. Mümin olmak. İşte lügat manası açık. Mümin, inanan demek. İman, inanç demek. Adam bakıyor, inanıyor, samimi olarak inanıyor. İnandığıma göre diyor, ben Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre cennete gireceğim. Müminleri, kadın olsun, erkek olsun, cennetimizi alacak ve hesapsız rızıklandıracağız diyor Allah Teala. Şeytanın elinde bunlar varsa bunları kullanmaz mı iblis? Ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek istiyor. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanları cennete almak. Alabilir mi? O kadar kolay bir sebebe bağlamış ki almaması için sebep yok. Çünkü diyor ki sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Sizden istediğim bu kadar. Siz bana ulaşmayacaksınız diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Sadece bana ulaşmayı dileyen insanları mutlaka kendime ulaştıracağım. Bunun manası diyor, ulaştığı zaman o kişi üçüncü kat cennetimin sahibidir. Dünya mutluluğunda yarısını onlara mutlaka yaşatırım diyor. Bana da diyor, garanti ediyorum. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediği bu kadar basit. Bu kadar kolay bir statü içinde herkesi cennetine almaya hazır ve istediği de sadece bu. Bütün insanları cennete almak. O kadar çok seviyor ki insanoğlunu. Bu kadar kolay bir sebeple herkesi cennetine almaya hazır Allah Teala. O Allah böylece ispat etmiyor mu sizin sadece mutluluğunuzu istediğini? Ey benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir tek dileğiniz yeter. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu kadar basit. Dilediğiniz an mutlaka cennetin birinci katının sahibisiniz. Karşılığı mı? Sadece bir tek dilek. Sevgili kardeşlerim, işte bu dilek var ya, Allah'a ulaşmayı dilemek, üç kelimeyle ifade ediyorum size. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, ama biz ondan evvel de Allah'a inanıyorduk. İnanıyordunuz ama mümin değildiniz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe küfürden kurtulamaz. Şirkten kurtulamaz. Dalaletten kurtulamaz. Allah'ın dostu olamaz, tağutun dostu olarak kalır. Allah'ın kulu olamaz, tağutun yani insan ve cin şeytanların kulu olarak kalır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kadar kolay bir sebeple sizlere kucağını açmış, bekliyor. Ne kadar az insana anlatabiliyoruz bunu. Ne kadar çok insan biz hiç farkına bile varmadan düşmanımız olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu insanların nefslerinin ne kadar korkunç bir şekilde onları şeytanın tutsağı yaptığını fark edebiliyor musunuz? Her şey unutulmuş. Bu söylediğimiz bu kadar basit bir sebeple Allah-u Teala'nın sözü
Üzerine Allah-u Teala'nın üzerine alması bunu, sizin mutluluğunuzu, cennet mutluluğunuzu daha Allah'alaşmayı diler dilemez size teslim etmeye hazır Allah-u Teala bu hususu. Daha sonra mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyetiniz de ikinci kat cennetinde sizin olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Daha sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Üçüncü kat cennette sizin, Allah'ın verdiği söz buraya kadar. Yetmez mi sevgili kardeşlerim? Bir dileğe karşılık üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Sadece bir tek dileğe karşılık, bir tek dileğe karşılık, bir tek dileğe karşılık. Ve bizim din adamlarımız bunlardan hiçbirisini bilmiyorlardı. Allah'ın bize öğrettiği bu dini, Kur'an ayetlerini onlar bilmiyorlardı. Peki bilmemekte haklı mıydılar? Haklıydılar sevgili kardeşlerim. Hiç kimse bilmediği bir şeyi öğretemez. Kendisine öğretilmedikçe de, öğrenmedikçe de bilmez. Ve ne ilahiyat fakültelerinde, ne imam hatip liselerinde ve artık ortaokullar, ilkokullara bağlandığı için sadece liseler dememiz lazım. Bu bilgiler öğretilmiyor. Öyleyse korkunç gerçeği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Din adamlarının büyük kısmı sırf nefslerindeki kibir sebebiyle, sonra ben bu hakikatleri kabul eder de doğru olduğunu ifade edersem herkes bana demez mi? Madem ki böyleydi, sen bize neden bunu öğretmedin? Korkusuyla ve biraz da onların bilmedikleri bir şeyi ilahiyat fakültelerinden mezun olmamış birisinin Allah'tan olarak söylemesi nefslerine ağır geldiği için. Sevgili kardeşlerim, biz kesbi bir din öğretimiyle bu bilgileri öğrenmedik. Herhangi bir üniversiteden mezun değiliz, din öğreten bir üniversiteden. Bizim temel mesleğimiz iktisatçılık. Bir devlet planlama teşkilatı uzmanı iken Allah Teala bize din konusunu öğretti. Bizatihi Allah öğretti. Ve film buradan kopuyor. Allah kimseye din öğretmez deyip insanlar karşımıza çıkıyorlar. Düşman saflarda yer alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu millet için Allah Teala'nın bu öğretisi bir şeref değil mi? Bu milleti seçmiş. Nasıl Osmanlı'yı bundan 3-4 asır evvel, 5 asır evvel bir dünya hakimi yaptıysa Allah Teala ve arkasında sadece Allah varsa, onların sizlere anlattığım şekilde Kur'an'ı yaşamaları söz konusu olduğu için bir cihan hakimiyetini onlar başarmışlarsa, o zaman düşünmez miyiz sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda şu anda ne kadar büyük bir yanlış içinde olduğunu din adamlarımızın karşı çıkmaları itibariyle sadece kendileri öğrenmeseler, zaten
Evvelce de bilmiyorlardı. Gidecekleri yer cehennemde. Bilmiyorlarsa, öğrenmedilerse gidecekleri yer cehennem. Tamam. Ama yeter mi sevgili kardeşlerim? Korkunç bir gerçek var arkada. Eğer din adamlarımız Allah'ın Kur'an hakikatlerini öğrenemezlerse hiç kimseye öğretemezler. Onların doğru söylediğine inanıyor halkımız. Onlar da halkın bu inancını nefsleri istikametinde kullanıyorlar. Ve bu sebeple ülkemiz bir fitnenin içerisinde. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerindeki fitne bütün dünyayı kaplamış durumda. Elbette bizim ülkemizde bu fitnenin içinde. Evvelki kitaplar değiştirildiği cihetle orada da söylediğimiz ayetlerin benzerleri var olmasına rağmen asıl olan Kur'an diye düşünüyoruz. Ve Kur'an'ın bütünü içinde var olan bir tek şey var sevgili kardeşlerim, mutluluk. Allah-u Teala evvela cennet mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an cennetin sahibisiniz. Şimdi böyle bir ilmi hiç duymamış olan din adamlarımız söz konusu. Haklılar mı? Haklılar. Çünkü onlara bunlar öğretilmedi. Ama şimdi aklı başında olan, kalbi temiz olan bir din adamı eğer Allah'tan korkuyorsa, Allah onun için bir kıymet ifade ediyorsa, Kur'an-ı Kerim'e bakıp da birçok yerini bilmediğini gördüğü zaman,

kesin bir gerçek. Ve insanlar bir neticeye ulaşıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne ifade eder bu? Cehenneme girmeyi ifade eder. Tamam, cehenneme gidecekler. Ne olmuş yani? Çok korkunç bir sonuç çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim. Eğer din adamları Allah'ın nurlarını öğrendikleri halde, idrak ettikleri halde, ilmi taassupları ve o kırılamaz kibirleri sebebiyle eğer açıklamıyorlarsa, kabul etmiyorlarsa, o zaman 60 milyondan fazla insanın vebalini omuzlarına alacaklar. Allah Teala da dünyaya uyarı yapmamızı emretmedi. Ama bekliyoruz bugünlerde böyle bir emir gelir diye. Geldiği zaman sakınmayız. Aynı gerçekleri bütün dünyaya mutlaka ulaştırırız. Bizim düşmanlarımızın sayısı artar. Ne yazar ki sevgili kardeşlerim? Yaşayacağımız kadar zaten yaşamışız. Hayatımız en büyük mutluluklarla dolmuş taşmış. Şu anda dünya üzerindeki en mutlu insanlardan biri miyiz? Hayır, değiliz. En mutlu insanlardan biri değiliz. Dünya üzerindeki en mutlu insanız. Çünkü kainattaki bugünün en ağır görevini Allah Teala bize lütfetti. Ve onun gücünü verdi bize. Onun yardımıyla ayaktayız. Bu yaşta günün bu kadar uzun zamanını çalışmayla geçirebilmek herkesin harcı değildir diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kendinizi insanlığa adadığınız zaman en büyük seviyede gerçekleşir. Bizim için artık biz yokuz. Sizler varsınız. İnsanların mutluluğu var sadece. Her şeyimiz Allah'ındır. O bize tasarruf ediyor. Biz onun dilediği her şeyi hiç çekinmeden, düşünmeden gerçekleştiririz. Bize vahidlere uyarız. %100 uyarız. Biz onun tasarrufundayız. Öyleyse o bizi verdiği bu ilimle bu kadar mutlu kılmışsa ona bunu ödemek mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? O Allah bizim sahibimiz, ruhumuzun sahibi, nefsimizin sahibi, fizik vücudumuzun sahibi, irademizin sahibi, aklımızın sahibi. Sahibimiz, biz bir köleyiz. Azatsız bir köle. Şu dünyada ne kadar ömür vermişse, bu köle azat olmadan onun kölesi olarak yaşayacaktır. İnsanlarla bir diyaloğu kurmak, sevgili kardeşlerim, yıllar geçtikçe daha net anlıyorum ne kadar zor bir şeymiş. İblis insanları ne kadar kolay kandırabiliyor. Diyor ki, sen Allah'a inanıyorsun. İman da inanç demek. Madem ki inanıyorsun, inanan kişi mümin adını alır. Sen de müminsin. Ne diyor Allah Teala? Müminleri mutlaka cennetime alacağım hesapsız ve kitapsız. Hesapsız rızıklandıracağım. Kadın olsun, erkek olsun, hesapsız rızıklandıracağım. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kolay değil mi iblis için? İşte Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor diyor.

Kur'an-ı Kerim gerçekten onu söylüyor ama müminler diyor. Sevgili kardeşlerim, inanmayan kişi Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmayan kişi Allah'a inanmadığı için mutlaka cehenneme gidecektir. Ne yaparsa yapsın kurtuluşu mümkün değildir. İnanan kişilerden de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Diyecekler ki şimdi bize ne, yani biz mümin değil miyiz? Biz Allah'a inanıyoruz. Madem ki Allah Teala, madem ki inananlar mümindir, madem ki Allah Teala da müminleri cennetine alacaktır, öyleyse biz mutlaka Allah'ın cennetine gireriz. Tamam, başlangıçta bizi cehennemine alabilir. Bir süre cehennemde bırakabilir ama sonunda gideceğimiz yer mutlaka cennettir. Bu inanca göre yetiştirilmiş insanlar, sevgili kardeşlerim, hiçbir Kur'ani dayanağı yok. Ne kadar korkunç bir statü gerçekleşmiş biliyor musunuz? Bugün Türkiye'de 23 çeşit Kur'an-ı Kerim satılmaktadır. Bu Kur'an-ı Kerim açıklamalarına baktığımız zaman tüylerimiz diken diken oluyor sevgili kardeşlerim. 14 asırda iblis bütün kavramların gerçek anlamını yok etmeyi başarmış. Mümin kelimesinin yerini inanan kelimesi almış. Sevgili kardeşlerim, aslında gerçekten lügat manası o. Ama öyle olunca o insanlar kendilerinin ne zaman mümin olduğu konusunda bir düşünceye girmeye gerek görmüyorlar. O insanlar söylemiyor onlara, cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz demiyorlar din öğreticiler insanlara. Kur'an-ı Kerim'de 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren insanın ebediyen cehennemde kalacağını, cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış öğrenilmiş ki, insanımızın bu kadar mutsuz olmasının arkasında evvela Allah ile olan ilişkilerin kesilmesi var. Mutluluğun kaynağı Allah'tır. Yanlış öğreti insanları sadece mutsuz kılar. O insan zannederse ki ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim. Belki cennete baştan giremem ama önce cehenneme girerim, orada bir süre kalırım. Allah beni cennetine alır, buna inanırsa o zaman Allah'a layık olmak için bir şey yapmak gereğini duymayacaktır. Mutlu olmanın hiçbir veçesi ona anlatılmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir korkunç yanlışlıklar dizisi bütün dünyayı, özellikle İslam alemini almış durumda. En çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bütün kurtuluş yollarını açık açık ortaya koyduğu halde Kur'an-ı Kerim meallerine baktığım zaman iblisin hepsini ayrı bir kurnazlıkla gizlediğini görüyorum. Korkunç bir tuzağa İslam alemi de itilmiş. Daha evvel Yahudilerin, daha sonra Hristiyanların başına gelen, Allah'ın yolundan adım adım kimsenin ruhu duymadan uzaklaştırılma işlemi İslam'da da 14 asırda başarıyla tatbik edilmiş iblis tarafından. Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanan kişi mümin sayılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şirkte olan bir insanın dizaynına bakıyoruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat." Allah'a yönel,
Yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi olup ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Müşrik deyince ne anlarsınız? Ya insanlar puta taparlar, onlar şirktedirler. Bu açık şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, açık şirkten korkmuyorum diyor benim ümmetim, açık şirke ulaşmaz. Korkum diyor gizli şirktir. Gizli şirkin mahiyetini ise din adamları kendilerine göre yorumluyorlar. Ve de Kur'an hükümleri onlar için önemli değil. İblisin öğrettiği önemli. Çünkü kitaplar iblisin öğretisini yazıyor. Kur'an-ı Kerim şirki onların söylediği gibi açıklamıyor. Diyorlar ki mürşide tabi olmak şirktir. Mürşit yedek ilahtır. Yalan söylüyorlar sevgili kardeşlerim. Ama topluma her kademesine bu yalan kabul ettirilmiş. İnsanla Allah arasına kimse giremez deniyor. Bu yalan da kabul ettirilmiş insanlara. Şimdi konuyu dağıtmadan şirk kavramının içinde kalalım. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol, müşriklerden olma dedikten sonra 32. ayet-i kerimesinde Rum suresinin şirki tarif ediyor. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmıştır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar ayrı ayrı gruplar oluşturmuştur. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuştur. Öyleyse ayrı ayrı hizipler bütün fırkaları ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse bir tek fırkayı ifade ediyor. O tek fırkanın dışındaki bütün fırkaların şirkte olduğunu kesinlikle Allah Teala açıklıyor burada. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bu konuya daha sağlam bir ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, insanlara o ait olan hedefini, insanlara ait olan düşüncesini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Tarif tıpkı Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri gibi geliyor. Takva, Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol, müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen ve takva sahibi olan kişi, müşrikler bütün fırkaları oluşturduğuna göre o bütün fırkaların dışında kalan tek bir fırka Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanları ifade ediyor. Onların adlarını koyuyor Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Tek bir fırkanın müminler olduğunu, bütün diğer fırkaların şeytana kul olanlar olduğunu, yani Allah Teala onların şirkte olduğunu ifade ediyor. Bir başka ifade daha geçiyor. Şeytanın kulu. Bir başka ifade daha geçiyor. Demek ki müminler Allah'ın kulu. Eğer fırkalara ayrılanlar şeytanın kuluysa, bu da kesinleşmişse, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde geriye sadece tek fırkada olanlar kalıyor. Ve adlarını da koymuş Allah Teala. Tek fırkaya tabi olanlar, tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminlerdir diyor. Ve onlar Allah'ın emirlerine tabi olanlardır. Geri kalanlarsa şeytanın emirlerine tabi olanlar. Sevgili kardeşlerim,
ne gördük ortada? Mümin kavramının Allah Teala tarafından insanların zannettiği gibi değerlendirilmediğini gördük. Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir demiyor. Müminlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin şeytanın kulu olmaları hasebiyle kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. Şeytanın kulları kafirler, Allah'ın kulları müminler. Açık ve kesin olarak müminlerin dışında kalanların şeytanın kulu olduğu ifade ediliyor. Dışında kalmayan tek fırkanın sahipleri müminler, yani takva sahipleri. Allah Teala müminlerin Allah'ın dostu olduğunu, kafirlerin tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah Teala da orada diğer fırkalara tabi olanların hepsinin şeytanın kulu olduğunu, yani tağutun kulu olduğunu söylüyor. İşte konular son derece açık, kesin ve tutarlı olarak karşımıza çıkıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanların mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Mümin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyenler diledikleri anda şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtuluyorlar. Gerçekten öyle mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi sahabenin nasıl tağuta kul olmaktan kurtulduğunu gösteriyor. Diyor ki Allah Teala vellezîne iştenebut tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar, kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Neden? Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah'a yöneldikleri, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjde ediyor. Ne yapmış? Açıkça ayet. Şeytanın kulu iken diyor, onlar tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'ın kulu oldular. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Gördük ki tağuta kul olanlar herkesi oluşturuyor. Müminler, onun dışındakiler, tağuta kul olmayanlar, yani takva sahibi olmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a dost olmak açısından da aynı şeyi görüyoruz. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah ameni olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. وَلَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُ مِنْ تَعْبُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar tağutun dostudurlar. Bu insanlar da tağutta onları, kafirleri nurdan zulmete ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse kafirler tağutun dostu. Kafirleri devre dışı çıkarırsanız, devre dışı bırakırsanız kim kalır? Müminler, amini olanlar. Müminler sadece amini olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Allah'a inanan mümindir ifadesi geçerliliğini bütünüyle kaybediyor. Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli değil. Allah'a inanan kişinin Allah'ın ulaşılabilirliği konusunda kesin bir imanın sahibi olması lazım. Ve ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanması lazım. Bunun üzerine farz olduğuna da inanması lazım. Sadece o insan bütün bunların ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemezse gene mümin olamaz. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi
aksiyon içerisindedir. Artık mümin olması kuvveden fiile çıkmıştır. O kişi mümin olmuştur. Mümin olduğu an Allah'a ulaşmayı dilediği andır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir devrede yaşıyoruz ki insanlar Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşacağına bile inanmıyorlar. Kur'an-ı Kerim mealleri insanlığı bir batağa götürmüş. Allah-u Teala insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasını üzerimize 12 defa farz kılmış ve insanlar farzları da bilmiyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına dair farzları da bilmiyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasının Kur'an-ı Kerim'de hidayet adıyla anıldığını da bilmiyorlar. Kendilerini kurtuluşa ulaştıracak olan bütün Kur'an faktörlerinden mahrum olarak üniversite bitiriyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar ve sadece kendileri cehenneme gidecek olsa sadece onlar için üzülürdük. Ama böyle bir öğreti 60 milyondan fazla insanı da cehenneme götürüyor sevgili kardeşlerim. İşte buna yürek dayanmıyor. Sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah'ın bütün güzelliklerini iblis öyle korkunç bir tuzakla örtmeyi başarmış ki burada hüzne düşmemek çok kolay değil sevgili kardeşlerim. Çünkü bu hakikatleri anlattığımız için din adamlarının büyük kısmı bizim karşımızda oldular. Allah'ın hakikatlerini inceleyip, kabul edip, bizimle beraber bütün insanların kurtuluşunda çalışmaları lazım geldiği halde, büyük kısmının nefsleri hala duruma hakim ve onlar kendilerine yazık ediyorlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki dünyadaki bize göre en şerefli görevi Allah-u Teala bize tevdi etmiş, bizi sorumlu kılmış. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın torunları için bu kainattaki en büyük şeref değil mi? Onun için biz bu dünyadaki en mutlu insanız. Allah-u Teala Allah'ın yolunda olması lazım gelen insanları o yola sevk edecek yerde hidayetten mahrum edenlere mücrimler diyor. Mücrimler istemese de en büyük mutluluğun sahibi bizleriz sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Mutluluğun parada olduğunu, mutluluğun insanlara tahakküm etmekte olduğunu, insanlardan üstün olduğunu onlara kanıtlamak olduğunu, ispat etmek olduğunu zanneden o zavallılara Allah-u Teala bize dinimizi öğrettikçe hep daha çok acımışımdır.
Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki bizi seçmiş. Bu kainatın en büyük mutluluğu sevgili kardeşlerim. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın dostluğuna sahipsiniz. Allah'ın dostluğuna layıksınız. Öğretiyi öğrendiniz. Biz var olsak da, yok olsak da, emanet, emin ellerde, sancak daima ayakta olacaktır. Ne mutlu sizlere sevgili kardeşlerim. Bu kadar milyonun arasında siz binlerle temsil edilen insanlar. O kadar. Mutluluğu yaşayabilenler sadece sizlersiniz. Allah'ın hakikatlerini bilen, Kur'an'ı bilen ve onlara dinlerini öğretebilecek olan vasıflara sahip siz sevgili kardeşlerim. Allah'ın sizin omuzlarınıza tevdi ettiği mukaddes görevinizle gurur duyun, şeref duyun. Bu şerefe layık olduğunuzu da unutmayın. Yoksa buraya kabul edilmezdiniz. Allah Teala'nın dizaynında dünya üzerindeki en şerefli, en kutsi vazifeyi omuzlamış insanlarsınız. Mühir Vakfı'nın değerli mensupları. Allah'ın Üniversitesi'nin değerli mensupları. Allah-u Teala'nın hepinizi bu şeref yolunda en üstün liyakatlerle insanların mutluluğuna adayanlar olarak hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sizlerle iftihar ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu yaşamak üzere, daha bir Allah'a yakın olmak üzere, daha bir birbirimize yakın olmak üzere, Allah'ın dostlarının daha bir kaynaşması için bir aradayız sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala'nın mutluluk davetiyesine, yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üç temel vasıf görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir, reçetesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Ne yani, Allah-u Teala garanti mi veriyor bizi cennetine almak için? Evet sevgili kardeşlerim, gayet ciddi olarak söylüyorum ki evet, Allah-u Teala size garanti veriyor. Hem de ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı cennetinizi garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah mı? O garantinin sahibidir. Hepimizi yaratan O'dur. O yüce Rabbimiz bizleri yaratmış ve herkesin cennetini de dünya saadetini de garanti etmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkileriniz her zaman bir alışveriştir. Ne vereceksiniz? Karşılığında ne alacaksınız? Onu bilmeniz lazım. Kaynak mı? Kur'an-ı Kerim. Allah Teala diyor ki benim cennetim 7 tane gök katına dağılır. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat ve yedinci kat. Bütün bu cennetlerimi satın alabilirsiniz diyor Allah Teala. Hepsi satılık diyor. Hepsini de diyor sizin için yarattım. Ha diyor, benim gayemi mi soruyorsunuz? Hepinizi en üstün cennetlerde görmek isterim diyor. Adın cennetlerinde görmek isterim diyor. Tek istediği, herkesin en büyük mutlulukları, en üstün cennetleri yaşaması. Allah'ın istediği bu. Şimdi bunu bir Allah'ın dileği, temennisi olarak koyalım bir kenara ve sonuca bakalım. Sonuç mu? Sevgili kardeşlerim, sonuç korkunç. İnsanlardan %90'ının fazlasının mutlaka cehenneme gideceği. Sonuç burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, bir yarıştasınız. Ayağınızın altına devamlı karpuz kabuğu koymaya çalışan bir iblis var. Sizi mutlaka bu yarışta Allah'ın cennetinden alıkoymak için çevirmeyeceği dolap yoktur. Yapmayacağı numara yoktur. Ne diyor Allah-u Teala'ya? Ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağım diyor İblis. Ve eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların pek azı hariç çoğunu kendime bağlayacağım diyor. Ne bunun manası? Benimle beraber pek azı hariç insanların çok büyük bir kısmı cehenneme gelecek diyor İblis Allah-u Teala'ya. Ve sonsuz hayatını,
kıyamete kadar sürecek olan hayatını buna adamış. Bütün insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya. Ne diyor Allah Teala Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde? Onlar ki diyor, Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, kötülükle iyilik, derecet kaybettiren olaylarla derecet kazandıran olaylar eşit olur mu? Ama kötülüğü, seyyiati hasenatla önlemek yetkisi, bu yetenek herkese verilmez. Pek az kişi bu yetkiyi alır diyor Allah Teala. Onlar hazzün azimin sahipleridir buyuruyor. Öyleyse Allah'a çağıranlar var. Her devirde var olacaklar. Dikkat edin ki ben Allah'a teslim oldum diyerek bu daveti yapacak olanlar. İşte bu daveti yapacak olanlardan, yapmakta olanlardan birisi şu anda sizinle konuşuyor. Sizin odanızda, sizin salonunuzda sizinle konuşuyor. Öyleyse Allah'ın üzerinize tam 12 defa farz kıldığı bir olgu var. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, bırakınız ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı, 21. basamağa ulaşmayı, daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kendinizi kurtardınız. Ne yani? Bir dilekle mi kendimizi kurtaracağız o kadar günahımıza karşılık? Evet. Ne kadarsa o günahınız, işte o kadar günahınıza karşılık bir tek dilekle hepinizin Allah'ın cennetine girmesi mümkün. Peki nasıl bir dilek bu? Allah'a ulaşmayı dilemek dileği. İşte böyle bir dilek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duyduk duymadık demeyin. Allah sizlere cennetine davetiye çıkarmış. Ben de o davetiyeyi ilan ediyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Birinci kat cennet sizin. 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennet sizin. Bu demektir ki ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır tabi olduğunuz an. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennet sizin. İkinci kat cennetten sonra ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen süreç içerisinde dünya saadetinizin de yarısından fazlası size teslim edilir. Şimdi bizi ilk defa dinleyen birisi iki türlü görüşün sahibinden biri olacaktır. Bir, pesimist birisi. Hadi canım sen de. Sahabenin bile 10 tanesine Allah Teala cenneti vaat etmiş. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Allah Teala yani bu kadar insanın arasında ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye beni mi seçip de cennetini alacak? Evet sevgili kardeşim. Seni Allah'a ulaşmayı dilediğin takdirde Allah seni cennetine alacak. Sadece bir dilek karşılığında mı? Evet, sadece
bir dilek karşılığında. Peki ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem ne olur? Cehenneme mi gideceğim? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemezsen mutlaka cehenneme gideceksin. Hadi şimdi öykümüze buradan başlayalım. Kimler cehenneme giderler? Cevap geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme giderler demiyor cevap. Ne diyor? İslam'ın 5 tane şartını kim yerine getirmezse onların hepsi cehennemliktir. Öyle diyorlar ama bu söz Kur'an-ı Kerim'e hiç uymuyor. Öyleyse hadi gelin kulak verelim. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Başka bir şarkı söylüyor Kur'an-ı Kerim. Acı bir şarkı. İnsanların hakikati bilmemesi sebebiyle acı bir şarkı. Ne diyor, ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilemezseniz, Allah-u Teala, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Öyleyse, kuru lafın gereği yok. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Allah'ın kelamı ne diyor? Allah'ın kelamı, Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar benim ayetlerimden, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor Allah-u Teala. Öyleyse başka bir şey daha demesi lazım. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise sonucunun şöyle şöyle şöyle olması lazım. Demiş mi? Birkaç yerde. Bir defa Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişiyi ben mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Böyle diyor mu? Bakınız kaç yerde birden diyor. Evvela Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Hemen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Bu ayet-i kerime demin söylediğimiz Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinin tamamen tersi. Yunus 7'yi bir daha söyleyelim. Ellezine la yercune likaina. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Yunus 7'de Allah Teala böyle söylüyor. Onlar ki bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah bize ulaştırmayı dilemezler. Peki Ankebut 5 ne diyor? Men kânû yercû likâ Allâhe. O kişi ki Allah'a mülaki olmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Fe inne ecelallâhu le'ad. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. O takdirde, dilediği takdirde
Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Peki Hud suresinin 29. ayet-i kerimesini diyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah'a ulaşacaklardır. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Peki bu ulaşmada biz mi ulaşacağız? Yoksa Allah mı bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak? Bu kadar kolay mı bu iş? Tahmininizden, düşünce sisteminizin ötesinde kolay. Çok çok daha kolay. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz ulaşmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Daha açık şekilde söylenebilir mi bilmiyorum. Daha açık nasıl söylesin Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ha, Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Allah'ın seçtikleri mi? Mutlaka Allah'ın seçtiklerinden birisiniz. Eğer başkalarının da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmuyorsanız, başka insanların Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşmalarına mani olmayan bir konumdaysanız, başka insanları küfürde bırakmak istemeyen bir pozisyondaysanız, isteyen biri değilseniz, o zaman sizin kalbinizde zevk yok. O zaman sizin kalbinizde maraz yok. O zaman sizin kalbinizde hayır var. Sadece bir grup insanı, bir grup din öğreticisini Allah Teala devre dışı bırakmıştır. Onlar kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Kalplerinde küfür yazdığı için kafirlerdir. Ve müşterek özellikleri başka insanların da Allah'ın yoluna girmelerine mani olmak. Böyle değilseniz mutlaka seçilenlerdensiniz. Bu insanlar, mani olanların özellikleri ne? Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini inkar ederler. Allah'ın Allah'a ulaşmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusundaki ayetlerini yalanlarlar. Birincisinde küfür kelimesi kullanıyor Allah Teala, küfrederler. İkincisinde tekzip ederler diyor. Yalanlarlar. Üçüncüsünde naks ederler diyor. Bozarlar diyor. Dördüncüsünde Allah Teala Allah'ın hidayet ayetlerini bile bile gizlerler diyor ve başka insanların hidayete ulaşmalarına böylece mani olurlar diyor. İşte bunlar seçilmezler sevgili kardeşlerim. Ama bunların dışındaki bütün insanlar kalplerinde maraz olmayanlardır,
zevk olmayanlardır. Ve kalplerindeki kasutun olma durumu hiçbir zaman sertleşmeyi ve kararmayı müştereken oluşturmayanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kadar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Peki Allah-u Teala diyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gidilecek yer cehennem diyor. Nasıl diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle kimler cehenneme gider? Hadi bakalım, Kur'an'da her şey var. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Müminin 103 cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Özellikleri günahları sevaplarından çok. Her saniye derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Hayatınızın hiçbir saniyesi yoktur ki derecat kazanmış olmayasınız veya kaybetmiş olmayasınız. Her saniye rakam yazılır. Rakamlı kitabınız olan hayat filminize. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle bir insanın cehenneme gitmesi demek, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması demek. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla mı olur? Hayır. Kazandıkları dereceler fazla olur, kaybettikleri dereceler az olur. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Allah Teala onlara amin olanlar diyor. Birinci özellikleri Allah'a inanıyorlar. İkinci özellikleri insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyorlar. Yüzden fazla ayet-i kerimenin söylediği hidayete inanıyorlar. Üçüncüsü, bu hidayetin üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlar. Dördüncüsü de Allah Teala söz verdiği için Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağına dair Allah söz verdiği için, demin söylediğimiz Şura 13'te onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanıyorlar. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. Allah Teala Maide 35'te diyor ki, ya eyyühellezine amintukullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a vesile olanı Allah'tan sorun. Ve öyle takva sahibi olun. Ona ulaşıp takva sahibi olun. Öyleyse amin olanlar birinci takvanın sahipleri, sorup da mürşitlerinin kim olduğunu ona ulaşanlar, tabi olanlar ikinci takvanın sahipleri. Öyleyse burada net olarak bir hususu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Kur'an'daki adı aminu olanlar. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler, onlar aminudurlar. Öyleyse hadi gelin sizinle beraber bakalım şu Vel Asri suresi ne söylüyor? Vel Asri. Asra yemin olsun diyor Allah Teala. İnnel insane lefî hüs, insanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanların çok büyük bir kısmı, gerçekten öyle, %90'dan fazlası cehenneme gideceklerdir diyor. İnsanlar hüsrandadırlar. Günahları sevaplarından fazladır. İnsanların hepsinin
Aşağıdaki istisnalar hariç diyor Allah Teala. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söyledikleri açık ve kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda o kişinin derecatını kaybettiği derecelerden daha fazla hale getiren Allah derecelerini öyle bir yükseltiyor ki kaybettiği derecelerinden daha fazla kılıyor. Ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala onu işitiyor, biliyor ve görüyor aynı anda. Derhal Rahim Esma'sıyla tecelliye başlıyor. Bunun hemen arkasından bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Allah Teala bunun için bize derecat veriyor. Biz bir şey mi yaptık? Yaptık. Allah'ın emrettiği en büyük olayı gerçekleştirdik. Allah'a ulaşmayı diledik. Ne kadar zor bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Zor mu? Sadece bir dilek. Mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan bir dilek. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi aldı Allah Teala, derecatımızı arttırdı. Arkadan kulaklarımızdaki vakrayı aldı, derecatımızı arttırdı. Arkadan kalbimizdeki ekinneti aldı, derecatımızı arttırdı. Kalbimize ihbat koydu, derecatımızı arttırdı. Kalbimize ulaştı ve kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirdi, derecatımızı arttırdı. Onunla da yetinmedi. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açtı, gene derecatımızı arttırdı. Ve bu kazandırdığı derecelerle kaybettirdiği derecelerden daha öteye getirdi. Hüsranda olmaktan kurtardı bizi. Ne zaman? Ameli olmayı dilediğimiz zaman. Öyleyse kimler cennete gidermiş? Müminin suresinin demin söylediğimiz 103. ayet-i kerimesinden bir evvelki ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala diyor ki kimlerin sevap tartıları ağır olursa, yani günah tartılarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Sevaplarımızı günahlarımızdan öteye geçiriyor. İşte kimin gözlerinde hicab-ı mestüre alınmışsa, kulaklarından vakra alınmışsa, kalbinden ekinde tanınıp yerine ifat konulmuşsa, o kişinin gireceği yer Allah'ın cenneti. Nereden biliyoruz? Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinden. Diyor ki Allah Teala onlar kıyamet günü orada cehennemin kapısında bölük bölük toplanırlar. Her grup cehennemin kapısına ulaştığında cehennem zebanileri, cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap: söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden? Kulaklarında vakra olduğu için söylediklerini anlamıyorlar, yerlerine oturtamıyorlar. Gözlerinde hicab-ı mestüre olduğu için irşat makamı diye görmüyorlar. Herhangi bir insan, kendileri gibi bir insan olarak görüyorlar. Ona vahyolunduğunu bilmiyorlar, kabul de etmiyorlar. Üçüncüsü, kalplerinde ekinnet var, söylediklerini idrak etmiyorlar ve Allah'ın indirdiği kitaba da indirmiyorlar. Şimdi ayet-i kerimenin gelişine devam edelim. Size Allah'ın resulleri, Allah'ın nezirleri gelip de
buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Söylediler ama biz onlara inanmadık.

Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Resul'ün sözlerine inanmıyorlar. Ve daha da öteye geçmiş. Diyor ki, onu bunu söyleyenler, biz onlara dedik ki, biz sizi mutlaka dalalet içinde görüyoruz. Resulü, neziri dalalet içinde görüyor kişi. Kendisi dalalette, onu dalalet içinde görüyor. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerimeler, eğer biz akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, Allah kalbimizdeki ikinciyi alıp da yerine ihfat koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Diyorlar. Olay kesinleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki gözlerindeki hicabı mestura alınan, kulaklarındaki vakra alınan, kalbindeki ikinciyi alıp yerine ihfat konulan kişi, idrak edebilen bir insan oluyor. Ve akıl edebilen bir insan oluyor. Akıl edebilenlerin seyri cehennem değil, Allah'ın cenneti. Cenneti olabilmek içinse kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerinden fazla olması lazım. Ve Allah Teala kim amin olursa onların hüsranda olmadıklarını kesinleştirmiş. Vel Asr suresinin 2. ayet-i kerimesinde, öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onların günahlarından daha fazla onlara sevap ihsan edip onları Allah'ın cennetine kabul buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluktan cennet mutluluğu anlayanlara, cennet mutluluğu anlayanlara ve bundan ümitsiz olanlara, bu pesimistlere sesleniyorum. Hayır. Sahabenin 10 tanesine cennet vaat edilmedi. Sahabenin hepsi Allah'ın cennetinin sahibi oldular. Hem Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Altlarından ırmaklar akan cennet, o evvelki sabikunlar olan Ensar, Muhacirin ve Ensar'a ve Muhacirin'e tabi olanlardır diyor. Hepsi Allah'ın cennetine ehil olmuşlar. Ayrıca Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Öyleyse bu tabi olanlar, Allah Teala'nın dostları, pesimistler için söylüyoruz, öyle 10 kişi falan değil, bütün sahabe Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Öyleyse Allah Teala eğer size söz veriyorsa ki siz başkalarını Allah'ın yolundan saptırmayanlarsanız sözlerimiz geçerli. Allah'ın yolundan men etmeyenlerseniz sözlerimiz geçerli. Eğer siz öyleyseniz kalbinde maraz olmayanlarsınız, kalbinde hayır olanlarsınız. Mutlaka seçildiniz. Seçildikseniz hepiniz seçildiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dileğiniz Allah-u Teala tarafından görüldüğü an işlemler tamamlanmıştır. Sevaplarınız günahlarınızı aşmıştır. Ölseniz, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra hemen ölseniz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bir müjdesi değil mi bu? Sadece bir tek dileğin sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah'a ulaşmayı diledi, Allah onu gördü, işlevleri derhal yaptı, günahlarını, sevaplarını hesaba kattı, sevaplarını günahlarından öteye geçirdi. Söylediğim işlevler gerçekleşti. Gözler görmeye, kulaklar işitmeye, kalp idrak etmeye başladı. Kalp Allah'a döndürüldü, gözünden kalbine Allah nur yolunu açtı kişinin. Ne olur? O kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşmıştır. O kişinin gideceği yer cennettir. Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer Allah'ın cennetidir.

demiş oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir asr-ı hidayet müjdesidir. Hidayet asrı bunun üzerine bina edilmiştir. Cenneti cehennemden ayıran şey sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilemiyorsanız dünyadaki bütün ibadetleri yapsanız kurtuluşunuz mümkün değil. Hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz diyor Allah Teala. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ertesi gün öldünüz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bu sözle garanti vermiş olmuyor mu? Bu sözle cennete girmenin temel standardını anlatmıyor mu? Reçeteyi vermiyor mu? Bu sözde hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmiyor mu? Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi, saadet rehberi ve aynı zamanda saadetin garantisidir. Bu Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi olan, bir saadet davetiyesi olan, bir saadet garantisi olan Kur'an-ı Kerim, görüyorsunuz ki saadet üzerine bina edilmiş. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden istediği sadece bir tek şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bunun için yaratıldınız. Allah Teala en sevdiği mahluku olan insanın mutlu olmasını istiyor. Cinlerin de mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor. Bu gayeye müteveccih olarak yaratmış Allah Teala kullarını. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yaratılış sebebiniz mutlu olmak. Mutluluğu yaşamak için Allah Teala sizi yarattı. En sevdiğiniz kimse, size bir sualim var. O en sevdiğinizin nasıl olmasını istersiniz? İstediğiniz tek şey en sevdiğiniz kişinin mutlu olması değil midir? Allah da en sevdiği mahluk olan bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığı her şeyi emrine musahhar kıldığı insanın elbette mutlu olmasını ister. Sadece bunun için yaratmış. Allah'a kul olmak mutluluğun bütün hedeflerini kapsıyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci derece mutluluk, başlangıç kulluğu, imajiner kulluk. Mürşidinize ulaşırsınız, ikinci kat cennet, kulluğun fizik standartlarda başlangıcı, 14. basamak, 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ruhunuz Allah'a böylece kul olur sahibine geri dönerek. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a kul edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a kul edersiniz. 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde ise iradenizi de Allah'a teslim edersiniz, kul edersiniz. Kul, Allah'ın emrini yerine getiren varlığın adıdır. Şeytanın emrini kişi yerine getiriyorsa o şeytanın kuludur. Allah'ın emrini yerine getiriyorsa Allah'ın kuludur. Ne diyor Allah Teala? Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane
İnnehu leküm adun mübin ve eni bu duni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse Allah'a kul aldığınız, kul olduğunuz boyutlarda yaratılış sebebiniz bu, mutluluğunuz artıyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verdi arka arkaya. O 10 tane ihsan da sizi mürşidinize ulaştırdı ve mürşidinize tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda ikinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane de nimet aldınız Allah Teala'dan. Sonra ne oldu? Bu 10 tane nimetin bir tanesi ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. İkincisi fizik vücudunuzun sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Her biri kendi sırat-ı müstakimlerinde. Üçüncüsü nefsinizin sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Dördüncüsü iradenizin sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde yerleşmiş durumdadır. 14. basamaktasınız. Ruhunuz gerçek fizik standartlarda bir yolculukla 7 tane gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sırat-ı müstakim birinci yatay sebil, ondan sonraki ilk dikey sebil olan tarık-ı müstakim, ondan sonra Allah-u Teala'nın indinde yeni bir müessese, 7 tane alemin soldan sağa aşılması ve Sitret-ül Münteha'dan sonra da dikey bir yolculukla 4. sebille Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde ise nurlar %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu noktada pozitiflerle negatifleri karşılaştırdığımız zaman şunu görüyoruz. Başlangıçta kulvara eşit şartlarla çıktınız. Ruhunuzda %100, 100 ünitede 100 ünite haslet var. Nefsinizin kalbinde 100 ünitede 100 ünite afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, hepsi nefsinizin kalbindeki kötü afetler. Afetler zaten kötülükleri temsil eder. Öyleyse eşitlik söz konusu. %100 hasletler, %100 afetler. İkisi de birbirine eşit. 100 ünitede 100 ünite dolu haslet, 100 ünitenin 100'ü de afetle dolu. Nefret, öfke, kin, kıskançlık, afetler. Ama nefs tezkiyesine başladınız. İrşad makamına ulaştıktan sonra zikir yaparak nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları girmeye başladı ve yerleşmeye başladı. Bu noktadan itibaren nefsinizin kalbi %7, %7 fazıllarla doldu. %2 rahmetle beraber ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki faziletler %49, rahmet de %2, nefsinizin kalbinde şeytanın hakimiyetinden çıkan %51 oldu nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri zaten Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyordu. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyordu. Şimdi nefsinizin kalbinde de %51'i aynı durumda. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye kesin olarak yönelik. Ne oldu? Nefsinizin kalbindeki afetler %49'a düştü.
Öyleyse negatifler sadece 49, kaçta 49, %49 mu? Hayır, %249. Ruhunuzun hasletlerini de devreye kattığımız zaman %49 oluyor nefsinizin afetleri, yani yaklaşık olarak %25. Hasletler Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik kesim ise %75. %25 Allah'ın emirlerine karşı gelen, %75 Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik olan bir sistem. Öyleyse mutluluğunuz %75'e ulaşır mı? Ulaşamaz. Çünkü şeytan sizi katiyen tek başınıza bırakmayacaktır. Düşüncenizi taklit ederek size devamlı yalanlarını yutturmaya gayret eder. Bunu çok büyük ölçüde başardığı da bir vakadır. Nereden biliyoruz? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceğini bildiğimiz için. Onları diyor şeytan kendime bağlayacağım diyor. Ve bağlıyor insanları kendisine iblis. O yaptığı yanlışlıklarla bağlıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan devamlı size vahyeder. Her insan şeytandan devamlı vahiy alır. Ama Allah vahyetmez. Öyleyse tek taraflı bir müesseseyle karşı karşıyasınız. Ne zamana kadar? Allah-u Teala'dan vahiy almaya başladığınız güne kadar. Allah-u Teala herkese vahyetmez. Bu sebeple nefsinizin kalbiyle ruhunuzun kalbindeki %75 pozitifler size %50'den biraz daha öteye bir dünya saadeti sağlayabilir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle. Yoksa ölçü 251'e karşı 249'dur. Ya da %75'e karşı %25'tir. Mutluluğunuzun çok daha fazla olması gerekir. Ama iblis sizi asla rahat bırakmayacaktır. Her türlü yalanla, dolanla sizi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın palavralarına aldırmamayı daimi zikirden sonra net olarak öğreneceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman artık şeytan size hiçbir şey yapamaz, esiriniz olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırmayı istiyor. Neden? Diyor ki insana ruh üfürdük. Sonra da 12 defa üzerinize farz kılmış, üfürdüğü ruhu Allah'a geri göndermeniz için. Kurtuluşunuz mu? Bu gönderme standartlarının başlangıcı kurtuluşunuz için yeterli. Ne yani? Yani Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir dilek, cennet saadetinin garantisi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insan adı verilen bu mahlukunu ne kadar torpilli kılmış görmüyor musunuz? Ne kadar sizden yana? Yaptığınız şey ne oluyor ki? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Karşılığı sonsuz bir cennet hayatı. Sonsuz olarak cehennemde azap edilecek yerde, sonsuz olarak bir cennet hayatında mutluluğu yaşayacaksınız. Bu kadar garantili bir mutluluğu Allah-u Teala size ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, anlattığım standartlar içerisinde hadi bana söyleyin samimiyetle, Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet davetiyesi mi? Allah-u Teala bütün insanlardan istiyorsa Allah'a ulaşmayı dilemeyi.
Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet öğretisi mi, rehberi mi, tarifnamesi mi, reçetesi mi? Ve üçüncüsü, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka cennetine alacağını garanti ettiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi mi? Öyleyse bunların hepsinin bir vaka olduğunu görüyoruz. Mutluluğunuz müemmen. Allah-u Teala tarafından teminat altına alınmış. Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmış. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın size sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, mutluluk etrafında konuşmak üzere birlikteyiz. Sizleri mutluluğa davet ediyoruz. Hepinizin önemle üzerinde durduğunuz, özlediğiniz temel konu. Mutluluk. Hiç sanmıyoruz ki şu dünyada mutlu olmayı istemeyen bir insan bulunsun. Herkes mutlu olmak ister. Ama insanların küçük bir kısmıdır mutluluğa ulaşan sevgili kardeşlerim. Neden böyle oluyor? Çünkü insanlar Allah'ı unutmuşlar. Mutluluğun Allah'a bağlı bir vetire olduğunu, bir fenomen olduğunu bilmiyorlar. Bizi ilk defa dinleyen herkes şimdi diyecek ki, ne alakası var yani şimdi? Allah'ı ne karıştırıyorsun? Mutlulukla Allah arasında ne gibi bir ilişki olabilir mi? Olabilir ki. Olabilir, olabilir. Ve tek bir ilişki vardır, mutluluğun anahtarı, Allah ile ilişki. Allah sizi seviyor. Hem de çok seviyor. Hem de pek çok seviyor. Sizin onu sevdiğinizin binlerce katı sizi seviyor Allah-u Teala. Kainatta en çok sevdiği mahluk hangisidir diye bana sorarsanız eğer, Kur'an-ı Kerim cevap veriyor, insanı seviyor Allah-u Teala. Meleklerden de fazla, cinlerden de fazla, hayvanlardan da fazla, Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan fazla insanı seviyor Allah-u Teala. İnsanlar, hayvanlar, melekler, cinler, kuşlar, balıklar, bunların arasında Allah'ın en çok sevdiği, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın en çok sevdiği insandır. İnsan, nevi şahsına münhasır, özel bir yerin sahibidir Allah'ın indinde. İnsan, üstün mahluk olarak yaratılmıştır. Öyleyse, siz üstün bir mahluk olarak yaratıldınız. Çünkü siz insansınız. Ama küçücük bir şartla bu üstünlüğe layık olmak mecburiyetindesiniz. Ya olursunuz, hepsinden üstün bir pozisyon alırsınız ya da olmazsınız. O zaman Allah-u Teala hayvanlardan daha aşağı olarak değerlendiriyor. Öyleyse kimdir hayvanlardan daha aşağı olan insanlar? Kimdir bu aşamayı geçmiş olan, insan hüviyetine ulaşmış olan, hayvanlardan da, meleklerden de, cinlerden de Allah katında daha sevgili olan, daha üstün olan kimdir o? O Allah'ın dostudur. İşte Allah'a dost olmak veya tağuta dost olmak, yani insan ve cin şeytanlara, bu sizin elinizde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz bir insan olarak yaratıldınız. Hayvanlardan, cinlerden, meleklerden daha üst olmayı namzetsiniz. Üstün olarak yaratıldınız ama bunu elde etmek mecburiyetindesiniz. Harekete geçmezseniz o zaman hep hayvanlardan daha aşağı bir seviyede yaşamak mecburiyetindesiniz. Bunu sakın bir hakaret saymayın. Bu
Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüdür. Diyor ki Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle görmezler, göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak edemezler diyor. Onlar o kalplerle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Daha aşağıdadırlar diyor Allah Teala. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala acaba? Hayvanlardan bahsediyor Allah Teala. Onların diyor mutlaka hangi hayvan türü olursa olsun mutlaka bir başkanları vardır diyor. Ve diyor ona itaat ederler diyor. Hayvanlar diyor ve kuşlar yani Allah'ın insandan başka yarattığı cinleri, meleklerin dışındaki hayvan ve benzeri olan bütün mahlukat diyor Allah-u Teala. Onlar dinlerini bilirler diyor Allah-u Teala. Bir, onlar dinlerini bilirler. Tek bir din, hayvanlar içinde, kuşlar içinde, cinler içinde, bütün mahlukat için tek bir din söz konusu. Allah'a ruhu ve çin, nefsi ve iradeyi teslimden oluşan tek bir din. Onlar dinlerini bilirler. Madde bir. Madde iki, ve Allah'a ibadet ederler diyor Allah-u Teala. Hayvanlar içinde Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'a ibadet ederler diyor. Madde 3, onların hepsinin bir başkanları vardır. Mutlaka o başkana itaat ederler diyor Allah Teala. Öyleyse başkanları var ve başkanlarının emrine mutlaka itaat ediyorlar. Dinleri var, ibadetleri var. Aralarında konuşuyorlar. Antenli olan hayvanlara dikkatle bakın, karıncalar ve arılar. Bu iki grupta uzaktan haberleşirler. Yiyeceklerinin nerede olduğunu birbirlerine haber verirler. Bir süre sonra kervanlar çalışmaya başlar. Öyle karıncaları ard arda dizilen karıncalar olarak görürsünüz. İki yol oluştururlar. Birincisi yiyeceğin bulunduğu yere gelenlerin yolu. Yüzlerce, binlerce karınca o yol üzerinde giderler. İkinci yol yüklerini alıp da geri dönenlerin yolu. Onlar da ağızlarına sıkıştırarak götürecekleri nesneyi yola düzülürler ve dönüş yolunda olurlar. İki yolda daima doludur. Ta ki oradaki yükü tamamlasınlar, yuvalarını gıdayla doldursunlar, buğdaylarla, arpalarla vesaire. Arılarsa nerede, hangi çeşit çiçek bulunduğunu birbirlerine çok net olarak gene antenleriyle uzaktan ses dalgalarıyla ulaştırırlar, haber verirler. Ve bir anda orası arılarla dolar. Ondan sonra çiçeklerden bal alan yuvasına gidip balını çiçeklerden öz alan onu bal haline getirip yuvasında şekle sokar.
Yani ne demek istiyoruz? Yani şunu demek istiyoruz. Onlar hayvan. İnsan kadar üstün mahluklar değil. Ama bize örnek olacak olan bir çalışma dizaynları var. Peki bizim çalışma dizaynımızda eksik olan ne? Bizim çalışma dizaynımızda eksik olan şey sevgi, sevgili kardeşlerim. Kardeşlerimizin arasında sevgi noksanlığı var. Allah yolunda çalışırken iki ayrı grup oluşturuyoruz. Nefslerimize tabi oluyoruz. Ve birbirimizde el ele, gönül gönüle bütün yardımları birbirimize karşı gerçekleştirerek tek bir kitle gibi hareket edemiyoruz. Nefsimize tabi oluyoruz. Birbirlerine neredeyse düşman olan insanlar oluşturuyoruz. Birbirlerini sevmeyen, birbirlerinin yardımına koşmayan, birbirinin başarısını istemeyen, kıskanan, gıpta etmek değil. Başka bir dizayn içerisinde haset dizaynı içerisinde çalışıyoruz. Öyleyse biz insanlar hayvanlardan ders almak mecburiyetinde değil miyiz bu açıdan? Şu karıncalara dikkatle bakın. Bir çizgi üzerinde bir evvelkinin izi arkasında bir sonraki geliyor. Yüzlerce, binlerce karınca bir hedefe doğru yürüyor. Hiç kimse diğerini önlemek azminde değil, gayretinde değil. Bilakis herkes birbirine yardımcı, birbirinin ardından aynı hedefe yürüyorlar. Azimle, yılmadan, usanmadan. Bize örnek değil mi? Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, çalışanlar olarak mutlu olmak istiyorsanız, iş dizaynını dikkate almanız yetmez. O kadar ayrı cephelerden eksikleriniz var ki sevgili kardeşlerim. Evvela bir ekip nizamı oluşturamıyorsunuz. Ekibin her noktasında kendisine iş düşen bir kardeşimiz olacak. Ondan evvelki elindekini ona ulaştırdığı zaman o kendisine ait olan kesimi tamamlayıp kendisinden sonrakine aşk ile hizmetini tamamlayıp teslim etmeli. Öyle bir aşk ve şevk ile, iştiyak ile çalışmalıyız ki kardeşlerimizin yaptığı yanlış davranışlar bize hiç tesir etmemeli. Evvela o yanlış davranışın sahibi olan kardeşlerimiz neden? Hiç sordunuz mu kendinize? Ben neden insanların karşısındayım? Neden onlarla beraber değilim? Neden Allah yolunda bir iş yaparken insanlar beni sevmiyorlar? Adeta benden nefret ediyorlar. Neden yanımdaki insanlar birer birer kaçıyor? En azından kaçmak istiyor. Neden? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda mutlu olmak istiyorsanız, beraber çalıştığınız kardeşlerinizi onlara mutlaka
yardım etmek gereken kişiler olarak onları kabul etmek mecburiyetindesiniz. Nefsinize ağır mı geliyor? Allah'ın dizaynı açık ve kesindir. Her davranış biçimi sevgi mahreçlidir. Sevgiden başlayan bir hale adım adım genişleyen halkalarla çevreye dağılır, dağılmalıdır. Biz aramızdaki o güzel ilişkiden eser olmayan bir noktadayız. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk bir uyum halidir diyoruz. Mutluluğun birinci şartı mutluluk bir uyum halidir. Üç kişinin bir arada çalıştığı bir yerde üç kişi arasında uyum sağlayamıyoruz. Hep davranış biçimlerimizde hatalar var. Yardımlaşma görünmüyor. Bir Allah yolunda hizmete koşmak var. Bir de hizmete koşanların bıktırılması, caydırılması, hayattan bezmelerini oluşturan bir çevre davranış biçimleri dizisi var. O zaman hangi mutluluktan bahsedebilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? Allah yolunda hizmet yapıyoruz diye birbirinizin kalbini kırıyorsunuz. Ulul emirler emirlerinde olan kardeşlerimize onları bezdirecek şekilde kötü davranabiliyorlar. Hani en güzel davranışlar nerede kaldı? Sevginin hakim olduğu gönül gönüle bir beraberlik, mutluluk şarkıları, onlar nerede kaldılar? Nerede sorumluluk hissimiz? Sevgili kardeşlerim, teori ile pratik arasında bir uyum oluşturamıyoruz.

Mutluluğun temel faktörü nedir diyorsanız, bunun adına Allah Teala sevgi diyor. Sevgisiz mutluluğu yaşayamazsınız. Mutlulukta nefretin yeri yoktur. Mutlulukta tahakkümün yeri yoktur. Tahakküm eden sadece çevresindeki insanları huzursuz kılmakla kalmaz. Kendisi de devamlı huzursuz olmaya mahkumdur. Huzursuzluk veren kendisi de huzursuzdur. Sevgili kardeşlerim, bunca ikaza rağmen Ulul Emr kardeşlerimizin hala etraflarına sevgi saçamamaları, iblisin nasıl bir tuzağında olduklarını göstermiyor mu? İblis tahakkümü emreder. İblis başka insanlara zorbalıkla istediklerini yaptırmayı emreder. Bu istekler çoğu zaman Allah'ın emir hedeflerinin ötesinde kişinin kendisini saydırmak üzere nefsi davranışlarını da içerir. Tahakküm burada başlar. Neden sevgili kardeşlerim? Neden sevgi değil de tahakküm? Dikkat edin ki tahakkümün bünyesinde sevgi yoktur. Tahakküm nefsin afetlerinden birisidir. Hükmetme arzusu, başkalarına kendisinin onlardan üstün olduğu tezini kabul ettirmek. Neden? Etrafınızdaki insanlar sizi severlerse, sizin de beraber bulunduğunuz bir ekipte en güzel şekilde Allah için çalışırlar. Ve çalışmaları onlara hiçbir noktada ne kadar yorgun olurlarsa olsunlar ağır gelmez. Ama zulüm insanları bezdirir. Onları bir hedefe ulaşmaktan men eder. Hem zulmeden kişi mutsuzdur, hem de zulmettikleri mutsuzdur. Farkına bile varmadan bir bakarsınız ki emir ve kumanda mevkiinde olan kişi zulmetmeye başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi mutlaka ön plana almak mecburiyetindesiniz. Her şeyin en güzel olması mümkün mü? Evet, mümkün. Bir sevgi halesiyle her şeyi en güzele ulaştırabilirsiniz. Bunun için bir yaklaşımınız yeterlidir. Pozitif istikamette bir yaklaşımınız, kardeşlerinizden hedefe ulaşmak konusunda fedakarlık istediğiniz zaman, bu onlara zorla kabul ettirilmiş olan bir faktör, hiçbir devrede olmamalıdır. Allah yolunda hizmet eden kişiye, o hizmeti severek yapması imkanını sağlayacak olan o ekibin başındaki kişilerdir.

emredenler, emir ve kumanda mevkiinde olanlar kendi nefslerinin istediği şeyi emredemezler. Allah'ın emirlerini yaptırmakla vazifelidirler. Bu tarzda bir emirse ne onlara zor gelir ne de emir verdikleri kişilere. Allah yolunda elbette hizmet edilecektir. Emredilecektir, emrolunacaktır, emirler yerine getirilecektir. Tamam. Ama Allah'ın emrettiği emirler. O emirleri yapılırken kişisel engeller koymak, kişiliğini ortaya koymak için, onlardan üstün olduğunu ispat için onlara zulmetmek, Allah-u Teala'nın asla tasvip etmeyeceği bir hareket tarzıdır. O zaman şunu bilmenizi istiyorum. Ulul emirler devamlı derecat kaybederler. Bu yaptıkları zulüm sebebiyle. Bunun adı başka bir şey değildir. Bunun adı zulümdür. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Mutlu olabilmeniz sevmenize bağlıdır. Eğer bunu yapamazsanız, tasavvufun dışında olan insanlardan ne farkınız kalır ki? Niçin aramıza katıldınız? Bunu kendi kendinize sordunuz mu hiç? Niçin aramıza katıldınız? Allah'ı tanımak için. Niçin aramıza katıldınız? Mutlu olmak için. Bu mutluluğu yaşayabileceğiniz dünya üzerindeki en uygun yer burası. Bizim bulunduğumuz yer. Bu İrfan Hoca. Ama bu davranışlarınızda sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları küçük görürseniz, onları zulümle ezerseniz, sizden bekleneni yapmış olmazsınız. Bundan derecat kazanmazsınız. Kaybedenlerden olursunuz. Kendinize zulmetmiş olursunuz. Dikkat edin. Allah Teala içinizden geçeni de yaptığınızı da bilir. Şeytan hiç boş durmaz. Size derecat kaybettirmek için sizlerle sizinle birlikte çalışanlar arasındaki ahengi, insicamı bozmak için, uyumu yok etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Öyleyse Allah yolunda onun emri de mutlu eden, onunla beraber çalışanları da mutlu eden bir hizmet yerine her iki tarafı da huzursuz eden gayret sahibi kardeşlerimize zulmedilen bir ortam, hiç ikisi birbirine eşit olur mu?

Seven sevdiğine koşar. Zulmedilen zulmedenden kaçar. Neden etrafınızdaki insanlar azalıyor? Neden sizlerle birlikte çalışmak istemiyor insanlar? Neden mutsuzsunuz? Neden onlar mutsuz? Bunları düşünerek en güzel davranış biçimleri sergilemek varken, bu davranış biçimlerinde vazgeçemeden ısrar etmek, şeytanın esiri olmak manasına gelmiyor mu? Hem ulul emirlerin mutluluğu, hem de diğer kardeşlerimizin mutluluğu, aradaki Allah yolundaki sevgiye dayalıdır. Bu sevgi varsa iki tarafta mutludur. Hizmet onlara vız gelir. Ama Allah yolunda hizmet aşkıyla dolu olan kardeşlerimize zulümle huzursuz etmek ulul emre devamlı derecat kaybettirir. Allah yolunda sevilmezler. Allah'ın onlar üzerindeki sevgisi azalır. Dikkat edin, her şeyin ifratı da tefridi de Allah-u Teala tarafından uygun görülmez. Bu sözlerimizin manası ulul emirler, hiç kimsenin işine karışmayacak, onlar nasıl çalışırsa çalışacak şeklinde yorumlanmamalıdır. Çalışan kardeşlerimiz üzerlerinde bir emir ve kumanda müessesesinin varlığını bileceklerdir. Ama öyle bir emir ve kumanda müessesesi ki onların üzerine titriyor. Onları kendisinden daha çok seviyor. Onları koruyor. Her birinin diğer kardeşiyle arasındaki hiçbir problemin oluşmamasına gayret ediyor. Bütün gayretini bir işbirliğini sağlamak, hedeflere ulaşmak istikametinde etrafına sevgi yayarak harcıyor. Severek çalışan insanların oluşturduğu bütün ürünler başkalarından çok daha lezzetli olur. Çünkü Allah Teala onlara lezzet katar. Herkes aşkla, şevkle Allah için çalışır. Ve bu çalışma onlara sadece doyumsuz bir mutluluk verir. Nerede insanları zorlarsanız, onların her taleplerini mutlaka geri çevirirseniz, sırf ulul emr olduğunu ispat etmek için en makul ve uygun olan şeyleri bile reddederseniz, o insanları severek çalışmak üzere yerine zorlayarak çalıştırmayı hedef edinirseniz, arkasında ne vardır? Zorlamak nereden başlar? Sevilmemekten başlar. Sevilmezseniz etrafınızdaki insanlar emirlerinizi yapmaktan zevk duymazlar. Sevilmezseniz arkasında mutlaka Allah'ın emrine nefsinizden bir şeyler katmanız, yani zulüm vardır. Yoksa sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Dikkatle bakın ki
Allah yolunda hepiniz mutluluk için gerekli dersleri almış olasınız da hizmet edesiniz. Sevgiye dayalı, sevginin verdiği bir sarsılmaz çalışma azmine dayalı, çalışanların kendi aralarındaki en güzel uyum hali, çalışanlarla ulul emr arasında en güzel uyum hali, sevginin bütün boyutlarıyla yeşerdiği, çiçek çiçek açtığı bir beraberlik, bir çalışma ortamı. Sevgili kardeşlerim, artık bu sözler bana masal gibi gelmeye başladı. Bir süre sonra mutlaka yozlaşma tahakkuk ediyor. Sevginin kaybolduğu bir ortamda yaşamaya başlıyorsunuz. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Buraya geliş maksadınıza, aramıza katılmaya aykırı bir dizayn içinde değil misiniz? Birbirini sevmeyen, hatta birbirinden nefret eden ulul emirler ve çalışanlar. Böyle bir dizayn olabilir mi? Buna ihtimal vermek istemiyorum. Aksinin kabulü halinde hangi yolda olduğunuzu bir defa daha düşünmeniz gerekecektir. Neden buradasınızın cevabı demin söylediğim standart değildir. Öyleyse ait olmadığınız bir yerdesiniz. Sevmeyi ilke haline getirmek durumundasınız. Buram buram mutluluk tüten bir beraberlik oluşturmalısınız. Her biriniz diğer kardeşi için her fedakarlığı yapabilecek olan bir sevginin sahibi olmalı. Her birinize soruyorum, var mı böyle bir sevgi? Sevilmeyen kolay kolay sevemez. Ama seven sevilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buraya mutlu olmak için geldiniz. Burada size Allah'ın mutluluğu öğretiliyor. Ama şartlı bir olgu söz konusu. Allah'ın koyduğu kaidelere, kanunlara uymak. Ancak o zaman mutlu olabilirsiniz. Sevilmek, sevmenin hediyesi ve sonucudur. Mükafatı ve sonucudur. Severseniz sevilirsiniz. Her noktada seven insanların oluşturduğu bir dizi kardeşlik, dostluk ve mutluluk, işte bunu görüyoruz. 14 asır evvel sahabe bunu yaşadılar sevgili kardeşlerim.

dünyadaki insanları kırılmaması lazım gelen Allah'ın sevgilileri olarak düşünün. Onlara iyi davrandığınız takdirde Allah'ın sizi seveceğini ve huzursuz olmayacağınızı düşünün. Dışarıda tatbik edilen eş sistemleriyle tasavvufun içindekiler birbirine eşit olmaz. Onlar her alanda nefslerine tabidirler. Zulüm her açıdan kol gezer. Ama sizler bu zulmün mevcut olmadığı bir gül bahçesi oluşturmak mecburiyetindesiniz. Hedefiniz bu olmalıdır. Her renkten güller. Her biri kainatın en güzel kokusu olan gül kokusunu yayan, davranış biçimleriyle yayan güller. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın arkasında bu var, biliyor musunuz? Eğer mutlu değilseniz, böyle değilsiniz. Aranızda uyumu sağlayamadınız demektir. Eğer dersek ki ben neden fedakarlık edecekmişim? Başkaları fedakarlık etsinler. İşte iblisin nefsinize söylettiği o sonsuz şarkı bu şarkıdır. Bu şarkı bir melodi güzelliği taşımaz. Sadece kulakları ama özellikle kalbi tırmalar. Mutsuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer sözlerimiz size tesir edemiyorsa, bu uzaktan bir merhamadan öteye geçmiyorsa, o zaman bu merhabayı daha güzele çevirmek mecburiyetindeyiz. Sizlere daha yakından seslenmek mecburiyetindeyiz. Nereye gidiyorsunuz? Eğer Allah'ın sevgilisi olmak için buraya gelmişseniz, bu yaptıklarınız sizi Allah'a sevgili kılamaz. Başka insanlara eza vererek hiçbiriniz Allah yolunda Allah'a sevgili olamazsınız. Hangi noktasında bulunursanız bulunun, arkadaşlarınızla bir beraberliğin, mutlu olabilmeniz onları sevmenize bağlı. Nasıl burada bu güzelliği bizim etrafımızdaki kardeşlerimiz yaşıyorlarsa, orada da sizler nerede olursanız olun, bu beraberliği mutlu bir beraberlik haline getirebilirsiniz. İnsanlara tahakküm etmeyin. Beraber çalışan, ekip çalışması yapan kardeşlerimiz, birbirinize en güzel davranışlarla davranmak mecburiyetindesiniz. Yanlış bir şey söylendiğinde buna üzülmemeyi usul haline getirebilmelisiniz. Başkaları size yanlış davranışlarda bulunsa bile, siz onlara yanlış davranışlarda bulunmamalısınız. Ve sizden bu konuda bir karşıt işaret görmeyince, yanlış davranışın sahibi bundan utanacaktır. Utanç duyacaktır. Ona bunu hissettirmeyin. Mutluluğun yolu zannettiğiniz ve bugüne kadar tatbik ettiğiniz yol değildir. Mutluluk yozlaşmaya götürmez.

Sözleşme mutsuzluğun işaretidir. Allah'ın emirlerine sadakatle sahip çıktığınız zaman farklı bir yaşantının hem siz sahibi olacaksınız hem de etrafınızdaki insanlar. Hepinize ayrı ayrı hitap ediyorum. İnsanları hayatlarından bezdirmeye hiçbirinizin hakkı yok. Herkes etrafındakilere en güzel davranışla davranmalıdır. Böyle davranmayanlar bizim sevgimizi kaybedeceklerinden korkmalıdırlar. Önemli olmayabilir. O zaman zaten problem yok. Aramızda olmalarının da bir anlamı yok. Burası sizin mutluluk yuvanızdır. Uyum sağlamak suretiyle mutlu olabilirsiniz. Eğer etrafınıza devamlı mutsuzluk veren biriyseniz, o zaman burası sizin yeriniz değildir. Kendinize sorun, neden buradasınız ve ne yapıyorsunuz? Hiç kimsenin başkalarına ızdırap çektirmeye hakkı yoktur. Davranış biçimlerinizi buna göre dizayn etmek zorundasınız. Allah'ın dostlara, Allah'ın sevgililere, Allah'ın Allah yolunda olanlara ihtiyacı vardır. Aslında hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ama tercihi onlardır. Neden onlardır? Çünkü o sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu insanlar onun istediği vasıfların sahibidir ve oraya bedavadan gelmemişlerdir. Elbette başlangıçta herkesin nefsi vardır. Herkes başkalarına kötü davranarak bu kutsal alanın içine girmiştir. Bu mukaddes hüviyetin içerisinde yeni bir hayat söz konusudur. Başkalarının haklarına azami saygı göstererek ve başkalarını kendimizden daha fazla sevmeye çalışarak ve bir gün severek bir hedefe varırız. En üstün noktada siz hiç kalmazsınız. Sadece etrafınızdaki insanlar kalır. Sadece onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte o zaman siz dünyadaki en mutlu insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz istemediğiniz halde Allah Teala sizi üstün kılar. Ama dikkat edin, bu bedavadan elde edilmez. O üstün kılındığınız yerde siz artık sadece başkaları için yaşamaya başlamış olan birisisiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Artık siz yoksunuz. Hayatınızı başkaları işgal etmiştir. Ama Allah'ın sevgilisi sizsiniz. Seviliyorsunuz ve seviyorsunuz. Sizden çevrenize yayılan şey şiddet değildir, nefret değildir, zulüm değildir, sevgidir, sevgidir, sevgidir. Allah'ın düsturlarını, temel hedeflerini yerli yerine oturtmak suretiyle hedeflerimize gidebiliriz. Mutluluk
çok mutluluğu bir sosyal mahluk olan insan için mutlaka başkalarıyla beraber yaşamak mecburiyetinde olan insan için olgu aslında bu kadar basittir. Ne kadar bunu gerçekleştirebilirsek o kadar hem kendimiz mutlu oluruz hem de etrafımızdaki insanlar mutlu olur. Bakın sevgili kardeşlerim, nerede huzursuzluk varsa orada zulüm mutlaka vardır. Orada ben vardır. Orada başkaları sizden önce gelmez. Önce siz varsınız. Ve onlar için yaşamazsınız. Kendiniz için yaşarsınız. Onları kendiniz için yaşatmaya çalışırsınız. Ve en büyük hatanız bu olur. Böyle olduğu sürece ne siz mutlu olursunuz, ne başkaları, her geçen gün mutsuzluğunuz artar. Bunun için yaratılmadınız. Başkalarına güzellik saçmak için, onları mutlu edecek davranışlar ulaştırmak için yaratıldınız. Böyle yaparsanız, karşınızdakilerin hepsinden size sizi mutlu edecek davranışlar ulaşır. Nerede bir insan görürseniz mutsuz, göreviniz onu mutlu bir insan haline getirmek için ona yardımcı olmaktır her açıdan. Unutmayın, Allah-u Teala etrafınızdaki her insanı sizin mutluluğunuz için bir pencere, bir kapı olarak sizinle beraber kılmıştır. Onları mutlu etmek istikametindeki her güzel davranışınız aslında iki kat olarak size geri döner. Siz mutlu olursunuz. Mutlu olan, mutluluğu alan değil, verendir. Her şey, özellikle mutluluk, vermenin sonucunda alınandır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şunu düstur edinmelisiniz, usul edinmelisiniz, hedef edinmelisiniz ki, siz başka insanları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu etmek için yaratıldınız. Bunun sonucu sizin daha mutlu, daha mutlu ve daha mutlu olmanızdır. Kanun budur. Siz insanlara mutsuzluk vermekle mutlu olacağınızı zannediyorsanız, bu şeytanın sizi korkunç bir tuzağa düşürmesi manasına gelir. Söylediklerimi kendi kendinize düşünün. Yalnız kaldığınız bir ortamda enine boyuna bu kaseti dinleyerek düşünün. Özellikle Ulul Emr kardeşlerimiz, Ulul Emr toplantılarına iştirak etmeyen kardeşlerimiz, kendinize yazık ediyorsunuz. Öyleyse dizayna beraberce bakalım. Ne yapmanız lazım? Yapmanız lazım gelen kalın çizgilerle tek bir kalıpta gösterilebilir. Başkalarına mutluluk ulaştıran bir insan olmak. Bu sizin mutluluğunuzun anahtarıdır. Bu yoksa mutlu olamazsınız.
çevrenize zulüm saçan, mutluluk saçan bir insan olmakta devam edersiniz. Elbette sözlerimiz ne tefriti ne ifratı muhtevasına almıyor. Velul emr, hiç kimsenin işiyle alakalı değilse, ben kimseye zulmetmek istemiyorum, öyleyse onların işlerine karışmam tarzında bir işaret taşıyorsa davranışları, o tefrittedir. Görevini yapmıyor. Bu şeytanın bir tuzağıdır. Eğer onlarla yakın olursan, o zaman sana öyle davranışlarda bulunurlar ki onlara zulmetmek mecburiyetinde kalırsın. Onun için sen işlere karışma, onlar nasıl yaparlarsa yapsınlar. Bu şeytanın birinci tuzağıdır. Allah'ın emri bu değildir. İkinci tuzağı ifrat tuzağıdır. İnsanlara bir şeyi emrettiğiniz zaman adım adım nefsinizden de bir şeyler katmayı şeytan usul haline getirir. Öyle bir gün gelir ki onların her söylediğine karşı çıkan bir despot olursunuz. Sadece kendi emrini yaptıran, Allah'ın emrini hiçe sayarak kendisinin dediklerini insanlara kabul ettirmeye çalışan, üstünlüğünü devamlı kanıtlamaya çalışan bir zorba. Sonuç mu? Hem siz mutsuzsunuz, hem de etrafınızdaki herkes mutsuz. Her ikisi de yanlıştır. İfrat da yanlıştır, tefrit de yanlıştır. Öyleyse çalışma adabı, insanlara mutluluğun bütün boyutlarıyla ulaştırıldığı bir ilkbahar ülkesi kılar her dergahı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi ama hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: recate.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız, arkanızda bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa, bilin ki o yanılıyor. Her zaman mutluluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın ve kendi kendinize sorun, neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum: hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şeyi tavsiye etmişizdir. Allah'ın emri doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde aramak. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan anlaşmazlıklarınızı gene başkalarına aktarıyorsunuz, başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın, son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz? Olay neydi? Neden kendinize ait olan hataları da bütün samimiyetinizle ortaya dökmediniz? O zaman nefsinizin emrinde değil misiniz? Nefsiniz ne ister? O söylediğiniz kişinin size hak vermesini ister. Böylece ferahlayacaktır. Yanlışının üzerine yatacaktır. Ama sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak, sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini? Neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah-u Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri, niçin koymuş Allah-u Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri Allah-u Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli, yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur. İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz, ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder. İkincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez. Bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızla onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabana zıt, iki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibi ise insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa, orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz, size karşı gücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil? İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı, sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, vay, o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davrandığınız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarına olan öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaosu oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şeyi yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim, iblisin dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafımızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyal insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmelisiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz, meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zem edeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur? Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah-u Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün hüviyette olan kişi başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi ona anlattığınız zaman hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman Şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, sormaktan sormaya da çok fark var. Ben size şimdi bunu söyledim ya, mesela biriniz gidiyor bir başkasına, bana bak sen bana karşı çok ters davranıyorsun bugünlerde. Ben Allah'a hesap vereceğim. Söyle bakayım ben sana ne yapmışım da bana böyle davranıyorsun demek de var. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman o karşınızdaki kişiden size yardım etmesini bekleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş tasavvufa, el öpmüş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana 3 tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin. Oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın. Neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı. O kişinin ensesine bir tokat atıyor. O kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ana atıyor. Aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini ovuştura ovuştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat patlattı diyor. Mürşidi diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor. Tokatı atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış. Gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinle. Bizimki birkaç dakika beklemiş. Tokat gelecek mi diye ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Bizimki gitmiş. Bir tokatta üçüncü odadaki kişinin ensesini atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu da ha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan bu zat ona demiş ki evladım demiş enseme bir tokat attın. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensem senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensem senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel, bütün problemlerine beraberce çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in iki ayeti tahakkuk etti. Bir, Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam, Allah-u Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti o kişi kendisine tokatı bastırdığı zaman bu da kalkıyor bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman, bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daimi zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor, anladım diyor. beni diyor bununla diyor imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu üç tane faktör söz konusudur. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi, o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var, kendi dizaynı içerisinde kararını verecek, davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir. Davranışı buna inikas eder ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. Bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin doğru düşünmesi ve davranmasından da yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? O kişinin sizin pozitif davranışınıza karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dileme stiline o kişiden af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra da bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir. Bu size güzel de görünebilir. Öyleyse Muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın önünde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin. O da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın diye bir düşüncenin sahibiyseniz siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergiliyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir. Ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye bir davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sükutu demiyorum, sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde bir, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın. Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı, oku. Eğer diyor kitabı

10 milyon lirayı görecektin orada diyor. Zarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hatayı kendinizde aramak, bir, başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız, o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bileşik kabın ikinci tarafını oluşturur. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor men dakka dukka. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz. Kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten hüsnü muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir güzellikler dizisi yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa
sizin için sadece bir mutlu

0: mutluluk kapısı olmak üzere Allah Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak öder çevreniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hüviyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçiyle anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz. Sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri. Hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgi geri alırsınız. Siz onlara nefret verirseniz kapınızı çalacak olan da nefrettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız başkalarının haksız taraflarını değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar, hata arar. Hüsnü niyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça, onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimleriniz mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır, hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum aranızda, şu anda beni dinlemekte olanların arasında. Çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz, söylediğim sadece üç tane kanunu gerçekleştirebilirseniz, mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız, söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üç kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. Bir, yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız, hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız, düzeltmeye çalışacaksınız. Karşınızdakinin size karşı olan haksız davranışını değil, o haksız davranışa sebebiyet verecek olan hangi davranışınız acaba o kardeşinizi o davranışa itti? Size karşı olan o ters davranışa itti. Yani onun haksız davranışının muhasebesini yapmayacaksınız. O davranışın haklı sebepleri olabilir mi? Sizin yaptığınız herhangi bir yanlış davranışa karşı bina edilmiş olabileceğini düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde 1, karma hatabınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. Üçüncüsü, başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu üç kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene sona erdi konuşma. Bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, Zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız biz görevimizi yapmışız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya çok hamd etmemiz, şükretmemiz gerekir ki Yüce Rabbimiz bizleri insan olarak yaratmış. Kainatta sadece bir tek mahluk, insan, Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir özelliğin sahibidir. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından kendilerine ruh üfürülür. ve bütün insanlar doğar doğmaz fizik vücudu ve nefsine ilaveten Allah'ın ruhu ile teçhiz edilirler. Cihazlanırlar. Allah'ın ruhu sadece insanlara nasip olan Allah'ın bir büyük nimetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin muhtevasına baktığımız zaman bunun teslimlerden ibaret olduğunu görürüz. Allah Teala önce Tevrat'la, sonra İncil'le, sonra da Kur'an-ı Kerim'le bütün insanlara ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini farz kılmıştır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 7 safhadan oluşur ki bunun 4 safhası teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha. Mürşide tabiyet, 2. safha. Ne olur mürşide tabi olduğumuz zaman? Ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizim vücudumuzu terk eder. Eğer gerçek bir mürşide hacet namazını kılarak Allah-u Teala'ya sormuşsak, böylece ulaşmışsak, o zaman o mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz mutlaka vücudumuzdan ayrılır. Ne yapar? Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye katılır. Bu ruhlar kafilesi 7 tane gök katını aşacaktır. 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara birer birer yükselecektir. Bu 7-8 aylık bir zaman devresini ifade eder. Ve 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemi geçecektir. Ve 7. alemin sonunda zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak. Sonra da dikey bir yolculukla Sitret-ül Müntaha'dan yukarıya doğru yükselip illiğinde olan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatı üfürdüğü ruhu geriye istiyor. Bütün insanları başka bütün mahlukattan ayıran en önemli özellik, bir insan doğduğu zaman Allah-u Teala'nın ona mutlaka ruhundan üfürmesidir. Aynı anda bir tane bebek doğsa, 10.000 tane bebek doğsa, Allah Teala onların hepsine ruhundan mutlaka aynı anda üfürmek yetkisinin ve imkanının sahibidir. O Allah'tır. Yaratandır. Yarattıklarını hıfz eden, muhafaza edendir. Ve en çok sevdiği mahluk da insandır. Sadece insan adı verilen bir tek mahlukuna ruh vermiştir. O ruha onu ehil kılmıştır. Bütün insanlar Allah'ın ruhuna ehil olabilecek bir hüviyetle yaratılmışlardır. Bir vasıfla yaratılmışlardır. Ve de bir emanet olan ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak bütün insanların vazifesidir. Bu olaysa bir mürşide mutlaka tabiyeti gerektirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve özellikle henüz bizim kardeşimiz olmayan büyük kütle, biliniz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennet yolu kimseye açılmaz. Birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyenleri muhtevasına alır. Sonra bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabiyet gerçekleşecektir. Kişi el öpüp Allah Teala'nın kendisine ruh üfürmesine zemin hazırlayacaktır. Allah'ın bir insana ruh üfürmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka mürşidini gösterir. Kişi gerçek anlamda bir dilekle, kalbi bir dilekle Allah'a ulaşmışsa, mürşidini istemişse, mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Ve de kişi o mürşide ulaşıp tövbe etmelidir. Allah'ın seçimine kimsenin bir itiraz hakkı olamaz. Herkesin meşrebine göre Allah Teala ona mutlaka en uygun mürşidi tayin edecektir. Sevgili kardeşlerim, hepsi mürşit. Ben giderim, canımın istediğine tabi olurum diyebilenler olabilir. Bu onların tercihidir. Bizim dışımızda bir olaydır. Biz Allah'ın bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Ve Allah'ın söylediklerine baktığımız zaman mürşidin mutlaka hacet namazını kılarak Allah'tan sorulması gereğiyle karşılaşırız. Bu bir mutlak emirdir. Hiç kimse Allah'ın yolunda keyfi davranışlarda bulunarak hedefe ulaşamaz. Allah'ın emirlerini aynen tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Allah mürşidinizi hacet namazını kılarak benden soracaksınız diyorsa bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Akşam boy abdesti alırız. Gece saat 12'den sonra kılmamız lazım. Birinci hacet namazına niyet ederiz. Birinci rekatta Fatiha, 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas okuruz. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha, İhlas Felak Nas okuruz. Ve Allah-u Teala'dan mürşidimizi sorarız. Dua faslında. Hacet namazının temelinde Allah'tan mürşidi sormak söz konusudur. O vardır. Hacet namazı başka istikametlerde de kullanılır mı? Elbette kullanılır. Kim hangi haceti varsa hiç çekinmeden Allah-u Teala'ya müracaat edebilir. Sevgili kardeşlerim, ben buna layık değilim demek doğru değildir. Kimin neye layık olduğunu biz insanlar bilmeyiz. Allah bilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrine herkesin Allah'a ruhunu ulaştırması bu ruhun teslimidir. Sonra fizik vücudun teslimi ulaştırmakla alakası yok. Sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradenin teslimi. Demek ki dört tane teslim söz konusu ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, biz bunları sizlere anlatmaya başladığımız zaman bunların hiçbirisi öğretilmiyordu. İnsanlar dinlerini çoktan unutmuşlardı. İslam'ın 7 safhadan ve bu 7 safhanın içindeki 4 tane teslimden oluştuğu insanlar tarafından çoktan unutulmuştu. Dinlerini yaşadıklarını zanneden insanlar İslam'ın 5 şartına endekslenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorlardı ki bunları yapan insanlar cennete girerler. Gerçi hafif tertip cehenneme gireceklerdir önce. Birazcık orada yandıktan sonra mutlaka oradan çıkıp cennete gireceklerdir. Evvela bunu belirtmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim'de önce cehenneme girip de yandıktan sonra oradan çıkıp cennete gitmek diye bir olay asla mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, 8536 sayfalık 19 ciltten oluşan Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. Tekrar ediyorum. 8536 sayfa. 19 cilt. Bu Kur'an-ı Kerim tefsirinde biz bütün ayetleri devreye aldık. Birçok kardeşimiz bu muhtevada görev aldılar. Herkes kendine düşeni yaptı. Ve de ortaya Türkiye'de kelime kelime evvela o ayetteki muhtevayı veren, sonra da o ayetin manasını açıklayan bir Kur'an tefsiri ortaya çıktı. Sekiz bin beş yüz otuz altı sayfa. Sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah'ın hizmetine adadık. O ve biz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Verdiği her görevi en güzel standartlarda ve en önemli konu şurasıdır ki onun yardımıyla gerçekleştiririz. Biz onun tasarrufundayız. Bu kelime genellikle yanlış manalara gelir. İnsanlar tasarrufu para tasarruf etmek gibi, yani paranın gerekli olan kesimini saklayıp geri kalanını harcayarak saklanılan paranın tasarruf edilmesi gibi zannederler. Halbuki tasarruf tasavvufta Allah'ın %100 emrinde olmak demektir. Allah'ın tasarrufunda olmak, her şeyi Allah'ın yaptırdığı bir noktaya ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala önce ruhu teslim alır, sonra fizik vücudu teslim alır. Allah Teala'nın ruhu teslim aldığı noktada nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolar. Fizik vücudunuzu daha üst seviyede alır. %80'i aşarsınız. Sonra daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizi Allah teslim alır. Nihayet sonunda iradenizi de Allah teslim alır. Böylece ruhun, beşin, yani fizik vücudun ve iradenin teslim edildiği bir teslimler dizisi ortaya çıkar. Allah Teala hepsini teslim alacaktır. En kolay teslim ruhun teslimidir. Çünkü Allah Teala bu görevi üzerine almıştır. Kim ruhunu bize ulaştırmayı dilerse o ruhunu bize ulaştırmaz diyor. Biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah bunu kendisine görev edilmiş. İnsanları bir cemile olsun diye kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu birinci ifade. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse, bu ikinci ifade. İkisi de aynı şeydir. Çünkü teslim edilen ruhtur. O ruh Allah'ın ruhudur zaten ve Allah'a mutlaka dönmesi gereklidir. Öyleyse bizim kardeşimiz olmak istikametinde bir gayetin sahibi olacak olan kişi şunu bilecektir ki bu dergah Allah'a teslimi Allah-u Teala'dan aldığı emirlerle gerçekleştirir. Burada ruhun teslimi her tabi olan insan için mutlaka gerçekleşir. Allah Teala bütün insanları kurtarmak ister ve insanların bilmediği, akıl derdiremediği temel husus cehennemden kurtulmanın inanılması güç bir noktada kolaylığıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün. Bir ömrü geçirmiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş, geri kalan hiçbir fonksiyonu da eda etmemiş. Ona demişler ki İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirsen, yani namaz kılarsan, oruç tutarsan, zekatını verirsen, hacca gidersen, kelime-i şehadete getirirsen, İslam'ın 5 şartını yerine getirdin demektir. Sen hafif tertip cehennemde kavrulursun. Bu kavruluştan sonra cehennemden çıkarsın. Mutlaka cennete girersin. Bu söylediklerimizin, bu sizlere anlatılan masalların hiçbirisi doğru değil. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse önce cehenneme girip cehennemden çıkıp cennete giremez. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalacaktır. Tam 64 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Ayet-i kerimeleri merak eden varsa hemen ulaşsınlar bizim sitemize. Öğrensinler. Bizim söylediklerimiz başka din öğreticilerinin söylediklerine benzemez. Her sözümüz mutlak olarak Kur'an menşelidir. Her biri bir ayet-i kerime ile ifade edilir. Kur'an'ın dışında hiçbir şey söylemedik şimdiye kadar. Bundan sonra da söylememiz söz konusu değil. Ama o 19 ciltlik 8536 sayfalık Kur'an tefsirimiz bütün dünyaya bir haykırıştır. Allah Teala'nın bizlere öğrettiği Kur'an tefsiri. İlk defa o Kur'an'da innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda muhtevasındaki iki ayetin doğru tefsiri verilmiştir. Çünkü biz dini Allah'tan öğrendik. Böyle olmayanların Kur'an tefsirine baktığınız zaman bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an'larda bu iki ayet-i kerime bir, Ali İmran 150 ve diğeri birisi innel hüda hüdallah inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisi inne hüdallahi inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. İnnel hüda hüdallah birincisi, inne hüdallahi ve hüda ikincisi, bu iki ayetin bütün Kur'an-ı Kerim meallerindeki ifadesi, inanılmayacak olan bir standart taşır. İnsanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür, palavrasına inananlar Kur'an tefsirlerinde bu iki ayeti kerimeyi hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirmişler. Din konusunda iddia sahipleri de bunlara dahil. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışında hiçbir Kur'an-ı Kerim'de bu iki ayetin doğru Türkçesi yer almamıştır.

Ali İmran 175, Bakara 120. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde sizlere anlattığımız her şey Allah'ın bize öğrettiği bir öğretinin izlerini taşır. Biz bir dinsizdik, komünisttik gençliğimizde. O zamanlar komünizm modaydı. Sonra gerçekleri öğrendik. İnsanların nasıl aldatıldığını, bizim de nasıl aldatıldığımız birer birer çıktı ortaya. Ve tasavvuf mensubu olduk. Gittik mürşidimize hacet namazı kılıp Allah'tan sorarak teslim olduk. Sonra bu noktalara geldik. Sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde 8536 sayfalık bir tek Kur'an-ı Kerim var. 19 cilden oluşan bir tek Kur'an-ı Kerim var. O bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Burada birçok kardeşimiz görev aldılar. Arı gibi çalıştılar. Her şeyi en ince detaylarına kadar inceledik. Bu kardeşlerimizle birlikte. Ve her şeyinden emin olduğumuz bir Kur'an-ı Kerim çıktı ortaya. Ne demek istiyoruz? Her şeyinden emin olduğumuz demekle. Çünkü her bir ayet sonuçlandıktan sonra mutlaka Allah-u Teala'ya sorduk. Ve teyit alarak sonuçlara gittik. Bu sebeple Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim tefsirlerini gözden geçirin. Hiçbirisinde bu innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda ayetlerinin gerçek karşılığını bulamazsınız. Çünkü bu Allah'tan sorarak dinlerini öğrenmiş olmayanlar, başka insanlardan öğrenenler yanlışın devamını oluşturdular. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne'l-hüda, hüdallah ile inne hüdallahi hüvel-hüda farklı bir şekilde söylenmiş olmasına rağmen aynı manaya giriyor. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu vücuttan dilediği an ayrılır ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Tekrar vücuda girer, gene hissedemez. Vücudunu Allah'a, ruhunu Allah'a teslim eden kişi de ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a teslim olduğunu hissedemez. Hiç kimse için bu mümkün değildir. Ama Allah Teala sadece ruhumuzun Allah'a teslim olmasını istemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kişiyi, bundan sonra ölen bir kişiyi birinci kat cennete kabul ettirir. Bunun arkası mürşide tabiiyettir. Kişi dayanılmaz bir mürşit hasreti çeker. Ve mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Sorduğu zaman mürşidini mutlaka sevecektir.
Tabiyet ikinci safha, tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ruh Allah'a doğru diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Yedi tane gök katını birer birer geçecek. Ve 7-8 aylık bir devre içerisinde yedinci katta 7 tane alemden geçerek ruhu Allah'a ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, bunları yaşadık ve yüz binlerce insana yaşatmayı Allah-u Teala nasip kıldı. İşte onlara hidayete ermiş denir. Hidayete ermek, mürşit olmak anlamına gelmiyor. Hidayete ermek, ruhun hidayeti, veçin hidayeti, yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti diye 4 safhada mütalaa edilir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o birinci hidayetin sahibidir. Kim bunun ötesine geçer de fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi başarırsa, bu ikinci hidayettir. Kim fizik vücudundan sonra nefsini Allah'a teslim ederse, bu üçüncü teslimdir. Kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, bu dördüncü teslimdir. Bu 4 teslim 4 safhada oluşmaz. 7 safhada oluşur. Her şey bir dilekle başlar. Birinci safha, Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızı hiçbir anlatım müessesesinde bulamazsınız. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bunları mürşidimizden öğrenmedik. Biz bunları Allah'tan öğrendik. Hakkımızda tereddütler varsa bunun ispatı gayet kolay. Ahiret namazını kılacaksınız ve Allah'tan soracaksınız. Sorduğunuz zaman görün bakalım neler oluyor. Bakalım bizim söylediğimiz mi doğru? Yoksa zanda bulunanların düşündükleri mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yoluna zanla çıkılmaz. Ama bir kesin olgu söz konusudur. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Biz insanlara düşen şey bir dilektir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Biliyorsunuz veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Yani veliler demektir. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil gibi girmiş ve herkes kullanıyor. Evliyalar diyenler de var. Evliyalar kelimesi yanlıştır. Evliya zaten veliler demek. Allah'ın dostları demek. Evliyalar da velilerler oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şey o kadar güzel ki. Allah'a giderek daha çok severek yaklaşırsınız. Daha çok severek yaklaşırsınız. Sonunda sevgi aşka dönüşür. Aşk daha öteye geçer. Hayranlığa dönüşür. İşte şu anda sizin karşınızda Allah'a hayran olan birisi var. Her biri ayrı bir safhayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim,
Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah'ın sizinle olan beraberliğindeki hedeflere dikkat edin. Hedef ruhunuzu bir, veçinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi sağlamaktır. Mutluluk mu? Bu basamakların her birinde daha üst seviyede bir mutluluğu yaşarsınız. Son teslim iradenin teslimidir. İradenin Allah'a teslimiyle mutlulukların doruğuna çıkarsınız. Ondan sonra çok üzülürsünüz. Vaktiyle bizim gibi boşa geçirdiğiniz yıllarınız varsa. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki her şeyi. Her şeyin en güzeli. Bütün güzellikler Allah'ın ortaya koyduğu, insanlara verdiği nimetlerdir. Mutluluk bu nimetlerden biridir. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi %51 mutluluğu yaşayabilir. Fizik vücudunu teslim eden kişi %80'e çıkartır bunu. %81 mutluluğa çıkartır. Nefsini teslim eden kişi %100'e çıkartır. Birisi az zikrin, birisi çok zikrin sahibidir. Birisi de daimi zikrin sahibidir. Çok zikir, %50'nin üzerindeki zikir muhtevası. Az zikir, %50'den günün 12 saatinden az zikredenlerin muhtevası. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah'ın yarattığı bir müessese olduğuna göre insan, bir yaratık olduğuna göre Allah'ın kendisi için vaz ettiği emirleri yerine getirmek hedefinde olmalıdır. Bunu yaşadıkça doyulmaz zevkleri yaşayacaktır. Teslimler arttıkça ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi ard arda oluşulan safhaları gösterir. İradenin tesliminde %100 o kişinin nefsin nurlarla kaplıdır. Halbuki o kişinin nefsi %100 afetlerle doluydu. İşte zikir adı verilen müessese, Allah kelimesi o kalpteki, o kişinin kalbindeki afetleri birer birer oradan alıp yok eder. Afetlerin yerini hasretler doldurur. Allah'ın nurlarıyla kişinin kalbi dolar. Daimi zikir o kişinin kalbinde %100 nurun oluştuğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluklar sonsuzdur. Hepiniz Allah için olursanız bilin ki bu basit bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz Allah Teala size mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka hacet namazını kılacaksınız. Kıldığınız zaman göremezsiniz, korkmayın. Tekrar tekrar kılın. Mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı gerçekten diliyorsanız Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Hangi mürşit gösterilirse ona ulaşacaksınız. Tekrar ediyorum. Bize ulaşın diye bir şey kimseye söylemedik bugüne kadar. Herkese Allah Teala mürşidini hacet namazını kıldığı zaman mutlaka gösterir.
Eğer kişi mürşidine ulaşır da ona bizi sorarsa, mürşit de Allah'tan bizi sorarsa, o zaman bizim gerçek kimliğimiz ortaya çıkar. Biz bu devrin imamıyız. Bu konuda tereddütlenenlerin hepsine açık ve kesin Allah'ın talimatı, hacet namazını kılıp bize sorun diyor Allah Teala. Öyleyse Allah ile olan ilişkiler sizleri mutluluğun doruğuna taşıyacak olan bir sistemler dizisini ifade eder. Mutluluğun yolu Allah'a yaklaşmakla

dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun, huzurunuzdan sizlere bir mutluluk nişanesini ulaştırabildiğimiz için, bir mutluluk meşalesini ulaştırabildiğimiz için Allah-u Teala'ya hamd ederek, şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah-u Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Ve top sizde. Siz dilerseniz mutlu olacaksınız, dilemezseniz mutlu olmayacaksınız. Neyi dilerseniz, mutlu olmayı dilerseniz, mutlu olmanın başlangıç noktası bir tek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o iki mutluluğun da garantisini Allah-u Teala'dan almıştır. Hem cennet mutluluğunun, hem dünya mutluluğunun. Evet, yanlış anlamadınız. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Biliyoruz ki konuyu bilmeyen birçok insan, hadi canım sen de, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek ve insanı hem dünya saadetine ulaştıracak hem de cennet saadetine. Bir tek dilek, öyle mi? Böyle düşünürler. Ama biz de diyoruz ki bir tek dilek, öyle. Sadece bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Mutlaka onu kendisine ulaştıracak. Şu anda dünyadaki bütün insanlar, bütün insanların %90'dan fazlası Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dizayn ettiği 28 basamaklık İslam merdiveninin birinci ve ikincilerini işgal ederler. Gidecekleri yer cehennemdir. Kim onlar? Bir, insanlar bu dünyada olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İki, insanlar bu dünyada olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir. Bu değerlendirenlerin davranış biçimlerine göre Allah-u Teala onları her sene birkaç defa imtihan eder musibetlerle. Ve oradaki dizayna göre insanlardan büyük kısmını kendisine seçer. Ne yazık ki büyük kısmını seçmesine rağmen onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin için

Çünkü sadece seçilenlerden dileyenler çıkabilir. Diğerleri zaten dilemeyecekleri kesin olanlardır. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değildir. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmaya çalışanlardır. Onlar başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Ve kendilerine yazık etmektedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamağa geçiştir. Dilediğiniz anda Allah işitir, bilir ve görür. Ve üçüncü basamakta siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ikinci basamaktan üçüncü basamağa ulaşırsınız. Allah Teala sadece bu dileğin sahibi olduğunuz için sizi oradan alacaktır. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar ulaştıracaktır. Sadece bir dileğin sahibi olduğunuz için Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Bakınız ne diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Allah Teala bir tek dilekle bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmak için hazır. Ne diyordu Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir bütünden bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek bir bütündür. Allah'ın evliyası olmak için gerekli bütün şartların sahibi kılar sizi. Öyleyse böyle bir dilekle başlayacak her şey, bütün güzellikler. Buraya kadar geliyoruz ve içimizi yakan, kalbimizi kanatan bir hususu serdetmek istiyoruz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Hüsrandan kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an hakikatlerini zamanımızın din alimleri bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin nasıl bir faktör olduğunu da bilmiyorlar. Bugüne kadar öğretilerine esas teşkil etmiş olan kitaplar, asırlar boyunca insanların yazdığı kitaplar. O kitapları takip etmişler. Bir ilim çıkmış ortaya. İslam dininin ilmi. Ve o kitapların muhtevasını bilenler alim standartlarına giriyor.
sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileği, insanları Allah'a ulaştıran dilek. Mutlaka Allah'a ulaştırır. Her şey böyle bir dileğin varlığına bağlı. O dilek varsa kişi mutlaka Allah'ın kendisine göstereceği mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka ruhu vücudundan ayrılacaktır. Mutlaka nefs tezkiyesine başlayacaktır. Mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. Allah bunu garanti etmiş. Ama kitaplardan öğretilen İslam dini tatbikatında böyle bir dilekten, Allah'a ulaşmayı dilemekten hiç bahsetmiyor insanlar. 14 asır evvel yaşanan İslami tatbikattan tamamen kopmuşlar. İslam'ın temel hedeflerinden hiçbirini artık yaşamıyorlar. Birincisi olmazsa diğerlerinin oluşması zaten söz konusu değildir. Mümkün değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi mutlaka cehenneme gider. Onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir dereceleri arttırması var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala onun bütün günahlarını örter. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun derecelerinden eksiltir. Allah'ın kanunu, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin günahları mutlaka sevaplarından fazla olacaktır. O kişi çok büyük hayırlar işleseydi, çok büyük dereceler kazansaydı ve kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşabilseydi, o kişi cennete girecekti. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin böyle bir hüviyete ulaşması mümkün değil. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Vel-Asr suresinin 1. ve 2. ayetleri gereğince. Ne diyor Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar diyor Allah-u Teala bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Müminin 103 ne demek istediğini söylüyor Allah Teala'nın. Diyor ki Allah Teala Müminin 102'de mizanlar kurulur diyor kıyamet günü. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, hasenat tartıları ağır gelirse onlar cennete girerler. Müminin 103 kimin hasenat tartıları hafif gelirse
onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Ve bunlar hüsranda olanlar. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyordu. Onların gidecekleri yer, kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir. Kesin olarak görünüyor ki, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla cehenneme gidenlerin, işte Allah'a ulaşmayı dinemeyen herkesin kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden az veya deminki ifadeye uyduralım, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla, onlar hüsranda, onların gidecekleri yer cehennem. Ya amen olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman hüsranda değiller. Evet, Vel Asr suresi öyle söylüyor. Vel Asr, asra, zamana yemin olsun ki, Vel Asri, innel insane lefî husr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bütün insanların. Ve illellezine amenu, illa hariç ellezine amenu, amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla değildir, tam aksine onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve amen olursunuz. Ayet devam ediyor. Lillezine amenu ve aminu salihate. 14. basamakta nefsi ıslah edici amelleri aminu salihate başlarsınız. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah size otomatik olarak 14. basamağa ulaşır. Tabiyetinizi sağlar. Bunun üzerine bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Daha evvel zaten günahlarınız örtülmüştü. Burada da sevaba çevrilir. İrşad makamına ulaşmanız Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir vetiredir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'tan 12 tane ihsan alamaz. Alamazsa mürşidine ulaşamaz. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, gitti bir mürşidin elini öptü, ona tabi oldu. Ne demişler ona? Demişler ki, bak kardeşim, bir mürşide tabi olmayan kişi mutlaka cehenneme gider. Sen git kendine bir mürşid bul, git tabi ol, kendini cehennemden kurtar. İnsanlar hep böyle zannederler. Yani bir insan gidip de bir mürşide tabi olduğu zaman tamam, mutlaka cennete girecektir. Ama realite öyle değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi, Allah-u Teala'nın 12 tane ihsan almadıkça, asıl ifadesiyle ihsanla tabi olmadıkça o kişinin tabiyeti ona mağfireti kazandıramaz. Nefs tezkiyesini kazandıramaz. Hiçbir şey kazandıramaz. O kişi gene cehenneme mahkumdur. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona mutlaka furkan verir, günahlarını örter, ona mürşidini gösterir ve sevdirir.
mürşit sevgisini o kişinin kalbine yerleştirir Allah-u Teala. Ve sevgi duyar kişi mürşidine karşı. Bu onun elinde olmayan bir şeydir. Öyleyse nereye ulaştık? Eğer kişinin Allah'a ulaşma dileği yoksa ve o kişi gitmiş de bir mürşide tabi olmuşsa, Allah ona mürşidini göstermemiştir. O gitmiştir, ona mürşidine tabi olmazsan cehenneme gidersin ha demişlerdir. Gitmiştir, tabi olmuştur. Bu ona hiçbir şey kazandırmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşit sevgisi oluşmaz kişide. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbine iman yazılmaz. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmez. Gelmediği için kalbine iman yazılmaz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyerek tövbe ettiyse, o tövbeyi gören devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine kesinlikle gelmez. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelenlerin ruhu vücudundan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır. Onun için Fatiha suresinde Allah-u Teala sırat-ellezine en'amte aleyhim buyuruyor. Sırat-ı müstakim için o yol ki üzerlerinde, yani başların üzerinde nimet olanların yoludur. Devrin imamının ruhu olanların yoludur diyor. Sadece onlar sırat-ı müstakime ulaşabilirler. Ruhun Allah'a ulaşması ise sırat-ı müstakim üzerinden yapacağı bir yolculukla mümkün. İki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün manevi tekamül sisteminin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman o hedeflere ulaşmaz. İnsanlar Allah'ın söylediklerini ne kadar yanlış algılıyorlar ya da hiç bilmiyorlar. İşte korkunç bir boşluk sevgili kardeşlerim, insanların, dünya insanının mutluluğa ulaşamamasının kökeninde, temelinde Allah'ın kainattaki tek dinini bilmeyen din adamları rol alır. Bu tek din hiç değişmemiştir. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber, sadece bir tek din olmuştur. Kainatın ezeli ve ebedi dini, kayyum olan din. Hep mevcut olan, hep ayakta kalan, ezelden başlayan, ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dini. Bu din Hazreti İbrahim'in zamanında Hanif dini olarak adlandırılıyordu.
Bu din üç temel içerir. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. İkincisi bu. Tevhid. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse tevhidin dışındadır. O fırkalara ayrılmış olanlardandır. O şirktedir. O takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31. ve 32. ayetleri Münibine ileyhi ve yettekun ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı iste. Böylece Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Sadece Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel takva sahibi olamaz. Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amen oldukları için, ameni olmaları sebebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Amen oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amin olmayan kişi takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamayan kişi ise cehennemden kurtulamaz, şirkten de kurtulamaz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor. Sonra da diyor ki o müşriklerden ki onlar dinlerinde fırkalara, dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kimdir fırkalara ayrılmayan, tek bir fırkanın sahibi olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte onlara müminler diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmayanlara, tek bir fırkayı oluşturanlara müminler diyor. Fırkalara ayrılanları da müminlerin dışında tutuyor. İşte Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara ait olan hedefine ulaştı. Hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, geri kalan 72 fırka şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala.

Sadece müminler şeytana kul olmaktan kurtulurlar. Kurtulurlar. Böyle bir dizaynda müminlere bakıyoruz. Tek fırkanın üzerinde olanlar, bir başka ifadeyle demin söylediğimiz ayetlerdeki takva sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize kulak verin. Allah'ın kurtuluş reçetesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dilek yoksa kimse kurtulamaz. Cehennemden kurtulamaz, küfürden kurtulamaz, dalaletten kurtulamaz, şirkten kurtulamaz. İşte Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamıyor. Rum 31'e göre ve şirkten de kurtulamıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi ve şirkten kurtulanlar ve onlar bir tek fırkayı oluşturuyorlar. Tevhidi oluşturuyorlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakalım, beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilemiyorsak görüyorsunuz ki şirkte kalıyoruz. Görüyorsunuz ki sadece bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar küfürden kurtuluyorlar, mümin olabiliyorlar. İşte Allah-u Teala açık bir şekilde ortaya koyuyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümüt tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah amenu olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini, kapkaranlık olan kalplerini aminu oldukları andan itibaren Allah kontrolü altına alır ve kişi nefs tezkiyesini yapınca onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Kim bunlar? Aminu olanlar. Allah onların dostudur diyor Allah-u Teala. Bir de tağutun dostları var. Vellezine keferu diyor Allah-u Teala. Ve o kişiler ki kafirdirler diyor. Evliya hümit tagute. Onlar da tagutun insan ve cin şeytanların dostudur. Onlar da nurdan zulmete götürürler. Onların kalpleri nurlandıktan sonra tekrar zulmete geri döndürür. Şimdi burada duralım. Ne diyor Allah-u Teala? Allah amin olanların dostudur. Ve kafirler, onlar da tağutun dostlarıdır. Amin olanlar, tağuta değil Allah'a dost olduklarına göre amin olanlar, müminler onlar, kafirler de tağutun dostu. Ne zaman kurtuluyoruz tağuta dost olmaktan? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi açık ve net olarak anlatıyor bize. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ.

Ne diyor Allah Teala? Onlar ki Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Neydi başlangıçta bu kişiler? Tağuta kul idiler. Tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan, yani küfürden. Kimdi kafirler? Tağutun dostları, tağuta kul olanlar. Tağuta kul iken bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a yöneldi. Tağuta kul olmaktan kurtuldu. Kime kul oldu? Allah'a kul oldu. Tağuta kul olmaktan kurtulduğu an artık o kişi kafir değil. Mümin. Mümin olmak şerefine erdi. Kafirler tağutun dostlarıdır. Müminlerse Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostluğu nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. İşte Yunus 62. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, muhakkak ki onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amin olmuşlardır, aminudurlar ve bu sebeple takva sahibi olmuşlardır. لَهُمُ الْمُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın söylediğini dikkatle yerlerine oturtalım. Söylediği şey apaçık belli. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu olur. Ve onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemedikleri sürece tağutun dostlarıdır ve onlar kafirlerdir. Öyleyse insanlar Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Ama mümin olamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah Teala tarafından müminler safında kabul edilmiyor. Öyleyse mutluluğun başlangıç noktası tam başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi mutlu olamaz. Mutluluk orada başlar. Allah'ın dostluğuna adım atmak orada başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutlu olacağınızı zannetmeyin. Nefsinizin kalbi devamlı olarak afetlerle dolu olacak. Ve afetlerle dolu olacak. Hep huzursuz olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hüsranda kalacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe günahlarınız örtülmeyecek. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe talanette kalacaksınız.
sevgili kardeşlerim, bütün insanlar şu dünyada mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlu olamaz. Mutlu olmak neyi ihata ediyordu? Mutlu olmak bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda bir, dış dünyanızda iki, Allah ile olan ilişkilerinizde üç. Üçünde de mutluluğu yakalamak budur insanların saadet reçetesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda mutluluğa adım atar. Daha henüz mutlu olmamıştır. Dünya saadeti söz konusu değildir. Ama mutluluğa adım atmıştır diyoruz. Hem söz konusu değildir diyoruz, hem de mutluluğa adım atmıştır diyoruz. Dünya mutluluğuna adım atmamıştır henüz. Dünya mutluluğunun sahibi değildir. Ona sadece adım atmıştır. Daha 14. basamaktan sonra dünya mutluluğu başlayacak kişinin. Daha 3. basamakta ya da birkaç dakika sonra 7. basamakta. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, dilediği anda 1. kat cennet onundur. Ne diyordu Allah Teala? Eni yerlerle gökler kadar olan cennete koşuşun. İşte biz de sizlere söylüyoruz, hepinize, bütün kainata haykırıyoruz buradan. Allah'a ulaşmayı dileyin ve eni göklerle yerler kadar olan Allah'ın cennetlerine koşun. Hayatınız boyunca yaptıklarınız sonunda bir hesabı içerir. Ve o cennetlerden bir tanesine girersiniz eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk mu istiyorsunuz? Sizin istediğiniz şey mutluluk mu? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu konu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluk onun hakkıdır. O vazifesini yapmıştır. Hak vazifenin yapılmasından sonra elde edilir. Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Benim emrimdir diyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ya dilemezse insanlar? Dilemezlerse mutluluğa asla adım atamazlar. Cennet saadetine hiç yaklaşamazlar. Dünya saadetinde yaşamaları mümkün değildir. Cennet saadetine adım atamazlar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen 1. kat cennetin sahibi olur. Sadece dileyenler Allah Teala tarafından 14. basamağa ulaştırılır. Tabiyetlerini tahakkuk ettirirler. 2. kat cennetin sahibi olurlar. Aynı kişiler Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır 21. basamakta. 3. kat cennetin sahibi olacaklardır. Allah'ın garantisi buraya kadardır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların hepsine Allah Teala garanti veriyor. Mutlaka ben size 3. kat cenneti vereceğim. Sizi mutlaka 3. kat cennetime alacağım. Diyor. Eğer kişi 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetidir. Ama yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Yani o 4 tane inancın sahibi olarak Allah'a inanıyor, ruhun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor, bunun üzerine 12 defa farz kılındığına inanıyor ve 4.'sü de Allah söz verdiği için, Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırmaya söz verdiği için mutlaka Allah'ın kendisini Allah'a ulaştıracağına emin kişi. Buna inanıyor. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. 4 vasıfta tamamdır. Bu inancın sahibi olan kişi
mümin olmak şerefine ermiştir. Derhal Allah Teala onun kalbinin mührünü açar, küfür kelimesini dışarı alır. Çünkü bu kişinin kalbine iman girmiştir. Dört açıdan dört başı mamur iman. Dört başı mamur müessesesi aslında mutlaka buradan gelmiştir. Sadece bu standartta dört başı mamur olunur. Allah'a inanmak, Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasına inanmak, bunun farziyetine inanmak ve mutlaka Allah-u Teala'nın bunu gerçekleştireceğine inanmak, imanın başlangıç imanının tamamlanmasıdır. Dört başı mamur bir imanın sahibi oldunuz. Başlangıç seviyesinin dört başı mamur imanı. Ne yapacak bu iman sizi? Bu iman sizi Allah'a ulaştıracak. Bu imanın sahibiyseniz siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisisiniz. Ve Allah Teala derhal harekete geçer. Rabbim Esma'sı tecelliye başlayıp evvela size 7 tane furkan verir. Her furkanda da günahlarınızın bir kısmını örter. Öyle ki 7. furkana ulaştığınız zaman günahlarınız tamamen örtülmüş olur. Sevaplarınız da var olacağı cihetle o noktada mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisiniz. Özelliğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeseydiniz mutlaka Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine göre siz günahları sevaplarından fazla olan birisi olacaktınız. Ama dilediniz. O zaman başka bir hüviyete girdiniz. Sevapları günahlarından fazla olan birisi. O sizsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda 1. kat cennetin sahibi oldunuz. 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. 2. kat cennetin sahibi olursunuz. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırır. 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Garanti. Allah Teala 3. kat cenneti garanti ediyor. Başka neyi garanti ediyor? Dünya saadetinin yarısını. Zikirde 33 bin zikre ulaşan herkes dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. 33 bin zikir nefs tezkiyesini ihata eder. Nefsinizi tezkiye ettiniz. Yani nefsinizin kalbine karanlıklardan çok nur yerleştirmeyi başardınız. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 kademede %7 fazıl girdi nefsinizin kalbine iman kelimesine yapıştı. %2'de rahmet daha evvel girer. Netice nefsinizin kalbi %49 artı 2 yani %51 nurlardan ibaret olur. Bir başka ifadeyle Allah'ın nurları şeytanın karanlıklarına, nefsinizin afetlerine artık üstündür. Bundan sonra da üstünlük onar onar artacaktır. Buraya kadar yedişer yedişer arttı. Bundan sonra onar onar artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi öylesine mükemmel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, ona sadece hayranlık duyabilirsiniz. Her sözünü yerine getiriyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah amellerinizden eksiltmesin. Sevgili kardeşlerim,
Allah'a ulaşmayı dileyen için her şey öylesine güzel ki, mutlaka kurtuluşa ulaştığını bilmenin o büyük huzuru sizin kalbinizi bütünüyle doldurur. Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bir sevgilisisiniz. Sevilirsiniz. Çok sevilirsiniz. Çünkü siz Allah'ın size emrettiği asli unsuru, sizin hayatınızın en önemli unsurunu oluşturdunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemek, dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti etmektir. Bundan sonrası Allah Teala tarafından garanti edilmiyor. Allah'a tevekkül edebilirseniz fizik vücudunuzu, tevekkülünüz artarsa nefsinizi ve en sonunda iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız 21. basamakta, burada nefsinizin kalbindeki afetler %100 iken %49'a düşmüş olur. Nefsinizin kalbinde hiç fazıl yokken sizi fazilet sahibi kılacak olan fazıllar nefsinizin kalbinin %49'unu doldurmuştur. Allah'ın rahmeti ise %2'sini doldurmuştur. %51 nur karanlıklara hakimiyeti ifade eder. %49 karanlık, %51 nur. %49 afet, %49 fazıl, %2 rahmet. %2 rahmet bir ağırlık simgesidir. Nefsinizin kalbindeki nurların karanlıklara hakimiyetini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, duyabileceğiniz şey sadece hayranlıktır. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça ona sadece hayran olacaksınız. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bizi tanıyın. Yakından tanıyın. Orada bilgisayarın hafızasında binlerce kaset göreceksiniz. Sizler için yaşıyoruz. Sizler için varız. Sevgili kardeşlerim, Allah size elini uzatmış. Sizi mutlu kılmak için. Bu istikamette saadetiniz Allah ile olan ilişkilerinize bağımlı. Siz mutlu olmak istiyor musunuz? Reçetenin birinci maddesi, vazgeçilmez maddesi ve olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle Allah'a yönelmek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostlarıdır, müminlerdir, Allah'ın cennetine girerler, hüsrandan kurtulmuş olanlardır, sevapları mutlaka günahlarından fazla olanlardır. Allah'ın sayesinde. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz, bir dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek sizi üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yapar. Allah'ın sözü var.
mutlaka üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yani 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Ya devam ederseniz 7. kat cennetin, adın cennetinde sahip olursunuz. Bunun için ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, Allah'ın garantisi altında bu olay tahakkuk ettikten sonra sizin Allah'a tevekkül etmeniz ve Allah'ın sizin fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de teslim alacağına inancınız geri kalan safhalara sizi götürecektir. Bu inanç ne kadar büyük olursa o kadar kısa sürede bütün handikapları aşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, adına mutluluk mu diyorsunuz? Anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamakta dünya saadetinin yarısından fazlası, cennetin 3. katı ve garanti edilmiş Allah Teala tarafından. Daha ne söyleyeyim sevgili kardeşlerim? Her şeyi öylesine güzel bir standart altında dizayn etmiş ki Allah Teala, hep mutluluk, mutluluk, mutluluk görüyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Salavat, Allah'ıma salli ala Muhammed ve izzetullahi Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke Nâbudu ve İyyâke Nestaîn. Müstakim sırâta lezîne en'amte aleyhim, gâyr-i mağdûbi aleyhim ve reddâllîn. Âmin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle bugün de bir yarenlik edelim dedik. Onun için yaredeyiz, Yüce Rabbimize sonsuz hamse şükrederiz. Siz oradasınız, ben buradayım değil, hepimiz yaredeyiz. Ben sizi burada mütala ediyorum. Şu anda ben de sizin hepinizin beni gördüğünüz, sesimi duyduğunuz mutluyum. Yani kısacası can canıyız, gönül gönlüyüz, Allah'la beraberiz. Bir güzelliği yeniden yaşamak üzere varız. Bir düşünün sevgili kardeşlerim, bizler hayattayız, varız, yaşıyoruz. Ve insan olarak yaratılmışız. Hepsinin güzeli insan olarak yaratılmamız. Yani kainatın en üstün varlıkları. Bir dümdüz

Sizin bakışınızın manası o ziyaret mi olunur? Sizin iç dünyanız için. Günlerce bir yerlerden geçersiniz. Geçerken oradaki güzelliklerin farkına bile varmazsınız. Oradaki ağaçlar, yapraklar, çiçekler, oradaki gökyüzü, deniz, etrafınızdaki sahnenin bütününü oluşturan Allah'a ait kesim. Her zaman bir güzelliktir. Ağaçları tek tek inceleyin. Genel görünüşlerinde hep en güzel olacaksınız. Dizayn eden el, kudret eli, onu kendi portfolyosu içerisinde en güzel standartlarda teşhis etmiştir. Size en güzel görüntüyü vermek için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Allah'a doğru. Orada sadece mutluluk var. Orada Allah var. Onun ülkesinde oluruz. İşte Allah'a doğru yapılan bir yolculuk sonsuz hızla gerçekleşti. Oradayız. Yukarıdan bakıyoruz huzur namazının saflarına. Arkadan öne doğru. En başta imamı görüyoruz. Devrim imamı. Günde 7 vakit kılınan bir namazın bir bölümünde var. Bir bölümündeyiz. Sonra arkasındaki iki kişiyi göreceksiniz. Üçüne kefili, sonra o iki kişinin arkasındaki bir kişiyi göreceksiniz. O da kefili. Sonra yine iki kişi var. Devrin imamının iki baş veziri. Sonra 7 kişi göreceksiniz. 7 vezir. Sonra ilk onluk safı göreceksiniz. Bundan sonraki bütün saflar onlar onlardır. İlk bakışınızda 4 sıra görürsünüz. Siyah, koyu kahverengi siyah, ay çok yakın renkte, cübbeler, yakalar, kürklü. Başta beyaz sarıklar, bundan sonra zaten hepsi sarıklı. Bunlar kırkları oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Sonra bağlanan gül cübbeleriyle 7 sıra sayacaksınız. Bunlar da 70'ler. Hepsilerin diliyle abdallar. Sonra renklerin grup grup değiştiğini göreceksiniz. Ve arkaya baktığınız zaman gözünüzün görebildiği kadar insanları sırada. Sonra mı? Renklerin en güzelini göreceksiniz çimenlerin üzerinde. Yeşilin her türlüsü. Sonra ufka doğru baktığınız zaman ufkun sonsuza açıldığını görürsünüz. Şu rengi olmadan sonsuza kadar uzayan bir saha. Ve huzur namazının imamının 15-20 metre ötesinden

Yerden 4 metre yükseklikte başlayan sol tarafta tahtlar göreceksiniz. Altın tahtlar. En alt sıra en çok. Yukarı doğru gittikçe sıralar yavaş yavaş azalıyor. Yani soldan sağa olan sıralar birinci sıra en altta yerden yaklaşık 4 metre yukarıdan başlar. Onun üzerinde, onun birkaç metre yukarısında ikinci sıra. Onun birkaç metre yukarısında üçüncü sıra ve böylece yukarıya doğru sıralar. Giderek azalıyor sıralar. En üstte sadece bir tek saat göreceksiniz. Her zaman devrin imamı fay olandır ve her zaman onun saati en yukarıdadır. Ancak onun üzerindedir. Rivayet hal. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en alttaki tahtlar sadece son altından olduğu halde yukarıya doğru yükseldikçe tahtların üzerinin mücevherlerle süslü olduğunu göreceksiniz. Tahtlarda kimse yok mu diyorsunuz? Tabii yok. Hepsi huzur namazının tahtları içinde. Bir şeye daha dikkat edin. Namaz kılanların bir kısmının gölgeleri yere vurur. Seccadeler var çimenlerin üzerinde. Herkesin seccadesi birbirinden farklı. Namaz kılanların çorapla olmadığını göreceksiniz. Ayaklarında çevreye benzer, uçları yukarıya doğru çevirik, bu zamana ait olmayan çorap gibi çok ince, bizim alemimizde deri diyelim adına, öyle sahibimiz. Renkleri de sarıya çok yakın. Pantolon, hayır. Boş pantolon stili bileklerde toplanıyor. Ve herkes mutlaka cübbeli. Tek cübbesiz insan yok. İnsan rolü yok demek daha doğru tabii. Sevgili kardeşlerim, bir şeye daha dikkat edeceksiniz. Hiç konuşma duymayacaksınız. Bu kulaklarla orada hiç kimse duyamaz. Duyulan sesler kalpten kalbe ulaşır. Böyle olduğu için imamın söylediklerinin kalpten olması sebebiyle kalp ile söylenen, kalp ile duyulan bir namaz standardı içinde olacaksınız. Bu sebeple sünnetlerle farzlar birbirinden ayrılamaz sesi itibariyle. Sünnetinde, farzında sesi safların sonuna kadar herkes tarafından aynı anda duyulur. Peki ses olarak gitseydi ne olurdu? Ses olarak gitseydi sesin hızına uygun olacaktı. O sonsuz uzunlukteki namazın arkadakilerine ses başlangıcın tatbikatından birkaç saniye sonra, belki birkaç dakika sonra ulaşacaktı. Ulaşamazsa ayrı mikrofonlarla ulaşacaktı. Ama o zaman ne olacaktı? Sıranın başında imam Allah'a ekber dediği zaman sıranın sonundakiler onu geleceklerdi ama sesi duyamayacaklardı. Ses yanlarına varıncaya kadar bir zaman geçecekti. Ön saflarla arka saflar birbirinden ayrı zaman parçalarında namaz kılacaklardı. Ama bu söz olabildiğine uzanan dizinin hiçbir noktasında bir farklılık göremezsiniz.
İmam rüküye eğildiği an sıranın hepsi rüküye eğilmiştir. Çünkü hepsi aynı anda kalpleriyle imamın söylediklerini duyuyorlar. İmam da kalbinden söylüyor. Sünnetlerde de farzlarda da herkes aynı anda kılar. İmamla aynı anda secde, aynı anda rükû, aynı anda kıyam söz konusudur. Bir küçücük farklılık, sünneti de herkes aynı anda kılmasına rağmen sünnetlerde tabiiyet yoktur. Herkes kendisi kılar. Ama farzlar mutlaka tabiiyetle kılınır. Kainatta görebildiğiniz en güzel renkleri orada göreceksiniz. O namaz Allah'ı görebileceğiniz yerdedir. Bakışlarınızı yukarıya doğru çevirin, yolun başının üzerinden. Orada, yukarıda, yoklukta Allah'ı göreceksiniz. Ve o zaman Allah'ın insan olmadığını, bir yaratık olmadığını, yaratan olduğunu net olarak anlayacaksınız. Onun sizin gibi üç boyutu yoktur, boyutlardan münezzehtir. O zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. İşte orada görebildiğiniz en güzel renklerle bir cümbüş yaşanır, bir alem yaşanır. İnsan ruhlarının sonsuz mutlulukla kurdukları Allah'ın huzurundaki namaz. Bütün elbiseler bizim atlas dediğimiz ipek türünde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gün bunları kalp gözünüzle hepiniz göreceksiniz. Sadece yüzü hasıl oldu değil, kalp gözü açılan, felaha ulaşan herkes için Allah-u Teala bunları mutlaka gösterir. Unutmayın, felahtan evvelki mertebeleri, mesela İhlas makamının gelebileceği standartlar günün 7 katıdır. Yani 1. kattaki secde mahalli, ikinci kattaki su arınma havuzları, onun sağ tarafındaki 7. katı çıkabilenlerin özel salonu, sol taraftaki koridor, 3. kattaki 2 katlı dergah, 3. katı 4. kata bağlayan sonsuz uzunluktaki mihenk mezarı verilen 2 boş silindir, sonsuz hızla içinden hareket ederek 3. kattan 4. kata bir anda ulaşılabilen o büyük sır. 4. kattaki Beytül Haram'ın aslı, Beytül Maktes'in aslı, affedersiniz. 5. kattaki Beytül Haram'ın aslı, 6. kattaki Sıddıkullah olma mahalli, dışarıya doğru taşan yeşilimsi, çok eşek yeşilimsi beyaz ışık ve
senin ellerine hiç vermediğin istediği bir kapı. O kapıdan son girenin ya da son çıkanın şeklini alır kapı. Bizim alemimizde tabiatıyla böyle bir şeyle karşılaşamazsınız. Kapılar şekil almazlar. Kapı, kapıdır. Kanatları olan bir kapıdır. Açılır ve kapılır. İster otomatik açılsın, isterseniz açın. Ama orada, altıncı katta, altıncı katın özelliği o. Kapı, her girenin şeklini alır, silüet şeklini alır. Ve daha ilginci, eğer uzun boylu birisi girdikten sonra kapıyı görmüşseniz, kısa boylu birisinin oraya girmesinin neticesinde kapının küçüldüğünü, o ikinciye göre dizayn olduğunu göreceksiniz. Bu sebeple kapı devamlı şekil değiştirir, kanadı yoktur. Bu sebeple içerideki ışık olduğu gibi loş olan dışarıya ulaşır. Mıs kılığına çok benzeyen bir nurdan etrafa bu yeşilimsi beyaz renk ulaşır. Bekleyenler o rengin kendilerine ulaşır. Onların derilerini çatlatacak olan bu ışığın kendilerine gerekli tesiri yapması için aradılarlar. Ayakta bir sıra oluşturulur. Ve gelen ışık bütün yüzleri ve elleri çatlatır. Herkesin elleri ve yüzleri, oradaki bütün ruhların elleri ve yüzleri çatlar. Sonra özel bir sistemle başların üzerine konan özel bir sistemle çatlaklar gidebilir. Sonra da aşağı doğru yola çıkılır. Tekrar dünyada verilen bu gezegene dönmek üzere. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin gelecekleri son durak burasıdır. Sonra mı ne olur? Sonra bir gün bu yukarıya çıkanlardan, oraya ulaşabilenlerden birinin derisi çatlamaz. İşte o çatlamayan fetih için hazırdır. Ona boşlukta fetih elbisesi giydirilir. Ve eline verilen kılıçla kubbeden yukarıya çıkar. Masal gibi değil mi sevgili kardeşlerim? Bu masalı bir gün reel olarak yaşayacaksınız. Ve Allah'a çok ama çok şükredeceksiniz. Allah-u Teala size bu güzellikleri gösteriyor diye. Siz de orada olacaksınız. Huzur namazının erkanı arasında. Yerinizin adım adım en gerilerden yavaş yavaş ileriye doğru yürüdüğünü göreceksiniz. Yeriniz değişecek. En saflara doğru. Muhakkak ki hayatınızın en zevkli dakikaları Allah-u Teala'nın sizlere bütün yukatlarını gösterdiği bu müstesna devreler. Ona çok andıracaksınız, çok şükredeceksiniz. Kalp gözünüzü açtı diye, size bütün güzellikleri gösterdi diye. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Allah'a göre sadece güzellikler var. Sizin de aynı güzellikleri hep yaşamanızı ister. Bunun için yaratıldınız, unutmayın. Mutsuz olmak için değil, başka insanları mutsuz kılmak için değil, hem mutlu olmak için, hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk kucağı için. Onlar
ellerinin tersiyle sizin onlara ulaştırmak istediğiniz mutluluğu almamak istedikleri zaman onlara bir şey yapamazsınız. O onların dünyasıdır. Sizi reddedebilirler. Onlara göre başka bir dünyada, başka bir hayat, oradaki huzur namazının o muhteşem dizaynından daha güzel olabilir. Nefsleri onlara Allah'ın bu sonsuz güzelliklerini değil, dünyadaki sonradan çirkin olduğunun farkına varacakları başka şeyleri güzel göstermeye çalışır. Ve dünya onlara gölgeler. Hiçbir zaman bu size anlattığım güzellikleri göremeyeceklerdir. Hiçbir zaman kalp gözleri açılmayacaktır. Hiçbir zaman üst alemlere ulaşmaları mümkün değildir. Ve ne yazık ki cenneti de hiç göremeyeceklerdir. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünyada bir hayat yaşarsınız. Diyelim çok yaşadınız 100 sene. Daha daha çok yaşadınız 200 sene. Olmaz ama olduğunu kabul edelim. Biliyor musunuz? Bu hayatınız geleceğinizi tayin eden vasıflarımızı ortaya koyar. Ya Allah'ı hiçe sayarsınız, yani şeytan sizi hep kontrolü altında tutar hayatınız boyunca, farkına bile varamazsınız. Kendinizi çok akıllı göredersiniz. Ve bu Allah yolunda olanları, bu sizlere saydığım sayısız güzellikleri yaşayabilenlere aptal nazarıyla bakarsınız. Bunlar enayi dersiniz. Sevgili kardeşlerim, ancak o gün, öldüğünüz gün doğrunun ve yanlışın farkına varacaksınız. Firavun öldüğü zaman Allah-u Teala kalp yüzünü açınca, hakikati görünce Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, beni dünyaya tekrar geri gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kul olduğumu sana ispat edeyim. Ben de bana gösterdiğim bu güzellikleri yaşamak isterdim. Allah Teala buyuruyor ki, kalp gözünü açtık, hakikatleri gösterdik. Bundan sonra kimseye bir özel ihsanda bulunmayız. Senin için de elbette söz konusu değil, dünyaya geri dönmen mümkün değil. Ama seni bu standartlarda gelecek bütün nesillere örnek olmak üzere vücudunu canlıymış gibi tutacağız. Aradan geçen binlerce seneye rağmen Firavun'un secde vaziyetindeki cesedi hala bozulmamıştır. British Museum'da Londra'da teşhir edilmektedir. O kendisinin Allah olduğunu iddia eden Firavun Allah'a secde eder vaziyette orada, Londra'da, British Museum'da bütün alemlere ibret olmak için. Sevgili kardeşlerim, bize aklı şeytan vermiyor. Bize aklı Allah veriyor. Allah'ın verdiği o muhteşem aklı şeytan size kullandırırken ya da siz onu kullanırken öyle bir tesir sahası vücuda getirir ki doğruyu yanlıştan ayıramazsınız. Ve şeytan sizi adım adım kontrolü altına alır. Ne ölçüde kontrol altındasınız? Düşünün.
şu dünyadaki bunca pislikler mi dünya hayatının zevkleri mi sizin için ön planda? Yoksa Allah'ın dostluğu mu? Başka birisinin bir şey söylemesine gerek yok. Kendinize dikkatle bakın. İşte mutsuzluğunuzu veya mutluluğunuzu bu simgeler. Kimin tarafındasınız? Kimin tarafında olduğunuz, eğer vasıflarına sahipseniz, ki kimin tarafındaysanız onun vasıflarına sahip olursunuz, sizi ya mutlu kılar ya mutsuz. Sevgili kardeşlerim, sakın zevkle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Şeytan sizin mutluluğunuzdan dehşetli hüzün duyar, huzursuzluk duyar. Ama siz de onun gibi mutlu olursanız o bundan zevk alır. Sözüme dikkat edin, mutlu olmaz. Onun için mutlu olmak hiçbir zaman söz konusu değildir. Zevk alır. Ne demek istiyorum? Mutluluk dediğiniz zaman sizlere anlattığım mutluluğu düşünün. Mutluluk üç ayrı cephede oluşması lazım gelen bir vesiledir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir, dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Ne siz onlara huzursuzluk vereceksiniz, ne de onlar size. Üç, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde Allah'ın emirlerini yerine getiren birisiniz, mutlusunuz. Hem de nehirler cephesinde Allah'ın yasaklarını işlemeyen birisiniz. Yine mutlusunuz. Demek ki üç ayrı cephede mutlu olmak mutluluğun birinci tarifi. İkinci vasıf mutluluğun devamlılığıdır. Hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah yolunda mutlu olan bir insansanız mutluluğunuz devam eder. Kesintisizdir. Üçüncü simgesi mutluluğun, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Sulh ve sükun ise zıt unsurların yokluğuyla tecelli eder. Yani nefsiniz ve ruhunuz birbirinin düşmanı olan iki varlıktır başlangıçta. Nefsiniz sadece afetlerden oluşmuştur. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışır. Ruhunuz da Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiile yeşil ışık yapmaz. Hiçbir zaman onları işlemeyi aklına bile getirmez. İstemesi mümkün değildir. Öbür taraftan Allah'ın emrettiği şeyler ruh tarafından mutlaka yapılmak istenir, nefs tarafından asla yapılmak istemez. Ruh Allah'ın sözlerini size iletir. Nefsinizle başlamışta sadece şeytanın sözlerini. Öyleyse şimdi anlıyor musunuz içinizdeki kavganın sebebini? O iki sesi birbirinden ayırt edebiliyor musunuz? Biri Allah ne emretmişse onun yapılmaması için size devamlı tesir icra eder. Diğeri de Allah-u Teala neyi yapmamanızı emretmişse onu yapmamanız için gerekli standartları size ulaştırır.
Ama siz eğer Allah için değilseniz, ruhunuzun söyledikleri size bir hiç gibi gelir. Ne zamandan beri? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir teknik arıza sebebiyle şu anda bir durgun ekranla karşı karşıyayız. Onu harekete geçirmek için tekrar bir düzenin içinde olacağız. Görüntü kayboluyor.

0: Veriyor musun sebebi ne abi? Fazla mı yükleme var şeye, bilgisayara?
1: Bilgisayara kalıyor ama onun yanına böyle kalmak edilmemiş var ya da zaten sorunlar da var sana bu kadar.
0: Kalmak etmek ne demek?
1: Ne kadar kesilip bir daha bir yaptı bakarsa bakar.
0: Yapıldı mı şeyler pek çok oldu mu? Var.
1: Oldu ya tamam.
0: Çalışıyor şimdi.
2: Evet.
0: Alo Berhan. Berhan. Alo Berhan. Berhan salavat Allah'ın salallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi biz neredeyiz? Allah'ın ülkesindeyiz. Allah'tan bahsediyoruz. Bir üçgenin içindeyiz. Niçinleri Allah olan, ikinci kenarı ruhumuz olan, üçüncü kenarı da kazandığımız dereceler olan bu ülkede kaldığımız sürece bir üçgenin içinde eğer daimi ise ulaşmışsak biz dörtgenin içinde yaşarız. Allah'ın ülkesinde, Allah'ın güzellikleri içinde. Neden dörtgen? Çünkü nefsimiz de bir kenarında, nefsimiz teşkil eder. Çünkü nefsimiz ruhumuzun bütün özelliklerine sahip olmuştur. Can dostlarım, günün dostlarım, bir tarafta mutluluk var. İşte biz şu anda sizinle o mutluluğu paylaşıyoruz. Allah'ın ülkesindeyiz. Allah'tan bahsediyoruz. Aranızda şu anda zikretmeyenler her saniye bir derece kaydediyor ama Allah'ın zikir sohbetini dinlediğiniz için kazandığınız her saniye bir tek derece bile olsa ki öyle değil en az 10 katıdır başlangıç standartlarındakiler için ama bir tek derece bile olsa bir kısmınız her saniye 700 derece kazanıyorsunuz. Bir derece zekesizlik sebebiyle kaybedenler Allah'ın sohbetini yaptığınız için kazanıyorsunuz. Öyleyse bir taraftan Allah'ın bir güzelliğini yaşamak, Allah'a olan sevginin, aşkın daha da büyümesi söz konusu, mutlu olmak söz konusu, Allah'ın güzellikleri içinde nefes olmak söz konusu. Acaba sadece ben mi yaşıyorum bu mutluluğu sevgili kardeşlerim? Ne diyorsunuz? Aynı şeyleri paylaşabiliyor muyuz? Aynı şarkıyı terennüm edebiliyor muyuz? Allah'ın şarkısını. Huzur namazını size tarif ederken benim yaşadığım mutluluğu siz de yaşıyor musunuz? Yoksa Allah'ın o güzellikleri size hiç alakadar etmiyor mu? Yedinci katın altın kapısıyla zemin kattaki dergâhtaki altın kapının birbirine tam eşit olduğunu Biliyor muydun o zaman? İkisi de yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, yaklaşık 30 santim genişliğindeki baklava dilimi çizikleriyle oluşmuş tek kanatlı iki kapı. Birisi zemin katta, birisi göklerin 7. katında. Kapı olarak ikisi de aynı kapı. Genişlikleri, yükseklikleri tamamen aynı. Ama 7. kattaki 7. kata giriş kapısı, zemin kattaki zemin kattan çıkış kapısı. Yani birisi sırat-ı müstakime açılıyor, öteki sırat-ı müstakimden sizi 7. kata alıyor. Fetih kapısı. 7. kapı fethedenlerin fetih kapısı. O yukarıdakinin altında 7 tane mermer merdiven var. İki tarafı trabzanlı 7 tane mermer merdiven. Daha güzeli trabzanları birbirine bağlayan 7 tane baklardan oluşan bir altın zincir. Size verilen fetih kılıcıyla o zincire sadece bir defa vuruyorsunuz. Ve altın kapı otomatik olarak açılıyor. Sevgili kardeşlerim, bir masal gibi değil mi? Yaşadığınız zaman her şeyin ne kadar güzel olduğunu, siz de aynı mutlulukla idrak edecek, aynı mutluluğu yaşayacaksınız. Allah için sadece sizin mutluluğunuz vardır ve o önemlidir. Sizin mutluluğunuz, o sizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemez. Hepinizin yaratılmasının arkasında sadece Allah'ın bir tek hedefi vardır, sizi mutlu kılmak. İnsanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Hepimiz Allah'ın asla dokunmadığı bir serbest iradenin sahibisiniz. Siz iradenizi ölen makamının 5. mertebesinde Allah'a teslim etmeyi bilemedikçe Allah iradenize hiçbir zaman dokunmayacaktır. Birçok insan için belki de iradenin Allah'a teslimi bir budalılık diye değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, o zavallı insanlar Allah'ın mutluluk ödevlerinden müessesesini hiçbir zaman yaşayamayan, çok akıllı olduklarını zanneden zavallılardır. Mutluluğun ne olduğunu da bilemeden bir ömür tüketeceklerdir. Çoğu zaman huzursuz, sıkıntılı ve hiçbir zaman anlayamayacaklardır sıkıntıları nereden kaynaklanıyor, neden huzursuzlar, neden Allah'ın yolundaki insanlar huzur içinde bir hayat geçiriyorlar, hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar, neden onlar mutlu da bu kendilerini akıllıca nedenler mutsuz. Sevgili kardeşlerim, akıllı olmak, problemleri çözmek, herhangi bir konuda derin bir bilginin sahibi olmak, bu standartları yaşamak değildir. Bahsetmek istediğimiz akıl, başka bir akıl, akletmek. Siz ilmin sahibi olabilirsiniz, dünya ilminin. En derin standartlarda olabilirsiniz. Öyle şeyler yapabilirsiniz ki sizden başka kimse onları yapamaz. Ve zannedersiniz ki siz üstün bir insansınız. Ama aslında Allah'ın katında şu kadarcık değeriniz yoktur. Ve kendi kendinize itiraf etseniz de etmeseniz de siz mutsuz bir insansınız. Ve bu kafa yapısıyla şu akıllı olan insanların akıllılık standartları içinde Allah'a bir dönüş yapılamazsa bu akıllı insanların hiçbirisi akıllı insanın ulaşması lazım gelen mutluluğu yaşayamazlar. Öyleyse bu nasıl akıllılıktır ki sadece mutsuzluğu davet ediyor kişi, sadece mutsuz oluyor. Öyleyse mutlu yaşamakla mutsuz yaşamak arasında hiçbir fark olmadığını zannediyor insanlar bir süre. Sonra yavaş yavaş çevreyle kendilerini mukayese ediyorlar. O zaman ayakları suya eriyor. Kendileri kadar onların akıllılık standartlarına göre akıllı olmayan insanlar mutlu. Ama onlar o akıllılık standartları içinde mutsuzlar. Sevgili kardeşlerim, o mutsuz insan da mutlu olmayı istemez mi? İç dünyası mutlaka ister. Başkalarından farklı bir akıl yapısına sahipse, daha güzel bir düşünce alanı varsa onun için, daha üstün bir düşünce alanı, o kendisini başkalarından üstün sayar. Ve problem buradan başlar. Şeytan bunu hep silah olarak kullanacaktır. O kişi bu kafa yapısını, bu mantığı devam ettiği sürece ömrü boyunca mutluluk adı verilen sistemi yaşayamaz. Üç faktör sevgili kardeşlerim. Bir, iç dünyanızda, dış dünyanızda Allah ile onun işlerinizde mutluluk. İki, kesintisiz bir mutluluk. Üç, sulh ve sükun hali. Eğer içinizde devamlı olarak bir kavga varsa, kendi kendinizi devamlı yiyorsanız, o iki sesi devamlı duyuyorsanız, birisi Allah'a davet eden, birisi şeytana davet eden, her davranışının arkasından huzursuzluk duyuyorsanız, siz nasıl mutlu olabilirsiniz ki? Zavallı insanlar, bir yaratık olduklarının belki farkına varmadan bu emirlerini tüketecekler. Ve yaratanın onların için yarattığının o temel felsefesine hiçbir zaman ulaşamadan bir mutsuz hayatın sonunda bir gün ölecekler. İşte o gün neyi söylemek istediğimizi, onlara neyi anlatmak istediğimizi anlayacaklar. Mutsuz bir hayatın sonunda ölümle noktalanan, geri dönüşü imkanı olmayan bir son. Ve karanlık bir içinde bir ölümden sonraki hayat. Sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için buradayız. Size sadece mutluluğu anlatmak için, Allah'ın bunca güzellikleri dururken neden şeytanla korkulasınız? O akıllı standartlarınızda İblis'in sizi nasıl kandırdığını düşünemezsiniz bile. O üstün zekanızla hep kendinizi bir şeyler zannedersiniz. Ama hadi gelin beraberce kendimize bakalım. Ama mutsuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri sadece çirkinlikler olarak görebilmek sadece şeytanın bir tuzağıdır. Bu tuzağı bütün insanlar için kurar ve insanların çok büyük bir kısmı bu tuzağa mutlaka düşerler. Şeytan insan psikolojisini, insan dizaynını çok yakından tanıyan bir mahluktur. Beni bir müessese, insan adı verilen bu mahluku onun kendi iradesiyle, kendi arzusuyla şeytanın maskarası haline getirir. Farkında bile değildir o. Kendisini yöneten asıl standartın kendisine ait olmadığını, kendisini yönettiği düşünce standartlarının aslında kendisine ait olmadığını, iblise ait olduğunu, o korkunç zekasına rağmen hiçbir zaman fark edemeden iblis tarafından devamlı şartlandırılarak yaşantısını devam edecektir. O Allah'ın mutluluklarını hiçbir zaman yaşamadığı için böyle bir mutluluğun farkında bile olmadan hayatını tamamlayacaktır. Ve neden mutsuz olduğunu anlayamadan biten bir ömür. Üstelik de o Allah'ın kendisine ihsan etmiş olduğu büyük hikaye rağmen. Sevgili kardeşlerim, şimdi kendinize bakın. Mutlu musunuz? Değilsiniz. Arkasında başka birisi yok. Sadece siz varsınız. Allah'ın sizin bu derdinize şifa olacak reçetesini tatbik etmediğiniz için mutsuzsunuz. Kendinizi ne zannederseniz zannedin. Sadece bir kulsunuz, bir yaratıksınız. Allah'ın yarattığı bir insan. Kendi kendinizi yaratmadınız. Siz bir yaratıksınız. Bir ruhtan, bir nefsten, bir fizik vücuttan oluşan, bir üçlüyle Allah'ın yarattığı ve isteseniz de istemeseniz de her şeyinizde ona bağlı olduğunuz, Allah'a bağlı olduğunuz zavallı bir yaratık. Neden zavallısınız? Biliyor musunuz? Mutlu olmak elinizdeyken olamadığınız için. Ama size en azından bir teselli olarak şunu söyleyebilirim. Hayır, bunu kendinize siz hazırlamadınız. Sadece sizin zeka seviyenize göre sizi kandıran iblisin tuzağına düştünüz. Ömrünüz boyunca bir çıkış noktasının olmadığını göreceksiniz. O mantık dizisi, iblisin sizi alıştırdığı, içinde yaşattığı o dünyadaki o mantık sizi sadece hayatınızın bütün safhalarında mutluluk karanlıklarında, mutsuzluk karanlıklarında dolaştırır. Bir gün akıl etmenizi Allah ne kadar istiyor biliyor musunuz? Mutlu olmanın sizin de hakkınız olduğunu düşünebilmenizi. Mutlu olmak sizin de hakkınız, bütün mutlulara sesleniyorum. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Öyleyse neden mutsuz olmadığınızı sakın başkalarına yüklemeyin. Etrafımdaki insanlar bana şöyle şöyle davransalardı ben mutlu olurdum sözü bir züğürt tesellisidir. Hiçbir zaman o yönettiğiniz standartlarda mutluluğu yaşayamazsınız. Hatta belki de öldüğünüz zamana kadar mutluluğun ne olduğunu anlamadan yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir tarafta bir bütün hayat, mutlulukla geçecek olan bir hayat, hangi standartların içinde olursanız olun, mutlu olduğunuz bir dünyada yaşamak, Allah'ın nurları içinde kalp gözünüz açık, kalp kulağınız açık, Allah'ın size söylediklerini işitebilen, Allah'ın size kalp gözünüzde gösterdiği şeyleri görebilen, bir sonsuz mutluluğu yaşayabilen bir insan olmak. Hiç görenle görmeyen bir olur mu? Sevgili kardeşlerim, bu görmek, bakmak değil, görmek. Gözleriniz göremez, gözleriniz sadece bakar. Gördüğünü akla iletir. Unutmayın, akla ilettiği şey ayakları yukarıda, başı aşağıda bir görüntüdür. Ulaştığı yerde sistemler onu ayakları aşağıda, başı yukarıda bir hüviyete götürerek akla ulaştırırlar. Gören akıldır. Bakan gözdür, gören akıldır. Kulaklarınız işitmez. Sadece duyar, duyduklarını akla ulaştırmakla görevlidir. Duyan kulaklarınız ama işiten, duyduğu şeyin manasına varan, onun ne olduğunu anlayan kulağınız değildir, aklınızdır. Gözünüz de kulağınız da aklın sadece bir vasıtasıdır. İşte Allah'ın sizin için hedef gösterdiği ve size yaşatmaya hazır olduğu bu saadeti yaşayamıyorsanız siz bir kulaksınız, bir gözsünüz, bir dilsiniz ama onların küzüne varan akıl değilsiniz. Onu kullanamıyorsunuz. Ne kadar akıllı olduğunuzu zannederseniz zannedin, şu hayat üzerinde size hangi ölçüde akıllı olduğunuzu, hangi olay tespit ederse, ispat ederse etsin, neticede siz gören olamazsınız. Neticede siz duyan olamazsınız. Onunla, sizi yaratanla o bağlantıyı kurmadıkça insan şerefine ulaşamazsınız. Var olmanın o büyük saadetini yaşayamazsınız. Kimliksiz bir insan olursunuz. İnsan kimliğinde görünen birisi olursunuz. İnsan olma şerefinin size sağlayabileceği o muhteşem dizaynı hissetmeden bir robot gibi bu dünyada yaşarsınız, bir gün ölüp gidersiniz. Hani o şiirdeki gibi vurdular diyor, üç kurşunla vurdular, ekmek karnesi cebinde, ayakkabıları ayağında öldü. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir düşünün. Allah'ın size hediye etmek istediği, ihsan etmek istediği, sizi nimetlendirmek istediği bunca mutluluk sizi beklerken, siz kendi kendinizi mutsuzluğa mahkum etmişsiniz. Kapılarımızı, antenlerimizi Allah'a değil, şeytana çevirmişsiniz. Etrafınızdan akan pisliğin içerisine siz de bulaşmışsınız. Her tarafta ahlaksızlığın, her türlü Allah'ın yasak fiilinin işlendiği bir dünyada o yasakların zevk olduğunu zannetmişsiniz. Hayatınızı böyle tüketmişsiniz. Bir gün ölüp gitmişsiniz. Belki sizin için de aynı şeyleri söylerler. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada, Mısır'dan çektiği kadar. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değil de diyor şehir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bir anlatabilse, biliyorum ki çoğunuz beni anlamıyorsunuz, kendinizi de anlayamıyorsunuz. Allah'ın size ne kadar çok şeyler bahşettiğini, ne kadar çok şeylere sahip olduğunuzu anlayamıyorsunuz. Oysa ki mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki, göremiyorsunuz sebepleri. O size göstermeye çalıştığım şeyler birçoğunuzun kafasında şekillenmiyor bile. Başka şeyler sizi daha çok cezbediyor. Onlarla mutlu olabileceğinizi zannediyorsunuz. Bir gün Allah'ın size verdiği hayat sermayeniz sona erecek. O zaman ah neden ben şunları gerçekleştiremedim? Neden Allah'ın bir sevgilisi olamadım? Neden mutluluğu yaşayamadım diye o zaman hayıflanacaksınız. Allah Teala'nın hepimize uzun ömür vermesini dileriz. Mutlu bir ömür vermesini dileriz. Ama unutmayın ki Allah size her şeyi vermiş. Onu size Allah'ın nimet olarak verdiği, ihsan ettiği hayatı mutluluğa çevirebilmek, onun mimarı siz olacaksınız veya olmayacaksınız.

0: Allah'ın iblis olduğunu ve sizi mutsuz kılmak için hiçbir zaman vazgeçmeyeceği bir savaşın içinde olduğunu belki hiç anlamadan ömrünüzü tüketeceksiniz.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesal ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala insanlardan ne istiyor sualinin cevabı gayet açıkça Kur'an-ı Kerim'de verilmiştir. Sadece Allah-u Teala hepimizden mutlu olmamızı istiyor. Bunu da nereden çıkartıyoruz? Çünkü Kur'an'ın yapısını mercek altına aldığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala evvela Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Bu mutluluğun başlangıç noktası. Ve de bu noktadan itibaren mürşidimize ulaşmamız, tabiyetimiz, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, yaptığımız zikre paralel olarak Allah'a doğru bir seyri sülük gerçekleştirmesi ve Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında yok olması üç kademe ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması. Bu süreç içerisinde dünyanın en mutlu insanlarından biri oluruz. Allah'ın ilk emrini yerine getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama Allah Teala buyuruyor ki kim dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Yani kişinin görevi, bizlerin görevi sadece dilemek. Geri kalanı mı? O Allah'a ait. Biz insanlar Allah'a mülaki olmayı dilemek gibi bir emirle karşı karşıyayız. Üzerimize farz kılınmış. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala Rum 31. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve ona karşı böylece takva sahibi ol Allah'a karşı. Öyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın böyle bir dileğin sahibine ne yapacağını da, nasıl bir yardımda bulunacağına da bakmak lazım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah kendisine seçer dilediğini. Ona kendisine dilediğini seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, münib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Münibine ileyhi kelimesi onu ifade ediyor. Münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır, ona ulaştırır ve yehdi ulaştırır, ileyhi ona, kendisine men kişiyi yeşâ'ü dileyen kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Zatına ulaştırması söz konusu. O zaman biz insanlar bu dünyadan uçup da Allah'ın zatına ulaşabilir miyiz fizik vücutlarımızla? Bunun bir tek istisnası var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ikinci istisna

Hazreti İsa. Hazreti İsa Allah'ın emriyle babasız olarak yaratıldığı cihetle onun çok özel bir statüde olması tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi de babası da bu dünyadan. Ama Allah Teala onu da Miraç'ta kendisine ulaştırdı. Ve konuştular. Sonra da tekrar dünyaya indi. Allah'ı sadece baş gözüyle görmekle kalmadı. Ruhunun gözleriyle zaten görmüştü. Kalbindeki gözle de, nefsinin kalbindeki gözle de görmüştü. Ama baş gözleriyle de Allah-u Teala'yı gördü. Ve Allah ile karşılıklı konuşmak şerefine nail oldu. Ve de bunu Hazreti Ebubekir'e ulaştırdıkları zaman seninki diyorlar diyor ki Allah'a ulaşmış da Allah'la konuşmuş. O da cevap veriyor. Kimden duydunuz diyor, onu söyleyin siz bana. Kimden duydunuz? Kendisinden mi duydunuz yoksa bir başkasından mı? Ondan duyduk diyorlar, kendisinden duyduk. Öyleyse diyor, bunun yanlış olması hiçbir zaman mümkün olamaz. Mutlak olarak Allah'a ulaşmıştır. Mutlak olarak Allah'la konuşmuştur. İşte o kadar sadık bir bendesiydi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Öylesine ona bağlıydı ki bu bir ömür boyunca onun Sıddik adını almasına sebebiyet verdi. Sıddik hem en sadık manasına geliyor. Hem sadaka veren manasına geliyor. Hem de sözüne en çok güvenilen manasına geliyor. Ebubekir Sıddık bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki ilk halife olarak seçildi. Üstün vasıfların sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş gerektiğinde herkesi dolaşıyordu. Bana para verin ki silah alalım, askerlerimizi silahlandıralım diyordu. Bir kısmı para vermekten kaçınıyordu. Hazreti Ebubekir geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bir anahtar teslim etti, bu dedi evimin anahtarı. Evim ve içinde ne varsa hepsi senindir. İşte bu sadakatin en üst nişanesidir. Ondan başka hiç kimse böyle bir şeyi yapamadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için bir araya geldik. Allah için konuşuyoruz. O bizim Rabbimiz, sahibimiz, her şeyimiz. Bize hayat veren, bizi öldüren, ruhumuzu kendisine ulaştıracak olan her şeyimiz. Her şeyden evvel sahibimiz. Biz onun kölesiyiz. Azatsız bir köle. Ondan hiçbir talebimiz olamaz kendimize ait. O biz istemeden her şeyi bize vermiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile dost olmak Allah'ın bir büyük nimetidir.
İşte bu dostluğun seviyelerine göre insanlar mutluluğu yaşarlar. Mutlulukla nefsin afetleri arasında çok ciddi bir ters orantı söz konusudur. Yani nefsimizin kalbindeki afetleri mührüdümüze ulaşıp da tabiyetimizi gerçekleştirdikten sonra zikir adı verilen Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar eden bir sistemle nefsin afetlerini azaltmak nasıl mümkün olabilir? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu andan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları onun göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah'ın daha o kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah'ın açtığı, göğsünü yararak göğsünden kalbine açtığı nur yolunu takip eden nurlar, rahmet nurları o kişinin kalbine ulaşır. Kalbine ulaşır ama kalpte iman kelimesi henüz yazılmamıştır. Bu nurlar kalbe sadece girerler. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Peki kalbine iman kelimesi ne zaman yazılacaktır? Ne zaman mürşidine tabi olursa. İşte başlangıçta gelen %2 rahmet nuru, o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nur yolunu açmasından sonra tahakkuk eder. Allah-u Teala buyuruyor ki, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı, yani kimin ruhunu kendi zatına vasıl etmeyi dilerse, onun göğsünü yarar ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmak için İslam teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmasını sağlamak üzere Allah Teala o kişinin göğsünü yarar, yarar ve teslime açar. O kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi için ilk adım budur. Neden? Olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü Allah Teala kişinin göğsünü yarıp kalbine bir yol açmasa nurlar o kalbe ulaşamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden onun kalbi aydınlanamaz. Allah nur yolunu açmayacağı için sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolunu açar. Diyor, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, yeşrah, şerh eder, açar, kalbehu, onun sadrehu, onun göğsünü yarar, açar. Dedi İslami, İslam olması için, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için, teslimler için. Öyleyse hiç kimse bedavadan İslam olamaz. Herkes göğsünü kere kere dolaşıyor. Sonuçta ben İslam'ım diyor. Müslümanım diyor. Bütün insanlar İslam fıtratı üzerine yaratılmışlardır. Allah Teala burada bir dini bir başka dinlerin üzerine üstün kılmıyor. Neden? Ne demek istiyoruz? Çünkü dinler yok. Hristiyanlık diye ayrı bir din, Müslümanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din. Daha dünyada 72 çeşit inanç biçimi var. 72 tane inanç biçimi falan yok. 2 tane de din yok.
Sadece bir tek din olmuş. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Nasıl bir din bu? Hanif dini, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi garanti eden dinin adıdır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Çok ilginç bir standart söz konusu. Şu anda dünya üzerinde 3 kitaplı din var. Tevrat 1. kitap, İncil 2. kitap, Kur'an-ı Kerim 3. kitap. İnsanlar henüz bilmiyorlar. Ama biz Tevrat'ı da İncil'i de Kur'an-ı Kerim'i de incelediğimiz zaman muhteşem bir olayı Allah Teala bize gösterdi. Nedir o? Tevrat'ta da Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor defaatle. İncil'de de Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor defaatle. Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne diyor? Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçini yani şu fizik vücudunu Allah'a ikame et. Dine ikame et. Din için ayakta tut. Dinin gereklerini yerine getir. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif olarak yaratmıştır. Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din ezeli ve ebedi dindir diyor Allah Teala. Bu din ezeli ve ebedi dindir. Yani ne kadar geriye gidersen git Allah'ın koyduğu başka bir din bulamazsın. Gelecekte de zaman ne kadar ileri giderse gitsin Allah'ın koyacağı başka bir din olmayacaktır. Allah'ın din vaz etmesi, ortaya koyması sadece bir tek din olarak tahakkuk etmiştir. Başka bir din hiç olmamıştır. Peki Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh yok muydu? Vardı. Nuh'un dini, Hazreti Nuh'un dini de Hanif dinidir. Ondan evvel en evvele gidelim Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın dini de Hanif dinidir. Öyleyse Allah-u Teala din deyince ne anlıyor? Din deyince Allah-u Teala sadece mutluluğu anlıyor. Din yoksa mutluluk yaşanamaz. Hiç kimse din olmadan mutluluğu yaşayamaz. Çünkü mutluluk birinci etapta yarı yarıya mutluluk nefsin tezkiyesine yani nefsin kalbinin %51'inin nurlarla kaplanmasına bağlıdır. Herkese verilen bir imtiyazdır bu. Herkes bunu kolayca gerçekleştirebilir. Hiçbir güçlük çekmeden. Geri kalanı dik yokuştur. Fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, daha sonra gelecektir. O dik yokuşu aşmayan kişi nefsini teslim edemez. Ama dik yokuşu aşar da fizik vücudunu Allah'a teslim ederse nefsin teslimine ramak kalmıştır. Hemen arkasından o kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim eder. Daha sonra da iradesini teslim edecek. İrşad makamına irşada memur ve mezun kalan diye tayin edilecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dinin kemalatı insanın mutluluğuyla paralel bir seyir takip eder. Çünkü dinin kemale ermesi kişinin ruhunu teslim etmesiyle birinci etabını oluşturur. Birinci teslim. Kişi fizik vücudunu teslim edecektir. İkinci teslim mutluluğu %90'ı aşacaktır. Kişi nefsini teslim edecektir. Mutluluğun bütününü yaşayacaktır.
Çünkü onu mutsuz edecek olan nefsindeki afetler artık şeytanın tesir edebileceği afetler artık mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey en güzeli gösterir. Allah Teala da bütün insanlardan mutlu olmalarını, daha çok mutlu olmalarını, daha çok mutlu olmalarını ister sadece. İşte biz de onun yeryüzündeki vekili olarak size diyoruz ki daha çok mutlu olun. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek Allah Teala'nın üzerine aldığı bir vazife. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hayır, siz ulaştırmayacaksınız. O ulaştıracak. Hiçbir zahmeti yok konunun. Çünkü kişi zikri mi sevmiyor? Allah'ına mutlaka zikri sevdirir. Namazı mı sevmiyor? Allah ona namazı sevdirir. İbadetlerden hangisi o kişiye güç geliyorsa bütün engelleri kaldırır. O kişi namazlarını seve seve kılan, oruçlarını tuttuğu zaman açlık duymayan, 7-8 aylık bir devre boyunca, 8-9 ay diyelim, 12 ay diyelim, 1 yıl diyelim, netice değişmez. O devrenin sonunda Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Öyleyse bu o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51, yani nefsin muhtevasının yarısından fazlasını nurların kaplaması, %51'e ulaşması söz konusu olacaktır. Bu %51 nur tahakkuk ettiği zaman, ki bunu Allah gerçekleştirecektir, kişi o tahakkuka kadar daimi zikre ulaşmış insan nasıl bir mutluluğun içindeyse aynı mutluluğu yaşayacaktır. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanın o kişiye tasallutuna kesin olarak mani olacaktır. Şeytan Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insanın bu konudaki gayretlerini engelleyemediği gibi onu huzursuz da edemez. Allah Teala şeytanla insan arasına bir muhafaza koymuştur. Bir koruyucu şalter, bir koruyucu sistem. Şeytan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye hiçbir zarar veremez. Ona hiçbir şekilde engel de olamaz. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağına dair söz vermiştir. Mutlaka sözünü tutacaktır. İşte Rad suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır. Kişi dalaletteyse Allah onlarla meşgul olmaz. Ki biliyorsunuz ki herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Allah onlarla meşgul olmaz. Ama kim onlardan, kim dalalette olanlardan, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Bir tek dilek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek Allah için yeterli bir delildir. O kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Ne diyor? Ama onlardan kim, o dalalette olanlardan kim bana ulaşmayı dilerse dilemesi benim için yeterlidir diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün insanlara hediye ettiği
kucak kucak verdiği mutluluk bu süreç içerisinde tahakkuk eder. O 7-8 aylık devre içerisinde kişi pencereleri açarak bağırmak gelen birisidir içinden, mutluyum diye. Bunu çoğunuz yaşadınız, biliyorsunuz. Yeni gelenler de mutlaka 7-8 aylık bir devre içinde yaşayacaklardır. Yaşadıktan sonra onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Mutluyum. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne kadar güzel şeyler nasip etmiş, öyle değil mi? O zaman bizim hepimizin sevinmemiz, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamamız gerekmez mi? Gerekir. Ha, neden yaşayamıyoruz öyleyse? Yaşayamıyoruz. Çünkü iblis insanların önüne yüzlerce engel çıkartıyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemeyi biliyor ki? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize bunu öğretmeseydi, biz de size bunları söylemeseydik, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talep insanlar tarafından dikkate alınmayacaktı. Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Münip olun diyor. Ama kimse münip olmanın ne manaya geldiğini bilmiyor. Peki arkasında ne var? Arkasında Kur'an'ın unutulması var sadece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Yani Kur'an'a bakın diyor. Kur'an Allah'ın indirdiği kitaptır. Bütün nesiller için indirilmiştir. İlk insandan kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkesin kitabıdır. Herkesin muhtevasını alır. Bu sebeple herkesin kitabıdır. Orada Allah-u Teala'nın ifadesini kullanalım. Biz bu kitaba her şeyi yerleştirdik. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'e her şeyi yerleştirmiş, hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Kur'an bütün ilimleri muhtevidir. Ama onun özel şifrelerine girmek kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlardan sadece o tek şeyi istiyor. Onların, bütün insanların mutlu olmalarını. Ve de başlangıçta da insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse onların ruhlarını Allah'a ulaştırması Allah'ın yardımıyla gerçekleşecektir. Allah Teala o süreç içerisinde şeytanla onların irtibatını kesinlikle yok ediyor. Şeytan hırsından kuduruyor, çatlıyor. Hiçbir şey yapamadığı ve yapamayacağı için. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı için Allah şeytanın o kişiyi yoldan çıkarmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. Sözü var. İki ayet söyledik. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bitti. Peki kişi ulaştı. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir zaman devresi bu devirde yetiyor. Biz bu yola girdiğimiz zaman mesela bizim seyri sülükümüz 1,5 yıl sürdü. 18 ay.
O zaman daha uzun bir süreyi ihata ediyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu ilimle bizi teçhiz etmiş, sizlere anlatalım diye, sizleri mutlu kılalım diye, mutluluğu size de ulaştıralım diye. Hepinizin görevi, öğrendiğiniz mutluluğu, yaşadığınız mutluluğu başka insanlara ulaştırmaktır. İnsanlar sadece bilmedikleri için mutsuzlar, huzursuzluk içinde bir dünya hayatı yaşıyorlar. Bir din kültürü alamadan da bu dünyadan gidiyorlar. Ve de tabii hem bu dünyada mutsuz insanlar hem de gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, şeytanın bu kadar duruma hakim olabilmesi çok ilginç bir sonuç. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın, insanlar mutsuz. Çünkü mutluluğun ne olduğunu, nasıl kazanılacağını, mutlu olabilmek için ne yapılması lazım geldiğini bilmiyor insanlar. Neden bilmiyorlar? Çünkü onlara bunu öğretecek pozisyonda olan öğretici kadro onlar da bilmiyorlar. %90'dan fazlası bunu öğrenmemişler. Öğrenmemeleri de gayet tabii. Neden tabii? Çünkü onlara öğretilen şey bunlar değil. Onlar ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi, ne mürşide tabiyeti, ne de ruhun Allah'a ulaşmasını, ne de fizik vücudun Allah'a teslimini, ne de nefsin Allah'a teslimini, ne de iradenin Allah'a teslimini bir farz olarak görmüyorlar. Ve korkunç bir tuzağın içinde bocalayıp duruyorlar. O korkunç tuzak İslam'ın 5 şartıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 tane şartıdır. Ama İslam 5 şarttan ibaret değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek 6. şarttır. Allah'ı zikretmek de 7. şarttır. Bu 2 şartı ekleyemezseniz zaten Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki 7'lik kaidesini bozmuş olursunuz. Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. 7 tane gök katından bahsediyor Allah-u Teala. 7 tane yer katından bahsediyor. 7 kat cehennem, 7 kat cennet. Eleyin ve sicin 7 ayrı kademeden oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'da 7 tane safha var. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. 3. basamak. Mürşide tabiyet 2. 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olması 3. 21 ve 22. basamak var. 21'de ulaşıyor, teslim oluyor, 22. basamak. Fizik vücudun teslim olması 25. basamak. Sonra nefsin teslim olması 26. basamak. Kişinin muhlis olması bundan sonraki basamak. İradesini Allah'a teslim etmesi 28. basamağın 5. kademesi. Muhlis olmak 6. kademeyi ifade ediyor. İradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle
tayin edilmek 7. kademeyi ifade ediyor. Öyleyse 7 safa, bu söylediğimiz 7 safadır. Gördüğünüz gibi 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi, 28. basamakta iradenin teslimi söz konusudur. 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir güzelliği yaşadık. Allah'tan bahsetmenin, onun emirlerini ulaştırmanın huzurunu ve mutluluğunu birlikte yaşadık. O Allah ki insanların sadece mutlu olmasını ister. Bütün kaidelerini ona göre koymuştur. 7 safhanın 7'sini de üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de hem 7 safhanın 7'sini üzerimize farz kılıyor, hem de bize ibret olmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bütün sahabenin 7 safhanın 7'sini de yaşadıklarını gösteriyor. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, yani ister Medine'deki yardımcılar, ister Mekke'den Medine'ye göç eden Muhacirler, hicret edenler, hepsi 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar, irşat makamının sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü biliyoruz ki tabi'in onlara tabi olmuş. Öyleyse başkalarına tabiyet vermek yetkisinin sahibi olmuş hepsi. Allah Teala diyor ki tövbe yüzde o sahibi kunel evelin var ya, onlardan bir kısmı Muhacirindendi, bir kısmı da Ensardandı. Bir de Ensara ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte onlar evvelki sabikunlardı. Allah Teala onların çok olduğunu, sonraki sabikunlar olan sizlerin sayısının onlardan daha az olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz. Şükrediyoruz ki bu ilmi bize Allah öğretti. Yoksa Kur'an-ı Kerim o unutulmuş haliyle hep kalacaktı. Biliyorsunuz ki din alimleri insanlara çok yanlış bir şeyi hedef göstermişler. Siz demişler Kur'an-ı Kerim'e bakmayın, onu incelemeyin. Çünkü anlamazsınız ve başınıza dert açarsınız. Kur'an-ı Kerim hocaların işidir. Bırakın onlar Kur'an-ı Kerim'i incelesinler, size de Kur'an hakikatlerini anlatsınlar. Sakın ha Kur'an'ı incelemeye falan kalkmayın, yoksa çarpılırsınız.
Evet, insanlar ellerini Kur'an-ı Kerim'den çekmişler. Ehl-i sünnet ve cemaat alimleri de çıkmış ortaya insanlara dinlerini öğretmişler. Her şey mahvolmuş. Yedi safa dört teslimden oluşan, demin söylediğimiz yedi safa ve dört teslimden oluşan Kur'an'daki İslam yerini İslam'ın beş şartına terk etmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Demişler ki İslam'ın beş şartı vardır, bu orta yoldur. Bir kısım insanlar bunları da yapmaz. Onlar tefrittir. Gereken seviyede gerçekleşmemektedir onların ibadetleri. Onların gayretleri. Bir de tasavvufu yaşayan, tasavvuf dedikleri bir şeyi yaşayanlar var. Onlarınki de ifrattır. O da zor iştir. Siz oraya da girmeyin. Siz orta yolu, İslam'ın beş şartını takip edin. Bu sizi mutlaka cennete götürür. İşte bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? O da ona sözde diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Bunları dememesi mi lazım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in? Eğer sormaz, gerçek olsaydı mutlaka bunları diyecekti ama bunlarla kalmayacaktı. Bir de diyecekti ki, altı Allah'a ulaşmayı dile, yedi Allah'a ulaşmayı dilekten başka zikir yap. Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı zikirdir. Bir insan zikir yapmadıkça ruhunu Allah'a teslim edemez. Ruhunu Allah'a teslim edemeyen bir insanın fizik vücudunu, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmesi, diğerleri daha çok zikre ihtiyaç gösterdiği için hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler ve biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o Kur'an'ın unutulan bütün aktif muhtevasını sizleri cehennemden kurtaracak olan, cennete ulaştıracak olan ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettirecek olan muhtevasını Allah Teala bize öğretmeseydi biz de size hiçbir şekilde öğretemezdik. Bu derinlikte bir ilmi biliyorsunuz şu anda dünyada hiç kimse veremiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir gönül sohbetinde can cana, gönül gönüle yeni bir beraberliğin içindeyiz. Hepinizin bildiği gibi geçen hafta yani 25 Şubat 2007 tarihinde Düzce'de bir konferansımız olmuştu. Çok kalabalık bir seyirci grubunun toplandığı çok güzel bir konferanstı. Hamdolsun ki o konferansta birçok konuda seyircilerimizi aydınlatacak olan bilgileri sunmayı Allah nasip kıldı. Ve bize göre bugünkü dünya İslam insanının özellikle İslam aleminin kurtuluşu için cehennemden kurtuluşu için Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ama din alimlerimizin artık küçük bir kısmının henüz bilmediği Kur'an hakikatlerini orada da serdettik. Bunlardan bir tanesi de İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulmasının mümkün olmadığı gerçeğiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buna büyük bir tepki gelecek. Bir açıklama söz konusu oldu. İslam'ın şartını biliyorsunuz ki 5 olarak kabul etmişler. İslam'ın şartı 5'tir diye alimler bundan en az 12 yıl, 12 asır evvel bir ittifak içerisine girmişler. İslam'ın şartı 5'tir diye. Biz de İslam'ın şartının 5 değil, 7 olduğunu, 5 şartın hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacağını açıklamıştık. Aynı konuları tekrar tezekkür etmek imkanını bize bahşettiği için Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hazreti Musa bir kuzuyu kovalıyor. Uzun süre kovalamış. O kovalamış, kuzu kaçmış. En sonunda kuzuyu yakalamış ve de ona süt vermeye başlamış. Diyor ki Hazreti Musa, ey kuzucuk, neden kaçıyorsun? Benim gayem sana süt vermekti, açlığını gidermekti. İşte sevgili kardeşlerim, bizim hayatımızı vakfettiğimiz şey İslam aleminin ve bütün dünyanın kurtuluşu, sulh ve sükuna ulaşmasıdır. Bunun için buradayız. Bu vazifeyle vazifeliyiz. İnsanlar bizim sözlerimize lazım gelen değeri verirler ya da vermezler. O bizi aşan bir konu. Biz görevimizi yaparız. Biliyorsunuz ki İslam aleminin bugün üzerinde bulundukları ve orta yol olarak değerlendirdikleri şey İslam'ın 5 şartıdır. Bu konudaki mevzu hadis ise şöyle. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunları gerçekleştirirsem sahiden cennete girer miyim? Girersin. Cevap, girersin. Giremez sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Şimdi konunun vahameti buradan geliyor. İnsanlar Kur'an'dan değil, ataları olan bundan 10 asır evvel, 12 asır evvelki alimlerden din ilmini öğrenmişler. En büyük hata buradan başlıyor. Nereden öğrenilmesi gerekirdi? Furkan ne olmalıydı? Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran ayırıcın adıdır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki Kur'an Furkan'dır. Peki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne söylüyor bu konuda? Söylediği şey son derece açık, hiçbir din aliminin itiraz edemeyeceği bir hadis. Diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Kur'an'a ters düşemez. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz, neyle idare etmiş 14 asır evvel sahabeyi, İslam toplumunu? Kur'an'la. Hadis var mıydı? Kur'an'ı bırakıp hadislerle mi sahabe idare edildi? Hadisler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en az 2 asır sonra toparlanmaya başlandı. Ve binlerce mevzu hadis iptal edildi Kur'an'a aykırılığı sebebiyle. Şimdi ismini hatırlayamadığım birisi idam edildi bu sebeple. 5000'den fazla uydurma hadisi hadislerin arasına soktuğu için. Bu rakam 5000 olmasın, 3000 olsun, 1000 olsun. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Bir sürü uydurma hadisin hadis diye insanların arasında dolaşır olması bir korkunç faciadır. Ne olur o zaman? İnsanlar Kur'an'ı bırakırlar. Şu anda bu dünyada, şu anda İslam aleminde yaşandığı gibi hadisleri Kur'an'dan önde tutarlar. Buna bir de akaid faciasını eklerseniz, İslam'ın dünya üzerinde neden bugün geri kalmışlığı temsil ettiğini çok rahat anlarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı ilahi dizayndır, ilahi nizamdır. Ve hepimizin bütün hadisleri Kur'an'la karşılaştırması asıldır. Açık ve kesin bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi bu. Bu hadise hiç kimsenin itiraz edebileceğini sanmıyoruz. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Terazinin bir tarafına hadisleri koyun, bir tarafına Kur'an'ı koyun. Soruyorum hepinize, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Kur'an tarafı mı ağır basar, yoksa hadis tarafı mı ağır basar? Eğer bir hadis Kur'an'a ters düşüyorsa ne yaparsınız? İşte Allah'ın bize verdiği cevap odur ki Kur'an'ı söyleriz ve mevzu hadisleri çürütürüz, yok ederiz. Hiç kimsenin, aklı başında olan hiç kimsenin cehenneme gitmesi için hazırlanmış olan zeminleri devam ettirmeyiz. Yeni bir çağa girdik, hidayet çağı. Açıklama devresi, başlangıç devresi, giriş devresi tamamlandı. Tam 30 yıl. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 30 yılı aşkın bir süredir sizlere 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazılan Kur'an'la hükmetmesi söz konusu idi. Öyle yaptı. Şimdi soruyorum herkese. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la hükmederken hadis var mıydı? ...14 asır sonra İslam alemine bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bir esir din mensupları topluluğu. Birçok ülke başka dinlerin sahipleri tarafından sömürge haline getirilmiş. Ve de yer yer savaşlar yapılıyor. Dünya hala kana bulanmaya devam ediyor. Dinlerin farklılığı ile. Oysa ki dinler yok ki sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın bize öğrettiği din ilmini mevcut üç kitapla karşılaştırdığımız zaman bir büyük hakikati Allah-u Teala göz önünde sermemizi bize emretti. İslam dini de, Hristiyanlık da, Musevilik de, üçü de aynı dindir. İşte yeniden şimşekleri çekecek olan bir olay herhalde bu. Başka bir din hiç olmamıştır. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İncil'de de o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade buyuruluyor. Tevrat'ta da Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'de de. Allah-u Teala Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Habibim sen Hanif olarak ve Çin'i dine ikame et. Dini ayakta tutmak için. O Hanif dini ki ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın ne insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında ne de dini Hanif dini olarak vücuda getirmesinde bir değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. İnsanlık tarihi boyunca din Adem Aleyhisselam'la beraber başladı biliyorsunuz. Bir tek dinden başka Hazreti İbrahim'in Hanif dini dediğimiz o dinden başka bir din

oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Hepsi mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safa. Birincisi üçüncü basamakta, ikincisi 14. basamakta gerçekleşiyor. 21. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi. ...26. basamakta nefsin Allah'a teslimi, 27. basamakta irşad olmak, 28. basamakta da iradeyi Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin olmak. Tevrat'ı incelediğimiz zaman bu 7 safhanın 7'sinin de var olduğunu ve farz olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Tevrat'ı incelediğimizde bu farz hükümlerin Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından hepsinin gerçekleştiğini, onun devresinde ona tabi olanların hepsinin 7 safayı 4 teslimi yaşadıklarını görüyoruz. Sonra Hazreti İsa devrine geliyoruz. İncil'i inceliyoruz. 7 safa ve 4 teslimin orada da farz olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır. Gene İncil, 7 safanın da bu 7 safadaki 4 teslimin de Hazreti İsa tarafından ve ona tabi olan herkes tarafından yaşandığını söylüyor. Hem farz hem de 7 safanın 7'si de yaşanmış. Şimdi din alimleri, şimdi bizi dinleyin. Kur'an-ı Kerim'i inceliyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 teslimin farz kılındığını söylüyor Allah-u Teala. Yetmez. 7 safanın da 4 teslimin de bu 7 safanın içinde 4 teslim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve onun sahabesi tarafından yaşandığını kesin olarak Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Bu bilgilerin hepsi elimizde. Ve bu bilgilerle Birleşmiş Milletler'e ulaştık. Bir buradaki bir Hristiyan kilise başkanı pastör, bir Yahudi sinagog başkanı, Musevi, bir de biz. Üç imzayla International Mirror Foundation'ın başkanı olarak biz hazırladık yazıyı. Üç imzalı olarak Birleşmiş Milletler'e ulaştırdık ve kabul edilmedi. Talebimiz edilseydi belki bugün dünyada savaşlar bitmişti. Sevgili kardeşlerim, neden bunları söylüyoruz? Bunları söylememizin arkasında asli bir hedef var. İslam'ın şartı kaçtır diye size sorarlarsa, o 5 şarta 2 tane daha ilave etmek mecburiyetinde olduğunuzu sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. O 5 şartın ötesinde 6. şart Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Ve 7. şart da var. Zikretmek. İslam'ın şartı 5'tir deniyor. Bu 5 şartın içine dinin en büyük ibadeti konulmuyor. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Bütün bunlardan
Daha üstün olan, en büyük olan zikir

Ve şartın içinde yok. İblisin İslam alemini nasıl bir tuzağa düşürdüğünü fark edebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz ne söylemişiz? Zikir farzdır demişiz. Farz mı gerçekten? Elbette farz. Allah Teala diyor ki: "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle ara sıra zikretmemiz hepimizin üzerine farz kılınmış. Sonra o kadar değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde:

Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin. Günün yarısından daha fazla zikir üzerimize farz kılınmış. Her gün günün yarısından daha fazla zikir üzerimize farz kılınmış. Ama tekamül bununla bitmiyor. Bir de Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yan üstü yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmemiş, zikretmemiz üzerimize farz kılınmış.

ise elbette merhalelerle gerçekleşmiş. Önce Allah-u Teala ara sıra zikri emretmiş. Sonra günün yarısından daha fazla zikri emretmiş. Sonra da daimi zikri İslam alemine, bütün kainata farz kılmış. Allah'ın indirdiği emir bütün insanların üzerine farzdır. Evvela dinler yoktur. Saniyen Allah-u Teala'nın emirleri Hazreti İbrahim zamanında da söz konusuydu. Aynı emirler. Eksiksiz olarak aynı emirler. Hazreti Nuh zamanında geçerliydi. Hazreti Adem zamanında da geçerliydi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah Teala ara sıra zikretmeyi farz kılmışsa, eğer Allah Teala günün yarısından daha fazla zikri farz kılmışsa, eğer Allah Teala 24 saat zikri, kesintisiz zikri farz kılmışsa ve 14 asırda İslam alemi Kur'an'daki bu büyük gerçeği unutmuşsa, Allah Teala da bize bu konferanslarla İslam alemine bunları hatırlatmamızı emretmişse. Ne yapmamız lazım? Bu sevgili kardeşlerim bizi protesto edecekler diye Allah'ın bize verdiği emri yerine getirmemek bizim için söz konusu olabilir mi? Böyle bir şeyi düşünebilirler mi bu protesto eden kardeşlerimiz? Ve de gayemizin bu protestoyu yapanları kurtarmak olduğunu acaba hala anlayamadılar mı sevgili kardeşlerim? Onlar bize kızabilirler. Öfkelenebilirler. Bağırıp çağırabilirler. Çok şükür ki hakaret noktasına gelmedi konu. Gelebilirdi. Gelebilirdi ve biz şimdi nasıl onlara kızmıyorsak, onları haksız görmüyorsak ve onlara küsmüyorsak, darılmıyorsak, onları düşman olarak kabul etmiyorsak, dost olarak düşünüyorsak, o zaman geriye ne kalıyor ki sevgili kardeşlerim? Onlar bizim kardeşimiz, evladımız. Yaptıkları yanlış mı? Öğrendikleri ilme göre yaptıkları yanlış değil, doğru. Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmiyorlar ki. Konunun en hazin yönü burada sevgili kardeşlerim. Çünkü bu kardeşlerimiz din adamı ve oradaki dinin resmi kadroda en üst seviyesindeki kişiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onların bu kadar öfkelenmesinin arkasında ne var? Asılların verdiği bir birikim var. Onlara İmam Hatip liselerinde ve ilahiyat fakültelerinde öğretilen ilmin doğru olmasından şüphe etmeleri söz konusu olabilir mi? Olmaz elbette. Onlar öğrendikleri ilmin doğruluğundan eminler. İslam'ın 5 tane şartı vardır da bunlardan bir tanesi. Şimdi bu 5 şart insanları kurtaramıyorsa ve biz Allah-u Teala'nın bütün kanunları yedili bir sistem üzerine kurulmuştur.
Bu da Allah-u Teala'nın bize verdiği emirle yedi olmak mecburiyetindedir tarzında bir ifade kullanıyorsak, bunlar da ona kızıyorlarsa haksız olabilirler mi? Öğrendikleri ilim o olduğuna göre, ufukları orada bittiğine göre, sevgili kardeşlerim, onlara hak veriyoruz. Böyle bir olayı konferansta çıkartmaları çok güzel bir Allah-u Teala'nın nimeti diye değerlendiriyoruz biz bu olayı. Bizi eskiden Allah-u Teala'nın hakikatlerini söylemeye başladığımız 30 yıldan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Bu 30 yıl boyunca hep sahte peygamber olarak nitelediler. Sevgili kardeşlerim, peygamberlik belki 1000 defa söyledik, belki 2000 defa söyledik. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizle sona ermiştir. Yahu biz peygamber değiliz, peygamber de değiliz demekten dinimizde tüy bitti. Siz bize neden peygamberlik izafe ediyorsunuz? Ama herkes bir kanun kaçağına, Allah'ın emirlerine karşı gelene yaptıkları muameleyi yaptılar bize. Biz ki Allah'ın bize öğrettiği ilmi sizlere açıklamakla vazifeli olan bu devrin imamıyız. Bu devrin Resulüyüz. Peygamber değiliz. Nebi değiliz. Resulüz. Allah-u Teala bize bir vazife verdi. Bu vazifeyi gerçekleştirmekten şu dünya üzerinde hiçbir şey bizi men edemez. Allah-u Teala bir emir verdiyse o emri hayatımız pahasına mutlaka ama mutlaka yerine getiririz. Hiç umurumuzda da olmaz. Ölmek korkulacak bir şey değildir. Allah-u Teala hamdolsun ki bizi bu konuda da teçhiz etti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar İslam'ın yedi safhasını yaşamışlarsa ve bugünkü İslam alemi birinci safhayı bile yaşayamıyorsa ve de topyekün cehenneme doğru yol alıyorsa, o zaman biz endişe içinde olmaz mıyız? Bundan huzursuzluk duymaz mıyız? Bu bizi ta yüreğimizden yaralamaz mı sevgili kardeşlerim? Zikri sonuçlandıralım. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah-u Teala diyor ki Habibim, sana verdiğimiz o Kur'an var ya, onu onlara, sahabeye oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Kur'an-ı Kerim tilaveti birinci emir. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. İkinci emir, namaz kılmak. Ama bütün bunlardan büyük olan zikirdir diyor. Muhakkak surede diyor. Le kullanmış orada Allah-u Teala ve
le ve le zikrullahi Allah'ın zikri ekber. O diğer ikisinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Yani namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve zikir bir araya getirildiği zaman bu üçünün arasında en büyük olan zikirdir diyor Allah Teala. Ve de bu kardeşlerimiz Allah'ın bu hakikatlerinden habersiz olarak bir yanlış yapmışız gibi bizi müteala ediyorlar. Çünkü onların sahip olduğu alan o kadar. Onları bir defa daha söyleyelim altını çizerek. Sevgili kardeşlerim, ne olay vücuda geldiği zaman, ne sonradan bize orada yapılan çekimi gösterdikleri zaman, ikisinde de o kardeşlerimizi suçlayamadık. Çok öfkeliydiler. Ama biliyorsunuz ki öfke, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapamamış insanların mutlaka üzerinde bulunan bir şiddet müessesesidir. İlmi hüviyetleri oraya ulaşamadığı için, Allah'ın verdiği emirlere ulaşamadığı için onlara öğretilen din ilminin standartlarında bizim söylediğimiz şey onlara ters geliyor. Gayet normal bir şey. Elbette ters gelecek çünkü hakikatleri bilmiyorlar. Şimdi bu söylediğimi o kardeşlerimiz dinlerse eğer, söylediğimiz ayetlere baktıkları zaman onları incelemek lütfunda bulunurlarsa, doğru söylediğimizi tespit ederlerse, bu yaptıklarından utanç duymazlar mı dersiniz? Biz yüzleri kızaracağına inanıyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, onların bu utancı duyması bizi üzüyor. Böyle olmaması lazımdı. Onlar hakikatleri, 30 yıldır söylenen hakikatleri incelemeliydiler. İncelemeliydiler ve bütün söylediklerimizin doğru olduğundan emin olmalıydılar. Siz bizim yerimizde olsanız onlara acımaz mısınız sevgili kardeşlerim? Onlar din adamı. Sokaktaki adam değil. Başka insanlara dinlerini öğretecek olanlar ve onlar Allah'ın hakikatlerini bilmiyorlar. Bu İslam adına utanılacak bir durum değil mi sevgili kardeşlerim? Benim adıma utanılacak bir şey değil mi? Bu devrin Resulü olarak onların zikrin farz olduğunu kimse öğretmemiş. Orada da konferansta da söyledik zikrin farz olduğunu. Ama onlar zikri İslam'ın beş şartı arasında mevcut olmayan bir husus olarak görüyorlar. Öğrendikleri ilim, sevgili kardeşlerim, hudutları oraya kadar ulaşan bir ilim. Yani İslam'ın beş şartına kadar ulaşan bir ilim. Bu asırlardan beri gelen, buraya kadar ulaşan, bugüne kadar ulaşan bu büyük yanlışı, eksikliği Allah-u Teala'nın bize verdiği emirle giderdiğimiz için biz hep huzur duyduk bugüne kadar. Bu kardeşlerimizden acaba hangisi karşımıza çıkıp da sen yanlış söylüyorsun diyebilir bize? Her söylediğimiz Kur'an ayeti. Kim Kur'an'ı yalanlayabilir?
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize onların öğrettiği ilmi öğretmedi. Allah Teala bize Kur'an öğretti. Ve o Kur'an bugün tatbik edilen din ilminin ne kadar eksik olduğunu gösterdi. Bugün bize, yarın bütün dünyaya gösterilecek olan bir hakikatler dizisini söylüyoruz sadece. Şimdi o kardeşlerimize biz acımayız, bu konuda gözyaşları dökmeyiz de ne yaparız sevgili kardeşlerim? Onlar bilmiyorlar. Üzüldüğümüz nokta neresi biliyor musunuz? İnsanları din öğretenler bunlar işte. Bizden onlarda olmayan şeyleri öğrenenler, İslam'ın yedi safhasını öğrenenler gidip onlara soruyor. Böyle böyle söylüyor diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Onlar da diyorlar ki hayır, İslam'da böyle şeyler yoktur. Onlara öğretilen ilim Kur'an ilmi değil sevgili kardeşlerim. Asırlardan beri din öğreticilerinin öğrettikleri birçok yerde Kur'an'a ters düşen bir yanlış ilim. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Şu dünyaya matematiği, fiziği, kimyayı, yıldızlar ilmini, yani astronomiyi öğreten kimlerdi başlangıçta? Sadece İslam alimleriydi. Neden? Çünkü onlar o asırların ilim sahiplerinin öğrettiklerini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiklerini öğreniyorlar ve dünyadan çok ötede bir ilim sahibi olarak yaşıyorlardı. Sonra bu hale geldik. İşte bu sebepten geldik. Din ve onun tekamüle açık kısmı cahil insanlar tarafından kapatıldı, örtüldü. Dinsizliği bir marifet saydığımız devrelerden geçtik. İşte Osmanlı'yı düşünelim. 600 yıl şu dünya üzerinde en az suç işlenen ülke olmak şerefini taşıdı Osmanlı. Sonra Cumhuriyet kuruldu. 80 yıl. ...1923'ten 2003'e kadar 80 yıl, 2007'ye kadar 84 yıl. 84 yılda dünyada en çok suç işlenen dördüncü ülke olmuşuz. En çok suç işlenen. Sevgili kardeşlerim, neden olabilir bu? Çünkü insanlara şeytan dinlerini unutturmuş. O insanlar ki ilmin bütün verileri onlar tarafından tahakkuk ettirilmiştir. Matematiğe negatif değerleri kazandıran El Cabir'dir. İlk dişliği Ebul İz devreye soktu. İlim dediğimiz şey en üst boyutta İslam aleminin eseriydi ve onlar Endülüs devletini kurdukları zaman Avrupa bir cehalet içerisinde yüzüyordu. Endülüs'ten İslam'ın ilmini öğrendiler. Ondan sonra o Leonardo da Vinci'ler, bilmem kimler sahneye çıktı da ilim adına İslam'dan öğrendiklerini öğretmeye başladılar. Eğer Avrupa bir ilim sahibi ise
bu ilmin başlangıcı Endülüs devletidir. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Sevgili kardeşlerim, dininizde ve Türk kimliğinizde iftihar edin. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Türk'üz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Müslümanız. Allah'a sonsuz hamd ederiz ve şükür ederiz ki bu ilmi Allah'tan aldık ve herkese öğretmekle vazifelendirildik. Şimdi o sevgili din kardeşlerimiz hani bize itiraz edip de bağırıp çağıranlar, İslam'ın 5 şartı yeter, 7 şarta ihtiyacı yoktur diyenler, şimdi bize ikincisine geçmedik daha, zikir konusunda zikre ihtiyacımız yok diyebilirler mi? Dinliyor musunuz bizi? O gün orada bulunup da bize karşı gelen kardeşlerimiz, dinliyor musunuz? Söyleyebilir misiniz? Şimdi diyebilir misiniz bize, bizim zikre ihtiyacımız yok? Allah Teala zikri farz kılmışsa, çok zikri farz kılmışsa, günün yarısından daha fazla zikri yetmez. Daimi zikri de farz kılmışsa, siz bu farzların ötesinde yaşayan din sahipleri olabilir misiniz? Yoksa sizin için farz değil mi? Belki de bizi hiç dinlemeyeceksiniz. Sizin söylediklerinize hiç uymayan şeyler söylediğimiz için. Ama unutuyorsunuz, bizim arkamızda Kur'an var ve Allah var. O bize Kur'an'ı öğretti. Onun için sizin bilmediğiniz bir ilmin sahibiyiz. Şimdi ispat ettik mi bunu? En azından zikir müessesesiyle ispat ettik mi size? Yerleşti mi kalbinize? Biz sizin için yaşıyoruz. Sizi kurtarmak için her şeyden evvel. Siz öğreneceksiniz dininizi ki o insanlara, ilim bilmeyen insanlara öğretesiniz. Şeytanın sizi nasıl ve niçin kullanabildiğini şimdi anladınız mı? Şimdi soruyoruz size. Bu zikir farz ise ve biz size İslam'ın 5 şartına mutlaka zikrin de eklenmesi gerekir diyorsak, Allah Teala zikri de çok zikri de daimi zikri de farz kıldığına göre siz bu geçersiz bir şeydir, bizi alakadar etmez, biz onunla amel etmeyiz diyebilir misiniz? O zaman Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? Şu anda bize karşısınız ve Allah'a nasıl hesap vereceğinizi ben acı acı düşünüyorum. Muhterem din adamları, çok büyük bir gaf yaptınız. Gelelim ikinci konumuza. Altıncı şart zikir, yedinci şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Sizin orta yol dediğiniz yol, İslam'ın 5 şartı neden sizi kurtaramaz? Şimdi oraya geldik. Bize karşı çıkan sevgili kardeşlerimiz, bindiğiniz dalı kestiğinizin farkında mısınız? Siz o kuzucuğa benziyorsunuz. Hazreti Musa'nın ulaştığı ve süt vermek istediği o kuzucuğa benziyorsunuz.
öfkeli kuzucuklar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Yetmez. Böyle bir kavramı ömrünüz boyunca biz söylemeden evvel hiç duymadınız. Doğru değil mi? Doğru. Peki sizi haksız gördüğümüz için mi bunları söylüyoruz? Hayır. Eğer sizin baktığınız aynadan biz de baksaydık, sizin bulunduğunuz yerden baksaydık aynı şeyi görürdük. Bizim hiç bilmediğimiz bir ukala çıkmış, bir sürü zırva söylüyor. Bizim söylediklerimize hiç uymuyor. Bizim öğrendiklerimize uymuyor diyorsunuz, haklısınız. Gerek İmam Hatip liselerinde, gerek okuduğunuz ilahiyat fakültelerinde bu söylediklerimiz öğretilmez. Çünkü size öğretenler de bilmiyor. Onun için bu çağ hidayet çağı. Onun için Allah-u Teala'nın verdiği bu vazifeyle evvela sizleri aydınlatmak mecburiyetindeyiz. Kaç defa teklifte bulunduk Diyanet İşleri'ne, başkanlığına, Diyanet İşleri'nde bir konferans verelim diye. Karşılıklı tezekkür edelim konularımızı diye kaç defa adam gönderdik oraya. Hep kaçtılar bizden. Takip edenler bilmedikleri bir ilmin Allah-u Teala tarafından sahibi kılındığımızın farkındaydılar, mahcup olmak istemiyorlardı. Oysa ki bu konuşmalar gizli yapılabilirdi. Sevgili kardeşlerim, anlamıyor musunuz? Biz kimseyi mahcup etmek, kimsenin onurunu rencide etmek istemiyoruz. Böyle bir hedefimiz hiçbir zaman yok. Size de kızamamamızın arkasında bu yok mu? Sadece acıyoruz. Bu millete yazık oluyor. İslam alemine yazık oluyor. İslam alemi başsız. Ve her tarafta esir İslam'ı görüyoruz. Arkasında bu bulundurmazlığımız yok mu? Neden sözlerimize kulak vermiyorsunuz? Biz size bizim söylediklerimizi kabul edin. Kabul etmek mecburiyetindesiniz. İncelemeden kabul etmek mecburiyetindesiniz diyor muyuz? Hayır, böyle bir şey demiyoruz. Çünkü inanmak ve kabul etmek ihtiyari bir konudur, kişiseldir. Biz kişisel haklara saygılıyız. Dileyen inceler, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görür, kabul eder, etrafındakileri de öğretmeye başlar. Dileyen kabul etmez. Ama o kabul etmeyenlere biz de bunları söylemek mecburiyetindeyiz. Siz söylediklerimizi kabul etmemekle Kur'an'a ve Allah'a karşı çıkıyorsunuz. Yanlış mı söylediğimiz? Bir defa daha tekrar ediyorum. Sizlere söylediğimiz 6. ve 7. şartları kabul etmemekle, buna ihtiyacımız yoktur demekle Allah'a karşı çıkmıyor musunuz? Allah Teala zikri farz kılmamış mı? Çok zikri, daimi zikri farz kılmamış mı? Siz bizim buna ihtiyacımız yoktur diyebilir misiniz? Böyle bir şeyi söylemek yetkiniz var mı? Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde değil misiniz? Bu hesaba çekilmeyeceğini zannediyorsunuz. Öyleyse söylediğime dikkat edin. Biz sizi kurtarmakla vazifeli olanız. Bize kızsanız da, bize öfkelenseniz de, hakaret de etseniz, bizim sizi sevmemize bunlar engel olamaz. Sadece sizleri de kurtarma sorumluluğumuzu biraz daha arttırır. Sorumluluk sizde değil sevgili kardeşlerim. O sorumluluk bizim omuzlarımıza Allah Teala tarafından yükletildi. Size de anlatmak, sizi de Kur'an ayetleriyle ispat ederek ikna etmek mecburiyetindeyiz. O bizim omuzlarımızdaki yük. Şimdi siz ne yaptığınızın farkında mısınız? O kadar insanın karşısına çıkıp da
İslam'ın 6. şartına ve 7. şartına gerek yoktur dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın üzerinize farz kıldığı zikri, çok zikri ve daimi zikri reddetmiş olmuyor musunuz? Siz kendinizi nerede görüyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz haşa Allah'tan üstün varlıklar mısınız? Allah'ın emirlerine ihtiyacımız yoktur. Nasıl diyebilirsiniz? Allah size farz kılmış. Zikri, çok zikri, daimi zikri, siz ona ihtiyacımız yoktur diyorsunuz. Bu büyük sorumluluğu hissediyor musunuz buranızda, kalbinizde? Kamuoyunun karşısına ne yüzle çıkacaksınız kıyamet günü? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi İslam'ın 7. şartına geliyorum. Belki bunların arasında en büyük önemi haiz olan bu konu. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bizi evvelce dinlemediyseniz öyle olduğu görülüyor. İlk defa duyduğunuz bir kavram. Çünkü İslam'ın 5 şartında böyle bir şey yok. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ve nefaha ve ona üfürdük fihi onun içine, onun insanın içine, insandan bahsediyor Allah Teala onun içine min ruhihi ruhumuzdan. Biz ona onun içine, insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Bizim ruhumuz diye bir şey yok. Herkesin içinde bir ruh var. O ruh bize ait değil, Allah'a ait. Allah'ın ruhunu taşıyoruz. Ve Allah Teala ruhumuzu kendisine iade etmemizi farz kılmış üzerimize. Defaatle farz kılmış. Diyor ki Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten ardiyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, emmare, levvame, mülhime kademelerini geçmiş, doyuma ulaşmış olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. 5. ve 6. gök katlarının işaretini taşıyor bu iki ifade. Ve ondan sonra söylüyor, İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön ey ruh. Geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra fizik vücuda. Önce nefse seslendi Allah-u Teala, mutmain olmak, Allah'tan razı olmak, Allah'ın rızasını kazanmak. 7 sefalı nefsin afetlerin aklanmasındaki 4., 5. ve 6. kademeler. Tamam, bunlardan da pek bir şey anlamadınız. Anlıyorum. Olsun. Eğer bu söylediklerimizi bilgisayarımıza girerseniz Nur TV'nin 7000 saatten fazla konuşma göreceksiniz orada. Başlangıçtan bu tarafa. O 7000 saatin içerisinde bu konuda çok geniş bilgi bulacaksınız. İncelerseniz söylediklerimizin sadece Kur'an'a ait olduğunu bir defa daha tespit edeceksiniz. Bu bizi mutlu eder.
sevgili din adamları, sevgili kardeşlerimiz, bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Orada bize şu veya bu şekilde karşı çıkanlar, sizleri ne kırgınız ne de öfke duyuyoruz. Ama sadece sizi kurtarmak istiyoruz, anlamıyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek acaba üzerimizde farz mı? Allah Teala bunun üzerimize farz olduğunu söylüyor. Ve münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Ona yönel. Münip olmak. Münip kelimesi, enibü kelimesi, yunip kelimesi, münibine kelimesi hep aynı kökten geliyor. Yönelmek demek. Bir hedefe ulaşmak için harekete geçmek demek. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Ne olurmuş bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Münip olurmuş. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olurmuş. Bu ne sağlarmış o kişiye? Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Ona karşı takva sahibi ol diyor. Birinci özellik, kim Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur. Ve ekumus salat diyor Allah Teala, ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Acaba bu müşrikler puta tapanlar mı? Hayır, bunlar gizli şirkin içindekiler. Arkadaki ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Onlar ki diyor Allah Teala, o müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle avunur. Kendi elindekiyle ferahlanır. İşte iki tür insandan bir, takva sahipleri var, şirkte olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler, fırkalara ayrılmış olanlar, şirkte olanlar. Bu birinci ayrım. Demek ki Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemezsek, münip olmazsak, o zaman Allah Teala'nın takva sahibi kulu olamıyoruz ve o zaman şirkte kalıyoruz, gizli şirkte kalıyoruz. Bu ayet-i kerimeden Nebe suresinin 13. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Affedersiniz, Sebe suresi. Orada Allah Teala buyuruyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Ne oldu? Şimdi bu iki ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğimiz zaman ikisinde de aynı şey var. Bir, tek bir fırkada olanlar. İki, fırkalara ayrılanlar. Birinde Allah'a ulaşmayı dileyip de o tek fırkanın, kurtuluşa ulaşanların, fırkayı naciyenin sahipleri takva sahibi olarak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler, takva sahibi olmuşlar. Sebe 20'de aynı kişiler müminler olarak geçiyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi aynı zamanda kafirdir. Bu sözler sizi üzecek, biliyoruz. Ama bu Kur'an hakikatlerini hepinize sunmak durumundayız. Siz de isteseniz de istemeseniz de, eğer gerçek bir din adamıysanız,
Bunları mutlaka öğrenmek mecburiyetindesiniz. Unutmayın, din adamı olmak, başka insanların sorumluluğunu taşımaktır. Siz onları cehenneme götürmek için değil, cennete götürmek için vazife aldınız. Bu mukaddes vazifedir. Şu anda yaşayanların arasında en mukaddes vazifedir. Din adamı olmak, mukaddesatın en büyük ölçüde sahibi olması lazım gelen insanları oluşturmaktır. Göreviniz sadece kendinizi kurtarmak değil, başka insanları da kurtarmak. Şimdi eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, gördük ki takva sahibi, gene gördük ki mümin. Dilemezse şirkte, fırkalara ayrılanların şirkinde ve Allah-u Teala açıkça kafir olduklarını söylüyor. Bunları başkalarına öğretmekle de vazifelisiniz. Unutmayın. Bizim görevimiz size hatırlatmak. Gerisi size ait, sorumluluk sizde. Sözlerimizin sizi mahcup etmek için olmadığını Allah'tan sormanızı isteriz. Kesinlikle böyle bir hedefimiz olmadı bugüne kadar. Bugünden sonra da olmayacak. Ama biz sizleri sorumlu mevkide gördüğümüz için bunları mutlaka öğrenmeniz lazım geldiği kanaatindeyiz. Öğreneceksiniz ki onlara öğretesiniz. Geliyoruz. Ne olur Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen bir kişi, ne olur? Bu yedinci şartın ne kadar önemli olduğunu belirtmek istikametinde kullanıyorum bunu. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi ne olur? Yunus suresinin 7. ve 8. ayetleri çok acı bir şekilde bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala innel lezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatıyla meşguldürler. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, tatmin olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer olay buysa, siz hepiniz Allah'a ruhunuzu hayattayken ilka etmek, ona ulaştırmak mecburiyetinde değil misiniz? Bu hakikati bilmemek sizi cehennemden kurtarabilir mi? Bizi yakan şeyin ne olduğunu anladınız mı? Biz sizlerin, evvela din öğreticiler olarak sizlerin cehennemden kurtulmasını Allah-u Teala'nın emriyle
sizlere iletmek mecburiyetinde olanız. Bütün bunların Allah'tan öğrenilen şeyler olduğuna yoksa hala inanmıyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Sizin bilmediğiniz bir ilmi ve her noktasıyla insanları kurtuluşa yönelmiş bir ilmi biz nereden öğrenmiş olabiliriz? Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediğine dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bunu size atfetmek istemiyorum. Ama ayet-i kerime böyle söylüyor. Ve ne yazık ki gideceği yer cehennemdir diyor. Siz o bize lazım değil, biz bunu istemiyoruz dediğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeyi istemezseniz cehenneme gideceğinizi hala anlamamış olamazsınız diye düşünüyorum. En çok üzüleceğim şey ne olur biliyor musunuz? Biz ilmi biliriz, İslam'ı biliriz, Kur'an'ı biliriz diye bu söylediklerimizi dinlemek istemeyebilirsiniz. Eğer dinlemezseniz, bir adım daha, eğer öğrenmezseniz, bir adım daha ve eğer İslam alemine bunları öğretmezseniz, Allah'ın laneti üzerinize olur. Çünkü siz sorumlu mevkide olanlarsınız. İnsanlar bizim söylediklerimizi size götürüp soruyorlar. Siz Allah'ın hakikatlerini bilmediğiniz için onlara söylediklerimizin yanlış olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu hem sizi hem onları cehenneme götüren son derece önemli bir konu ve bunun sorumlusu sizlersiniz. Sizleri incitmek istemiyorum. Sorumluluğunuzu öğrenmekle vazifeli olduğunuzu bildirmek Allah'ın bize verdiği bir emirdir. Bu emre itaat etmek zorundayız. Biz size bunları öğretmekle sorumluyuz. Siz de öğrendiklerinizi onlara öğretmekle sorumlusunuz. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Siz Allah'a ulaşmayı dilemek bize lazım değil diyorsanız cehennemi mi seçmiş oluyorsunuz? Böyle bir şey ister misiniz? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hüsrandadır ve hidayette değillerdir. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar Allah'a milaki olmayı inkar ettiler. Onlar hüsrandadırlar ve hidayette değillerdir diyor.

Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vellezî neştenebu tagute en yavuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşşir ibadî. Diyor ki Allah Teala sahabe için onlar diyor sahabe tagutun kuluydular. İnsan ve cin şeytanların kuluydular. Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a yönelmek, münib olmak ve enubu ilallahi Allah'a enub oldular. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağut'un kulu olan insanın, insan ve cin şeytanların kulu olan insanın gideceği yer neresi olabilir? Sadece cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dileyerek bütün sahabe tağutun kulu olmaktan kurtulmuş ve kimin kulu olmuş? Allah'ın kulu olmuş. Neden? Ayet-i kerimenin sonu şöyle bitiyor. Kullarımı müjdele. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Baştan tağutun kuluyken diyor. Allah'a yöneldiler diyor. Ve Allah'a ulaştılar diyor. Kullarımı müjdele diyor. Tağutun kuluyken şeytanın kulu olmak. İşte Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes ne yazık ki tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir. Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor.

eden sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, görüyorsunuz ki eğer Allah'a mülaki olmayı dilemezseniz dalalettesiniz. Dalalette bir adamı, bir din adamı gerçekten bu olay bize çok hüzün veriyor. Sizlere 30 yıldır hakikatleri anlatamamanın hüznünü yaşıyorum. Bu kadar yeter mi? Hayır, yetmez. Diğerlerini de söylemek mecburiyetindeyim. Allah Teala takva sahibi olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kafirler olarak nitelendiriyor. Bir açıklama daha geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Allah Teala buyuruyor ki Bakara Suresi 157. ayet-i kerimede 257. ayet-i kerimede Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah Teala buyuruyor ki Allah amenü olan müminlerden Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur ve onları zulmetten nura çıkarır. Bu kişi yani Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiiyetle beraber nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kapkaranlık olan kalbi Allah'tan gelen nefs tezkiyesiyle yoluyla gelen ve o kişinin kalbine yerleşen nurlarla zulmetten karanlıktan %51 aydınlığa yükselir. Bu süreç içerisinde o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. Gelelim öyle olmayanlara. Vellezine keferu evliyahumü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Diyor ki Allah Teala o kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır. Tağut insan ve cin şeytanlar. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiiyetini gerçekleştirir. Kişi nefs tezkiyesini başlar. Ve Allah'tan zikir boyunca o kişi zikretmeye başlayacaktır. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin nefsinin kalbini her %7 doldurdukça kişinin ruhu buna paralel bir seyirle birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Ve bütün bu katları aşar. Yedinci gök katını da 7 tane alem geçerek aşar. Sitetin müntahaya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında ifna olur, yok olur, fena fillah olur. Allah'ın zatında yok olur. Hepimizin üzerine farz. Sizlerin de. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların Allah dostu nefs tezkiyesi yoluyla onların kalbini zulmetten nura çıkarıyor. %51 nur oluştu. Ondan sonra Allah'ın koruyucu kalkanı kalkıyor. O kişi kendi iradesiyle serbest bırakılıyor. Bu noktadan sonra şeytan o kişinin üzerinde tazyiklerini arttırıyor. Eğer başarırsa o kişi yavaş yavaş Allah yolundan Allah'a ulaşmışken Allah'ın üçüncü derecede evliyası olmuşken Allah'a ulaşmayı dileyen herkes artık şeytanın dostu değil, Allah'ın dostudur.
Mürşidine ulaştığı zaman

daha üst seviyede bir dost olur. Ruhunu Allah'laştırdığı zaman üçüncü seviyede Allah'ın dostu olur. Yani üçüncü kademede bir evliya olur. Veli dost demek. Evliya da biliyorsunuz ki dostlar demek. Öyleyse görülüyor ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın dostu oluyor. Allah da onun dostu oluyor. Ama dilemezse Allah onun dostu olmuyor. Gördük ki böyle bir kişi mümin de değil. Ve gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan küfürde, yani kafir hüviyetinde. Şimdi sevgili din adamları, size görüyorsunuz ki bilmediğiniz bir ilmi anlatıyoruz. Böyle bir zorunluluğunuz yok. Bu ilmi bilmek mecburiyetindesiniz. Demek yetkisinin sahibi biz değiliz. Ama şunu söyleyebiliriz. Eğer bu söylediklerimizi dikkate almazsanız, ve onları öğrenmezseniz ve öğretmezseniz dünyadaki en büyük vebali almış olursunuz. Bütün din adamlarının üzerinde bu büyük vebal söz konusudur. Bir defa da altını çizerek söylüyorum. İnsanlar bizden duydukları bu acayip şeyleri sizlere öyle geliyor. Onun için öyle bir ifade kullanıyorum. Gelip size soruyorlar. Siz de haklı olarak diyorsunuz ki, hayır, onun söyledikleri doğru değil. Peki neden haklı olarak kelimesini kullandım? Çünkü hiç kimse bilmediği bir konuda bir fikrin sahibi olamaz. Bir kanaat ortaya koyamaz. Kendi alanındaki ilim üzerinden değerlendirir. Biliyoruz ki siz de öyle değerlendiriyorsunuz. Ve bizim söylediklerimiz, sizin onca üniversite tahsilinde öğrenmeniz mümkün olmayan hakikatler. Bunun için siz sorumlu değilsiniz. Ama bir ölçüde sizi sorumlu kılan bir husus var. Sizlere elçilerimizi gönderdik. Sizlerle konuşmak istediler. Sizlere anlatmak istediler Allah'ın hakikatlerini. Onları dinlemediniz. Şimdi bizi dinler misiniz, dinlemez misiniz? Onu bilmiyoruz. Ama şu anda omuzlarınızda büyük bir vebal var. Hepiniz, başka şeyleri bir tarafa bırakıyorum. Ama en azından ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bunu yapmazsanız evvela kendinizin gideceği yer cehennemdir. Daha ötesi, eğer bunları inceleyip de gerçekleri öğrenip bu kaseti defaatle dinlerseniz zaten gerçekleri öğreneceksiniz. Öğrenip tatbik etmezseniz ve size ulaşacak insanlara doğrusunu söylemezseniz bu kainattaki en büyük vebal siz din adamlarının üzerinde olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu altını çizerek çok kesin bir ifadeyle söylüyorum. Hiçbir zaman
biz sizin karşınızda olmayacağız. Şartlar ne olursa olsun, bizim hakkımızda ne söylerseniz söyleyin. Hiçbir zaman bu olay değişmeyecek. Siz bizim düşmanımız değilsiniz. Siz bizim dostumuzsunuz. Biz sizin neyiniziz, ona siz karar vereceksiniz. Ama unutmayın, sizler bir uçtasınız, biz de diğer uçtayız. Ve biz, sizler ve biz bir tek vazifeyle vazifeliyiz. İnsanları cehennemden kurtarmak. Ve bu ilminizle siz bu vazifeyi yapamaz durumdasınız. Öyleyse Allah'a karşı hesap vermeyi, eğer kalbinizde bir sorumluluk müessesesi olarak taşıyorsanız, o zaman bu söylediklerimizi sadece dinlemek değil, tetkik etmek mecburiyetindesiniz. İncelemek mecburiyetindesiniz. Kur'an'a vurup bütün söylediklerimizin doğru olup olmadığını Furkan'dan, Kur'an'dan öğrenmek mecburiyetindesiniz. Bunu yapabileceğiniz gün, işte o zaman sevgili kardeşlerim, sizler kurtuluşun gerçek temsilcileri olacaksınız. İnsanları cehennemden kurtaran gerçek din adamları. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah Teala'nın huzurunda Yüce Rabbimizin hepinizi affetmesi için dualar ederek sözlerimizi bitirmek istiyoruz. Unutmayın, biz sizi affettik. Şartlar ne olursa olsun bütün ömrümüz boyunca hep affedeceğiz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dünyamızda nefrete yer yoktur. Öfkeye, kine yer yoktur. Bizim dünyamızda sadece sevgi vardır. Sevgili kardeşlerimiz, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve İnsanlar bizden yalnız sevgi olarak karşılık alırlar. Bizim aleyhimizde olanları da severiz. Bizimle beraber olanlar zaten bizim canımız, ciğerimizdir. Sevgili kardeşlerim, ama nefret bizim kalbimizde yer edemez. İnsanlar bize kötülük edebilirler. Hesapları bizimle değil. Hesapları Allah ile görülecektir. Bu sebeple biz konunun dışındayız. Bize kötülük yapanlara kin tutamayız. Kimseye düşmanlığımız oluşamaz. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize doğru insanlar sıralanır. Ama hepsine karşı sevgi besleriz. Onlar mı?
Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Sevgili kardeşlerim, herkes yaptığının hesabını Allah'a otomatik olarak verecektir. Herkesin her an hayat filmleri çekiliyor. Her konuşmamız, her saniye yaptığımız her şey bir ömür boyunca kiramen katibin melekleri tarafından devamlı üç boyutlu olarak filme alınıyor. Her an ya derecat kaybediyoruz ya derecat kazanıyoruz. Neden kazanmak varken kaybedelim sevgili kardeşlerim? Neden sevmek varken nefret edelim? Neden herkesi mutlu etmek varken mutsuz edelim? Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bizim dışımızda olanlar, size de sesleniyoruz. Bir düşünün. İnsanları kıracaksınız da, onlardan intikam alacaksınız da, ne kazanacağınızı zannediyorsunuz? Sadece kaybedenlerden olursunuz. Oysa ki sevmek hep derecat kazandırır. Sevmek, sizden nefret eden kişinin nefretini önleyebilecek en üst seviyeli faktördür. Nefretin yok edilmesi sevgi tomurcuklarıyla vücuda gelir. Nefret, nefsimizin afetlerinden bir tanesidir. Sevgi ise ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Hasletler insanı mutluluğa götürür. Afetler ise mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, kime, hangi noktada bir kötülük yapar bir insan, o zaman onun bedelini Allah'a karşı iş dünyasında mutlaka onun acısını çekerek ödeyecektir. Kurtuluş yoktur. Herkes başkalarına hangi kötülüğü yaparsa o kötülüğün karşılığı olan azabı mutlaka Allah-u Teala ona yaşatır. Allah'ın koyduğu kanun, her şey zıttıyla kaimdir. Hiçbir şey Allah-u Teala tarafından karşılıksız bırakılmaz. Atalarımız diyor ki, alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Mazlum demek, zulüm gören demek. Zalim de, zulmeden demek. Öyleyse zulmedenlere karşı elinde bir silah bulunmayan insan zulmedenin zulmüne maruz kalacaktır. Ama her zulüm gören kişi o zulüm seviyesince derecat kazanır. Her zulmeden kişi de o zulüm seviyesinde derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Kötülük yapan derecat kaybeder. İnsanları mutlu eden, sevindirense derecat kazanır. Önemli mi? Evvela cennetle cehennemin ayıracağı önemli. Çünkü bir insan netice itibariyle
Ya cennete girecektir ya da cehenneme. İşte cehenneme veya cennete girmek kişinin bu dünyadaki davranışlarının sonucuna bağlıdır. Yani Allah'a ibadet ederek, başkalarına iyilik ederek kazandığı derecelerin karşılığında başkalarına kötülük ederek, Allah'ın ibadetlerini gerçekleştirmeyerek kaybettiği dereceler mutlaka Allah'ın otomatik sisteminde karşılaşır. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Öyleyse ne derecat kazanıyorum ne de derecat kaybediyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala diyor ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Feskürunallâhe. Öyleyse Allah'ı zikredin. Kıyamen, otururken, ku'uden, affedersin tam tersini söyledim, kıyamen, kıyamda olmak, ayakta olmak, ayaktayken, ku'uden, otururken ve alâ cunûbihim ve yan üstü yatarken. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Bu yatışlarda, kalkışlarda, ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikretmek demek de ne demek istiyor Allah Teala? Dikkat edin ki Allah Teala kıbleyi sağ olarak yatmanızı istiyor. Yüzünüzü sağ tarafa döndürerek uyumanızı istiyor. Böylece sağ kulağınız yastığa gelecektir. Ve yastıkta biraz sağa sola başınızı oynatırsanız kulağınızda kalbinizin atışlarını duyacaksınız. Allah, Allah, Allah diye. Çift eceyle Allah kelimesi devamlı tekrar edilir. İç dünyanızda. Kalbinizin her atışında, bir çift atışında, bir kan pompalamak ve de kanı çekmek ard arda iki vurgudur. Birisi kanın kalbe çekilişi, ikincisi de kalbin kanı pompalaması. Bu sevgili kardeşlerim bir ömür boyu hayatınızı devam ettirir. Kalp çalışacaktır. Hayati huzurdur. Ve çalıştığı sürece hayattasınız. İşte o kalbiniz var ya, o hep her çarpışta Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar eder. Allah Teala istiyor ki siz de dilinizle buna iştirak edesiniz. İster dilinizi kımıldatarak, ister kımıldatmadan kalbinizin çift atışlarına paralel olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek sesle veya içinizden sessiz olarak Allah kelimesini tekrar ederek Allah'ı zikredebilirsiniz. Böyle bir hedefe ulaşırken dil kullanılabilir. Diye
veya kullanılmaz. Bu iç sesinizle dilinizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeniz anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, herkesi de zikirdir. Allah Teala ikisini de zikir hüviyetinde kabul eder. Ve zaten bir insan uykuya daldıktan sonra artık kontrolünden çıkmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman uykuya dalana kadar Allah Teala'yı zikretmişseniz, o zamanlardan birinde yeni bir hamleyle uyuduktan sonra da zikrettiğinizi yaşayacaksınız. Uyanırken içinizdeki sesin Allah, Allah, Allah diye diliniz kımıldamadığı halde iç sesinizin devam ettiğini göreceksiniz. İçinizdeki ses Allah kelimesini diliniz kımıldamadan seslendirmeye başlamıştır. O içinizdeki sestir. Önemli mi? Çok önemli. Kim zikir yaparsa Allah'ın katından fazıllar kesintisiz bir şekilde o kişinin kalbine ulaşır. Önce %2 rahmet nuru, sonra devamlı fazıl nurları bir ömür boyunca o kişinin Allah kelimesini tekrar etmesi bir ömür boyunca devam etse, her çiftecede bir Allah kelimesi sonsuz bir şekilde o kalbe Allah'ın nurlarının girmesine sebebiyet verir. Kalp nurla dolar ama dolduktan sonra da nurlar gene devam eder ve tazelenir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi de hasletlerle. Denge tamamdır. Sonra mı Allah Teala ister ki nefsinizin kalbinde ruhunuzun nurları yerleşsin. İşte bunu sağlayan şeyin adı zikirdir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettikçe Allah'ın katından fazıllar inmeye başlar. Bu fazıllar, onları bir gün görebilirsiniz, göreceksiniz ki tıpkı yağmur damlaları gibi iner. Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra bu olayı çok yaşayacaksınız. Gerçekten dışarıda yağmur yağdığını zannedeceksiniz. Ama pencereyi açıp da elinizi uzatırsanız göreceksiniz ki yağmur yağmıyor. Ama siz zikrettiğiniz için Allah'ın katından kalp gözünüze görünen yağmur damlalarının tam benzeri olan nurlar iniyor. Onlar her tarafı kaplar. Her baktığınız yerde o noktada, hani kalbiniz onu görmeye başladığı anda her baktığınız yerde nurları görürsünüz. Tıpkı yağmur damlaları gibi inerler. İşte onlar fazıllardır. Allah'ın nefsinizin kalbini doldurmak için %2 rahmetten sonra gelen, %98'e kadar ulaşan fazıl nurları. Fazilet kelimesi de aynı
kökten gelen bir kelimedir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla doldukça fazilet sahibi olursunuz. Yani güzel davranışların sahibi olmak demektir. Fazilet sahipleri başkalarına yardım edenlerdir. Fazilet sahipleri Allah'ı sevenlerdir. Nefsinin kalbine yerleşen fazlalara paralel bir seviyede Allah'ı daha çok sevenlerdir. Nefsinizin kalbi hangi ölçüde, yüzde ne kadar fazıl nurlarıyla doldurulursa, yüzde o kadar Allah'ı seversiniz. Fazıl nurları, fazilet adını verdiğimiz bir davranış biçimleri dizisi oluşturur. Fazilet sahipleri Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen ve bunu belli bir ölçü içinde yapmaya gayret eden insanlardır. Nefs hep başkalarına afetleri dolayısıyla kötülük etmek ister ve aklı kendi istikametinde kullanmak ister. Ruh da herkese iyilik yapmak ister, insanları mutlu etmek ister ve bunun için kişi gayretin sahibidir. İşte hangisi duruma hakimse o anda, o kişi ona göre ya derecat kazanır ya da derecat kaybeder. Olaylar vardır insanı sevindirir. Olaylar vardır insanı üzer. Sevgili kardeşlerim, başka birisi size bir kötülük yaparsa üzülürsünüz. Ama aslında başkasının yaptığı her kötülük size derecat kazandırır. Buna da sevinmeniz gerekir. Çünkü Mahkeme-i Kübra'da kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması veya eksik olması sonucuyla karşılaşacaksınız. Kimin hayat filminde kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa, onun da gideceği yer muhakkak cehennemdir. Başka bir alternatif yok. Ölçü budur. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak varken, huzur içinde bir ömür sürmek varken, her an mutluluğu iliklerinizde hissetmek, mutluluğu bir ömür boyu sürdürebilmek, işte bu zikrinize bağlı bir müessesedir. Zikir ki Allah'ın katından fazılları davet eder. Fazıllar gelip nefsinizin kalbine yerleşmeye başlar. İşte onlar geldikçe hep mutlu olursunuz. Peki nefsinizin kalbi dolmuştur ama siz zikrinizi devam ettirirseniz nurlar devamlı gelip tazelenir. Bir ömür boyu kalbinize hep Allah'ın katından nur yağar. Nur ulaşır. Bu nur akımı nefsinizin kalbini huzur içinde bir kalp yapar. Eğer Allah'ın katından nefsinizin kalbine nurlar geliyorsa, bu sizin mutluluğu yaşamanızdır. Ama öyle olmaz. Her yanlışlıkla beraber
Rahmet Fazıl kesilir ve kalbinize giremez. İşte kötüler bu sebeple nefslerinin kalbindeki afetler biriken insanlardır. Kalp her gün biraz daha sadece kararır. Allah Teala bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde onu mutlaka Allah'a ulaştırır. Ve kişi bu noktaya ulaşıncaya kadar nefsinin kalbi 7 defa %7'lik fazıl birikimini gerçekleşir. Başlangıçta aldığı %2 rahmet birikimiyle bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da 7 tane gök katını birer birer aşana kadar.

Nefsinizin kalbindeki ilk %7 nur birikimi sizin nefse emarede olduğunuzu gösterir. İkinci bir %7 nur birikimi nefsi levvameyi yaşadığınızı gösterir. Nefsi emmare, şeytanın size emrettiği bir nefs kademesidir. Nefsi levvame, nefsinizin hatalar işlediği, sonra hatalar sebebiyle lehmettiği, nefsini kınadığı bir düşünce sistemini simgeler. Sonra nefsi mülküme gelir. Üçüncü defa %7 nur birikiminde kalbinizde Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Nefsi mülküme Allah'tan ilham almaya başlanılan kademenin adıdır. Emmare, levvame, mülkime, sonra nefsi mutmainne gelir. Mutmainne, doyuma ulaşmış bir kalbi ifade eder. Bu doyum, mutmain olmak, Allah'tan razı olmayı gerektirir. Bu makam, raziye makamıdır. Allah'tan razı oluş makamıdır. Altıncı makam, merdiye adını taşır. Allah'ın da bizden razı olduğunu gösterir. Ve yedinci kademe, tezkiye adını alır. Nefsi tezkiye, nefsinizin %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla karanlıklardan daha fazla, yani %51 oranında nurlarla kaplanmasını ifade eder. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar %49'dur. Toplam 100 olacağı cihetle aydınlıklar da %51 olmuştur. 7 defa 7, 49. Fazıl, başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber %51'lik bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, burada yarı mutluluk söz konusudur. Nefsinizin kalbi %51 oranında nurlarla dolmuştur. Bu Allah'ın herkese bir ikramıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, daha dilediği an ölse o kişi, gerçek anlamda dilemişse Allah-u Teala kalbine bakar kişinin, o kalpteki bu yüzde, başlangıçtaki %2 nur girişi, o bile bir insanı cehennemden kurtarmak için yeterlidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüştür. Birinci kat cennete gidecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde o kişinin cennet kademeleri de bu standart içerisinde değişir. Daha kişi bırakınız kalbinin nurlanmasını, Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmıştır. Bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki bir tek dilek, o kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Kişinin cehennemini yok eden dilek, Allah'a ulaşmayı dileme talebidir. İşte kim böyle bir dileğin sahibi olursa, bundan sonra ölürse birinci kat cennetin sahibi olur. Ama bu kişi ölmemiştir, yaşıyor. O kişi mutlaka mürşidine Allah'tan soracaktır. Mürşid sevgisi verecektir Allah-u Teala ona. Allah ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi bu dizayn içerisinde mürşidine tabi olacaktır. Tabiyet,
ikinci kat cenneti ifade eder. Bu tabiyetin neticesinde ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan ruhlarla yola çıkacaktır. Ve 7 tane gök katını geçecektir. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla birlikte kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaştırmazlar ruhlarını. Allah, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diye o dileyen kişilerin ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse ne kadar güzel bir olgu sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum dileği. O kişinin ruhunun mutlaka Allah'a ulaşmasına sebebiyet verir. İşte Allah Teala bu noktadan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişiye mürşit sevgisi verecektir. Kişi mutlaka mürşidine ulaşmak için dayanılmaz bir arzu duyacaktır içinde. Ve mürşidini soracaktır hacet namazını kılıp Allah'tan. Allah mutlaka böyle bir insanın mürşidini gösterir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi gerçek anlamda dilemişse hacet namazını kılsın da mürşidini görmesin, bu mümkün değildir. Mutlaka hacet namazını kılan kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse mürşidini Allah ona gösterir. Bu Allah'ın sözüdür. Çünkü bununla da kalmayacaktır. O gösterdiği mürşide Allah o kişiyi ulaştıracaktır. Ulaşıp da tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. İşte bu yolculuk 7 kademelik bir 7 tane gök katında yükselmeyi ifade eder. Nefsin afetlerinde %7'lik her azalma, nefsin fazıllarının %7 oranında her artışı, o kişinin ruhunun gök katlarında bir kat yükselmesi demektir. Nefsi emarede 1. gök katına çıkılır. Nefsin kalbinde %7, başlangıçtaki %2 rahmetten sonra %7 fazıl birikimi olmuştur. İkinci %7 nur birikimiyle 2. gök katına çıkılır. Nefsi levvame. Nefsini kişi levh ediyor, kınıyor. Nefsi emmare, kötülüğü emreden nefstir. Nefsi levvame, kendisini levmeden kınayan bir nefs. Sonra 3. gök katına ulaşan kişi 3. defa %7 nur birikiminin sahibidir. Allah'tan ilham almaya başlar. Nefsi mülhime, Allah'tan ilham alınan noktayı ifade eder. Sonra nefsi mutmainne gelir. Kişinin doyuma ulaştığı nokta. Mutmain olmuştur. Tatmin olmuştur. Doyuma ulaşmıştır kişi. Allah'ın verdiği nurlarla. Ruh 4. kattadır. Sonra 5. defa %7 nur birikimi. Nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı olmuştur. 6. defa %7 nur birikimi.
nefsim var diye Allah da ondan razı olmuştur. Altıncı defa %7'nin öbür hekime. Ve nefsi tezkiye, yedinci defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi. Fazıllar 7 defa %7, %49'luk bir birikimi sağlamıştır. Karanlıklar bu %49 birikimin ötesinde başlangıçta %2'de rahmet nuru girdiği için kalbe %51'lik bir aydınlığa kavuşmuştur. Bir başka ifadeyle kalpteki nurlar karanlıkları aşmıştır. İşte bu nurların karanlıklara galip geldiği noktayı ifade eder. Bu arada ruh Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında ifna olmuştur, fani olmuştur. Yani yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir insan Allah'ın herkese açık olan kapısından içeri girmiştir. Allah Teala diyor ki, siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz sadece. Benim için bu yeter. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Ve sanki siz ulaşmışsınız gibi size mükafat vereceğim.

Allah Teala kullarından dilediğini seçer ve kendisine ulaştırır. İşte bu kullarından dilediği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Seçilenler onlardır. Onlara bu sevgiyi verense Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah ile olan ilişkiler insanı mutlu edebilen en sağlam kalelerdir. Hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip de bu dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaması mümkün değildir. Dilemişse mutlaka Allah Teala o kişinin bu hedefe ulaşmasını sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Herkesi huzur içinde görmek ister. Bunun için şartlar bu kadar kolaylaştırılmıştır. Sadece bir tek talep: Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu kendine ulaştır talebi o kişi için yeterlidir. Allah o kişinin ruhunu böyle bir talebi işitir işitmez harekete geçerek mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi sevmeyi öğrenecektir. Sevecektir. Allah'ı sevdikçe Allah da onun sevdiğinin yüzlerce kat fazlası sevecektir. Kişi sevilecek, sevilecek, sevilecek ve 7 tane gök katının ruhu birer birer aşacaktır. Neticede 7. katta 7 tane alemden geçen ruh, Sitret-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla indi ilahiye ulaşacak. Orada Allah'ın huzurunda Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ruh yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu vuslattır ve kişiyi 3. kat cennete mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz kesim herkese bütün boyutlarıyla açıktır. Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşması için kapıları ardına kadar açmıştır. Hiç kimse için ulaşmamak mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine ulaşamadan ölmüşse 1. kat cennetin sahibidir. Tabiyetle 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırınca da 3. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Bir hiç karşılığı. Kişi dünya mutluluğunun yarısını elde etmiştir. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için. Ve bu kişi Allah-u Teala'nın dininde yarım mutluluğun sahibi olmuştur. Allah onu sever. O da Allah'ı sever. Allah-u Teala'nın hepinizi bu noktada da bırakmayıp fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi, nefsinizi Allah'a teslim etmeyi ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi size sağlayarak mutlulukların en üstüne ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

0: peccato.
1: Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir güzelliği daha yaşamak üzere, bir mutluluk sohbetinde inşallah beraberiz. Allah'ın insanları yaratma sebebi mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz bilin ki Allah Teala sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi, kıyametten sonra da Allah'ın cennetinde sonsuza kadar enerji bedenlerinizle yaşamanızı istiyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız, mahlukuz. Allah Teala ise yaratan, halik. Her şeyin sahibi ol der, her şey olur. Böyle bir statüde Allah Teala'nın dizaynı insanları mutlu bir hayatı yaşayabilecek olan bir özellikle yaratmak. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Fıtratları budur. Hanif fıtratı İslam fıtratı demektir. Bütün insanlar ruhlarını bir, fizik vücutlarını iki, nefslerini üç ve iradelerini dört, Allah'a teslim edebilecek olan, bunu sağlayabilecek olan bir fıtratla yaratıldılar. Bu fıtratın adı hanif fıtratıdır. Adem Aleyhisselam'dan kainatın sonu olan kıyamet gününe kadar ne kadar insan yaratıldıysa hepsi sadece bir tek fıtratla, fıtri kabiliyetle yaratıldılar. Yaratılışta insana verilen özellik sadece bir tek hedefe yönelik. Ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim edip giderek daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek standartlarda mutlu olmak. Sonunda kesintisiz bir saadete, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde devam eden bir saadete, kesintisiz olarak devam eden bir saadete ve gene iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde tam bir sulh ve sükun haline dayalı bir mutluluk müessesesine. Sahip olmak üzere Allah Teala hepinizi Hanif fıtratıyla yarattı. Hanif fıtratı Allah'ın hepinize verdiği fıtrattır. Bütün insanlara verdiği fıtrattır. Ve şöyle söylüyor, Allah'ın fıtratında değişme göremezsiniz, değişme yoktur diyor.

dini Hanif diniydi. Hazreti İbrahim'den sonra gelen Hazreti Musa'nın da dini, Hazreti İsa'nın da dini ve nihayet son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem Efendimizin de dini Hanif diniydi. Bütün peygamberler ve onlara tabi olan herkes, bütün Resuller ve onlara tabi olan herkes Hanif dinini yaşadılar. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah demek ki sizden mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanızın dışında Allah'ın sizden bir talebi mevcut değil. Sadece istediği şey hepinizin mutluluğu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. Allah sizin saadetinizin sahibidir ve anahtarı da size teslim etmiş. Hani ölümlerden ölüm beğen diye bir söz vardır ya, masallarda geçer hep. Biz de size şimdi soruyoruz. Saadetlerden saadet beğen. Mutluluklardan mutluluk beğen. Sevgili dinleyici, sevgili izleyici, sevgili öğrenci, mutluluklardan mutluluk beğen. Allah hepsini size temin etmek için hazır. Ben de şimdi size soruyorum, siz de hazır mısınız? Güzel. Cevapları işitiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hazırsanız soruyorum. Cennet saadetini isteyenler onlar, ha sizler. Size desem ki şu cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri şey var ya, sadece bir tek dileğinizle Allah size onu vermeye hazırdır. Siz hazır mısınız desem ne dersiniz? Bu sözüm bizi ilk defa dinleyen kardeşlerimize. O hazır. Siz hazır mısınız? Çocuk ablasına telgraf çekiyor. Çaktım diyor, kaldım diyor. İmtihanda babama hazırla. Ablası da kardeşine telgraf çekiyor. Baba hazır diyor, sen kendini hazırla. Şimdi sevgili kardeşlerim, sualim son derece açık. Cennet saadetini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Siz de son derece açık cevap verdiniz bana, istiyoruz. Harika. Öyleyse diyorum ki size, tamam. Cennete gitmek istiyorsanız bir tek dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan. Bir tek dilekle o dileği Allah-u Teala'dan dilediğiniz anda cennetin sahibi olacaksınız desem, beni ilk defa dinleyenler bana inanamayacaklardır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah da bunu garanti ediyor. Neden inanamayacaklardır? Çünkü iblis Allah'ın bu büyük müjdesini asırlar boyu insanlardan gizlemeyi başarmış. Peki nasıl başarmış? İnsanlar Kur'an'dan din öğrenecek yerde kitaplardan din öğrenmişler. 1000 küsur seneden beri. O zaman ne olmuş? O zaman insanlar Allah'ın bu vaadini şeytan onlara unutturmak istediği için unutmuşlar. İblis bu hedefini ne yazık ki gerçekleştirmiş.
insanlardan bu büyük müjdeyi saklamayı başarmış.

0: Şimdi birçok bizi ilk defa dinleyen kardeşimizin, hadi canım sen de böyle şey de olur mu? Yani insan bir tek dilek dileyecek Allah-u Teala'dan, hop Allah onu cennetine alacak. Tamam, aynen öyle. Allah'tan bir tek dilek dileyeceksiniz, Allah hop sizi cennetine alacak. Aynen böyle sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiçbir kuvvet, şeytan dahil, onun çevresinde kimler varsa hepsi dahil, bütün şer alemler dahil, hiçbir kuvvet o insanı kıyametten sonra Allah'ın cennetine girmekten men edemez. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. O zaman bazı kardeşlerimiz de diyecek ki, hani diyorlardı ki sahabenin bile sadece 10 tanesi cennette müjdelenmiş, ötekilerin hepsi cehenneme girecekmiş. Bu ne perhiz, bu ne lanet uçsuzu. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayalım. Bu söz yalan. Asırlardan beri iblis kandırdığı insanlar eliyle diğerlerine hep insanları mutluluktan men edecek olan yanlış şeyler ulaştırmayı başarmış. Ne dedik? Bir takım insanlar eliyle dedik. Neden böyle söyledik? Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün doğruları yazıyor. İnsanlar açsalar, öğrenseler Kur'an-ı Kerim'i zaten mesele bitecek. Ama bunca profesör Arapça biliyorlar. Arapçanın gramerini biliyorlar. Öğrettikleri dersin özelliklerini bütünüyle biliyorlar. Özellikle fıkıh konusu. Ama bunu bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Çünkü onlar da öğretiyi Kur'an-ı Kerim'den değil, kitaplardan öğrendiler. Peki hataları nerede? Hatalı değiller sevgili kardeşlerim. Düzen böyle olduğu için 14 asırdır yazılan binlerce kitap, onların öğretmeni olduğu için Kur'an değil de o kitaplar öğrenmenin esasını teşkil ettiği için onlar bilmiyorlar. Şimdi burada duralım. Ne yapacaksınız? Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah sizin bu talebinizi aynı anda işitir, aynı anda bilir, aynı anda görür. Hep kalbinize bakar. Kalbinizde bu talep varsa onu işitmiştir, onu görmüştür, onu bilmiştir Allah-u Teala. Peki ne olur? Burada biter. Allah sizi mutlaka bunu gördüğü andan itibaren Allah kendisini sizi cennetine ulaştırmakla vazifeli tutar. Vazifeli sayar. Ben der, söz verdim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alacağıma dair söz verdim. Ve Allah'ın katında hulf olmaz diyor. Allah'ın katında ve Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf yoktur. O sözün gerçekleştirilmemesi mümkün değildir diyor Allah-u Teala. Olmaz diyor. Hangi sözü vermişsek mutlaka onu gerçekleştiririz diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ol demesi istediği hedefin gerçekleşmesi için bu kadarı yeterli. O Allah, kainatı yaratan, zamanı yaratan, laf aramızda Hawking'in kulakları çınlasın. Zamanı yaratan, kainatı yaratan, zamanı yaratan Allah. Hani bizim Hawking kainatı Allah yaratmadı, zaman yarattı diyor ya, İşte onun kulaklarının çınlamasını istiyoruz. Allah Teala zamanı da yaratandır. Büyük patlamayla büyük patlamayı gerçekleştiren ve bir tek noktadan hareket eden, harekete geçen, bu sebeple o noktadan ayrıldıkları için geçmişten geleceğe doğru başlayan, bir zamanı başlatan Allah'tır. Allah kainatı yaratırken büyük patlama anında zaman başlamıştır. Zaman ondan evvel yoktu ki zaman büyük patlamayı oluştursun. Ve kıyametten sonra zamanın geriye dönmesi söz konusudur. Çünkü aynı noktaya doğru kainat geri dönecektir. Bütün uzaylar sıfırlanacaktır. Evvela güneş sistemleri, evvela galaksiler, sonra güneş sistemleri. Affedersiniz, yanlış söyledim. Evvela her sistemdeki uydu o sistemin sabitesiyle birleşecektir. Yani güney, ay dünya ile uydu asılla. Sonra da dünya güneşle gene uydu asılla. Ondan sonra güneş sistemleri birbirleriyle birleşecekler. Ondan sonra galaksideki bütün güneş sistemleri birleşirken başka galaksilerde de aynı şeyler olacak. Sonra galaksiler birbirleriyle birleşecekler. Yer çekimi sebebiyle ve kainat Allah'ın yarattığı o tek merkezi noktaya doğru giderek yaklaşacak. Bu süreç içerisinde devamlı olarak zaman geriye doğru seyredecek. İşte sevgili kardeşlerim, uzun lafın kısası, siz cennete gitmek istiyor musunuz? O zaman Allah Teala kainattaki en kolay şeyi emrinize vermiş. Ey kulum diyor, benden bir talepte bulun. Ruhunu bana ulaştırmayı dile. Geri kalanını bırak diyor, ben yaparım. Sahiden bu kadar kolay mı? Evet sevgili kardeşlerim. Bu kadar kolay. Allah'ın garantisi altındasınız hepiniz. Öyleyse bunu söylemekten muradımız ne? İblisin sizleri aldatmasına mani olmak. Çünkü iblis insanları bunu unutturmuş, bu asli hedefi unutturmuş ve Allah insanları cennetine ulaştırmayı garanti ettiği halde bir tek taleple iblis bunu insanları unutturmuş ve insanları yalanlarıyla yanlış inançlara sürüklemiş. Bir kısım insan cennete zaten gideceğinden emin. Neden mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için şefaat etmişmiş. Çünkü onlar müminmişler. Böyle olanlara soruyoruz. Sen gerçekten mümin misin? Müminim tabii diyor. Peki diyoruz, nereden anlayacağız mümin olduğunu? Diyor, ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanan da mümindir. Sevgili kardeşlerim, adama demişler ki, yahu senin deli olduğunu söyleniyor. Deli misin, akıllı mısın? Demiş ki, ne münasebet demiş, ben deli değilim, ben akıllıyım. Ama demiş, benim abim deli. Adamlar da sormuşlar, çok güzel demişler, hay Allah razı olsun, sen akıllısın gerçekten. Peki ama bir şeyi öğrenmek istiyoruz, senin akıllı olduğunu kim söyledi sana? Abim söyledi demiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bu doğrusu ayet ayet gözlerimizin önüne serilmişken, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesin iken, İblis bu büyük hakikati 14 asır boyunca gayretleriyle, kısa bir zaman sonra zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu başarmış İblis. Ve bugüne kadar gizlemeyi de başarmış. İnsanlar şimdi diyorlar ki biz zaten cennetlikiz. Niçin cennetliksiniz? Biz müminiz. Allah da bütün müminleri cennetine alacağını söylüyor. Gerçekten Allah bütün müminleri cennetine alacağını söylüyor. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. Onlar ki diyor amilü salihat yaparlar. Nefslerini tezkiye ederler. İşte onlar müminlerdir. Ve Allah onları kadın olsun, erkek olsun cennetine alacak, hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse aynı ayet-i kerime müminin garip bir tarifini veriyor. Bu insanların tarifine hiç uymayan bir tarif. Amelü salihat yaparlar diyor. Ne demek amelü salihat? Nefsi ıslah edici ameller demek. Yani nefs tezkiyesi demek. Yani bu demek ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'tan 10 tane ihsan almış. Mürşide ulaşmış. Tabi olmuş. Tabiyetiyle beraber 10 tane de nimet almış. Bu nimetlerden birisi zaten bütün günahlarının sevabı çevrilmesi kişinin. Ve 10 tane nimeti alan bu kişinin kalbine iman yazıldığı için bu kişi mümin. Mümin olmuş. Nefs tezkiyesine başlamış. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi de nefs tezkiyesinin ifadesini taşıyor. Amelü salihat yapmak, nefsi ıslah edici ameller yapmak. Yani nefsin kalbindeki karanlıkları, nefsin afetlerini yok etmek üzere Allah'ın katından gelen fazılların iman kelimesinin etrafında toplanarak yerleşmesi. Zikir yapıyorsunuz bu noktada. Kalbinizde iman kelimesi Allah-u Teala tarafından yazılmış. Allah-u Teala'dan gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahip oldukları için iman kelimesi onları kalbe yazılı olan iman kelimesi çekiyor, etrafında toplamaya başlıyor. Ve devamlı bir çekim söz konusu olduğu için kalbe zikir seansından sonra, zikir bittikten sonra geri dönen karanlıklar artık hasletler tarafından, faziletler tarafından işgal edilen kesimi ellerine geçiremiyorlar. Artık oraya gelemiyorlar. Bir kısım karanlıklar kapı dışarı edilmiş durumda. Ve nefsin kalbindeki bu nurlar %7 arttıkça gök katlarını ruh aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. İşte bu nefsinizin kalbindeki karanlıkların, afetlerin yerine, öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık gibi afetlerin yerine ruhunuzun sevgisi, itaati, sükuneti, bütün güzellikleri gelip yerleşmeye başlıyor. İşte bunun adı amelü salihat. Nefsi ıslah edici ameller. Islahın sonu nedir? Nefsinizin kalbinin tamamen faziletlerle %100 kaplanması. Bütün afetlerin bir daha geri dönememek üzere nefsinizin kalbinden kapı dışarı edilmesi. İşte Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde, 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Allah-u Teala onlar ki amelü salihat yaparlar diyor. Nefsi ıslah edici ameller yaparlar. Yani bulundukları kademe 14. basamağın ötesi. Onlar müminlerdir diyor. Şeytansa insanları mümin inanan demektir. Ve kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Masalına inandırmış. Ve insanlar samimiyetle inanıyorlar ki Allah'a inandıkları için müminler. Ama şunu hiç hesap etmiyorlar. Sokaktan geçenleri çevirseniz birer birer 100 kişi, hepsine sorsanız mümin misin diye 90'dan fazlasının size müminim diye cevap verdiğini göreceksiniz. Ateistler ve başka fikirlerin sahipleri mümin olmadıklarını söyleyeceklerdir. Bunların sayısı hiçbir zaman %10'a ulaşmaz. Sevgili kardeşlerim, ve o zavallı insanlar da kendilerini mümin zannederler. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi de madem ki böyle söylüyor, müminler cennete gidecektir, biz diyorlar cennete gireceğiz. Ama aynı surenin aynı ayet-i kerimesi bir şey daha söylüyor. Amilü salihat yapanlar müminlerdir diyor. Bunun ne olduğundan da kimse haberdar değil. Amilü salihatı derecat kazandıran olaylar olarak kabul etmişler. Bir kişi namaz kılarsa derecat kazanır. Oruç tutarsa derecat kazanır. Birine bir iyilik ederse derecat kazanır. Her derecat kazandıran olayı tahakkuk ettirdiğinde o kişinin seviyesi ne olursa olsun derecat kazanır. Her kötülüğü işlediğinde de derecat kaybeder. Kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar Allah'ın cennetine girerler. Şimdi sevgili kardeşlerim, olgu ne? Olgu şeytanın Allah'a ulaşmayı dilemek gibi basit bir dilekle, kainattaki en kolay sebeple Allah'ın cennetine girebilmeleri imkanı. Şeytan bu imkanı gözlerden gizlemek ve insanları yalanlarıyla bundan uzaklaştırabilmek için sebepler icat etmiş. İşte bu sebeplerden biri, müminler cennete girecek. Allah'a inanan da mümindir. Öyleyse zaten hepiniz cennete gireceksiniz. Bu düşüncenin altındaki kişi diyor ki ben müminim. Ama diğer taraftan düşünüyor, ya ben namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum. Bir takım yanlışlıklar var bu işte. O zaman diyor Allah Teala beni bir süre cehennemine atar. Beni leblebi gibi biraz kavurur orada. Ondan sonra alır. Ben mutlaka Allah'ın cennetine girerim. Çünkü diyor ben müminim. Bir başka hatanın sahipleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinin kıyamet günü olacağını zannetmeleri. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim şefaatim dünya üzerinde tamamlanmıştır. Dünya üzerinde şefaati sahabeye karşı. Ama bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün devrin imamları için garanti altına almış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onlardan da her devirdeki insanlardan tabi olanların gene şefaate muhatap olmaları söz konusu. Çünkü o gün bütün günahları mutlaka sevaba çevrilir. Devrin imamının talebi üzerine, arşı tutan meleklerle beraber olan devrin imamının talebi üzerine o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Mümin 15'te, Mümin 7'de bu muhtevayı söylüyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şefaat bu dünyadadır ve hazırdır şefaat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse zaten Allah Teala ona 10 tane ihsanda bulunacaktır. O kişi mutlaka Allah'ın irşat makamını sevdirmesiyle irşat makamını sevecektir. Ve tabiyetini gerçekleştirdiği anda zaten bütün günahları sevaba çevrilecektir, şefaata nail olacaktır. Ama şeytan ötekileri nasıl kandırıyor? Evvela onların mümin olduklarını mutlaka cennete gireceklerine inanarak, onlara inandırarak Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyor. Veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şefaatin bütün kainatın zaman parçalarını ihtiva ettiğini, bunu iddia ederek, buna inandırarak insanları kıyamet günü madem ki şefaata nail olacağız, öyleyse bizim Allah'ın emirlerini yapmamıza gerek yok. Biz bu dünyada dilediğimiz gibi yaşayalım. Allah'ın günah saydığı şeyleri işlemekte bir sakınca yok. Nasıl olsa günahlarımızı ötesinde şefaat gelecek. Günahlarımız sevaba çevrilecek. Aslında şefaatin bu olduğundan da haberleriyim. Sevgili kardeşlerim, şefaatte günahlar sevaba çevrilir. Ama hayattayken ve o kişinin 10 ihsan alarak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen bir kişinin sadece onların 10 ihsan alarak mürşitlerine ulaşması ve onun önünde diz çöküp tövbe etmeleri halinde onların bütün günahları sevaba çevrilir. İblis her şeyi ters kepçe haline getirmiş ve insanları Allah'ın hakikatlerinden ayırmış. İnsanlara yanlış sanları kabul ettirerek, yani Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mümindir, herkes kabul etmiş. İnsanla Allah arasında kimse giremez diyerek insanları inandırmış. Mürşit kavramını devre dışı bırakmaya çalışmış. Başarmış da, hatta sadece İblis değil, bütün devirlerde din adamlarının büyük kısmı hep aynı yanlışı söylemişlerdir. Ve insanları Allah'ın yolundan ne yazık ki saptırmaya vesile olmuşlardır. Allah'ın yoluna ulaştırmaktan men etmeyi, ulaşmaktan men etmeyi başarmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse biz mutluluğumuza dönelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Basit bir misal verelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun kalbindeki bu talebi gördü. Ve kişi birkaç saat sonra öldü. Yaşamadı kişi, öldü. İşte bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. O zaman Allah'a ulaşmayı diledi diye mi girer suali gelecek aklınıza? Evet, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiç amel yapamadan öldü, girer. Allah Teala bunu garanti ediyor. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki Vel Asr innel insane lefî hüsr. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani günahları sevaplarından fazladır insanların çok büyük bir kısmının, ama aşağıdaki dört grup hariç diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ama aşağıdaki dört grup hariç: bir, âmeni olanlar. İnnellezîne İllellezine amenu, ama amenu olanlar hariç. Kimdir amenu olanlar? Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlar amenu olmak. 7 tane safa içerir. Hepsi de Allah'ın cennetine mutlaka girecek olanlardır. Öyleyse Allah-u Teala bunu açık ve kesin olarak söylüyor. Amenu olanlar hariç. Amenu olanlar hüsranda değillerdir diyor. Bunun manası amenu olanların kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz görevinizi yapmışsınız. Bir talepte bulundunuz, tamam. Şimdi sıra Allah'ta, Siz ona bir adım attınız ya, Allah'a ulaşmayı dilediniz, o size 10 adımla gelecek. Bir, rahim esmasıyla tecelliye başlar. İki, rahim esmasıyla Allah'ın yaptığı bu tecelli sizin gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Alması büyük miktarda derecat kazanmanızı ifade eder. Ama bir şey yapmadınız, yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. En önemli şeyini yaptınız hayatınızın. Cennete adım attınız. Cennetin anahtarını aldınız, cebinize soktunuz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kesin bir olguyla karşı karşıyasınız. Allah-u Teala kulaklarınızda bundan vakrayı aldı, yeniden derecat kazandırdı size. Kalbinizdeki ekinliti aldı, yeniden derecat kazandırdı. Siz bir şey yapmadınız, bunları ayrı ayrı kazanmak için bir şey yapmadınız gibi görünebilir. Oysa ki yaptınız. Hepsinin derecatını kazanmak için siz bir tek şey yaptınız. Size düşen o kadar. Siz bir kulsunuz, mahluksunuz, yaratıksınız. Sizden Allah'ın istediği bu, yaratıklarından istediği bu. Siz bu kadar yapacaksınız diyor, geri kalanını bana bırakın, ben yapacağım. Ama garanti ediyor, sizi mutlaka cennetine alacak. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık hüsranda değilsiniz. Birkaç dakika içinde bakın ne kadar çok şey yapıyor Allah-u Teala. Ne yaptı? Rahim esmasıyla tecelliye başladı. Bir, gözlerinizdeki hicab-ı mestura adlı gizli bir perdeyi aldı. İki, kulaklarınızdaki vakrayı aldı. Üç, kalbinizdeki idraki önleyen ekinliti aldı. Yerine idraki sağlayan ihfat koydu. Dört, beş. Ondan sonra Allah kalbinize ulaştı ve kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Sonra göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Bunların hepsi, her biri gerçekleştikçe Allah Teala tarafından, ki hepsinin toplamı 5 dakikayı geçmez. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren 4-5 dakika içinde Allah Teala bütün bu merhaleleri size açtırır. Her biriyle öyle dereceler ihsan eder ki o güne kadar kaybettiğiniz dereceler ne olursa olsun onu mutlaka geçer. Bu hedefe ulaşamadan ölen herkes için garanti edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bu kişi o artan dereceleriyle Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Eğer mürşidine ulaşamadan ölürse 1. kat cennete girer. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse gerçekten gideceği yer cehennem midir? Kesin. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara bunu da özellikle unutturmuş ki insanlar buradan hareketle Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın cennetine gitmesinler, kendisini cehennemde yalnız bırakmasınlar diye. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya وَاَطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onların diyor Allah-u Teala, onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların girecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennem ve kazandıkları dereceler itibariyle diye açık hüküm koyduğuna göre kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri derecelerden az. Ya da tersini söyleyelim. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın onun Allah inindeki dereceleri, kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla. Aradaki farkı o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse bu yaptığı dizaynla Allah-u Teala o kişiye kazandırıyor, derecelerini pozitife geçiriyor. O kişi Allah-u Teala'nın bu ihsanlarını 7 tane ihsanı ard arda aldığı için oradan kazandığı dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor. Gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın böyle bir garantisi varken şeytan asırlar boyu insanlara bunu unutturmuş. Çok basit bir misal vermek istiyorum size, çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. Hayatının 65 yılında da İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş. Bu insan kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse bu kişi kurtulamaz. 80 senelik hayatının 65 senesini Allah'ın 5 temelini, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek geçmiş olan bu insan kurtulamaz, gideceği yer cehennemdir. Biz sizleri bununla uyarmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah cennete girmenin şartını en basit kaide olarak koymuş. Kaide buysa o zaman korku niye, telaş niye? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyelim ki hiçbir şey yapamadan öldü, o kişi birinci kat cenneti mutlak olarak garantilemiştir. Ama öyle olmadı. Saydığımız 7 tane ihsanı aldıktan sonra kişi, göğsünden kalbine nur yolu açıldıktan sonra zikir yaptı, huşiye ulaştı. Allah'tan mürşidini sordu, Allah gösterdi. 12 ve 13. basamaklar. O mürşide gidip ulaştı. Önünde de çöküp tövbe etti. 14. basamak. Bu tövbe gerçekleştiği anda kişi birinci kat cennete değil, ikinci kat cennete girer. İkinci 7 basamağı tamamlamış, mümin olmak şerefine ermiştir. Müminlerin, kalbine iman yazılanların girecekleri cennet, asgari ikinci kat cennettir. Peki daha sonra ne olur? Bu olay gerçekleştiği anda kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Kalbinin mühürü açılıp küfür kelimesi alınacaktır. İman kelimesi yazılacaktır. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Nefsi tezkiye olmaya başlayacaktır. Ve iradesi de giderek güçlenecektir. 4 ayrı muhteva, 4 ayrı sırat-ı müstakim üzerinde vazife yapacaktır. Ve eğer kişi yaşarsa o kişinin mürşidine ulaştırılması da Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yetmez. Nefs tezkiyesini %50'nin ötesinde %51'e kadar yapması da garanti ediliyor. Ve bu süreç içerisinde 7 tane gök katını her %7 nur birikiminde aşması ve ruhunu Allah'a ulaştırarak Allah'ın evliyası olması da garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından. Evet sevgili kardeşlerim. Evet can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dilekle, tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte hidayetin ruhu budur. Bu ruh Allah'a ulaşmayı dileme gerçeği bütün insanları mutlaka iyi hidayete ulaştırır. Allah bunun garantisini veriyor. Kişi 3-4 aylık bir ömre sahipse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın evliyası olacaktır. Olamayanlardan mürşide ulaşmadan evvel ölenler, birinci kat cennete ulaştıktan sonra vuslata nail olamadan evvel ölenler, ikinci kat cennete mutlaka ulaşacaktır. Ulaşanlarsa üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadetinin de %50'sini garanti olarak kişi kazanacaktır. Öyleyse bu kadar dengesiz bir alışveriş olabilir mi? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, karşılığında sonsuza kadar cennette mutlu bir hayat geçirmek. Yetmez yaşarsa, 3-4 ay ömrü varsa mutlaka Allah'ın evliyası olmak şerefine ermek, nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den %51'ini temizlemek, Allah'ın evliyası olmak. Üçüncü kat cennetin sahibi olmak, dünya saadetinin %50'den fazlasına sahip olmak. Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Terazinin bir tarafında bir gram var, öteki tarafında birkaç ton. Sevgili kardeşlerim, daha mutluluk verici ne var ki? Şeytan insanları istediği kadar yalanlarıyla avundursun, yalanlarıyla korkutsun. Biz Allah'ın hakikatlerini söylediğimiz zaman inananlar o kadar kolay şartlarla Allah'ın cennetine ulaşacaklar ki Allah'a sonsuz hamd ve şükredecekler. İşte gördünüz sevgili kardeşlerim, insanın yaptığı şey ne? Bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah ona 10 tane ihsan veriyor. Bu 10 tane ihsanın sonunda Allah bire onluk görevini kendisini sorumlu tutar, mutlaka yapar sözünü. Sözünü yapmakla Allah kendisini sözünü yerine getirmekle sorumlu tutar. Kendi kendisini Kur'an-ı Kerim'le bağlamıştır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Cennetime ulaştırırım da ayrı bir sözü ama kendisine ulaştırmasının manası üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısından fazlası ve o kişinin Allah'ın evliyasından olması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu müjde, müjdelerin en büyüğü değil mi? Hani insanlar korkuyorlardı, Allah bizi cehennemine atarsa, sonsuza kadar orada azap çekersek. Bu ne korkunç bir şey. Nasıl kurtulacağız? Birçok insanlar bu büyük hakikati hiç öğrenemeden hayatlarını yitirdiler, gittiler bu dünyadan ve gidecekleri yer cehennem. Sırf şeytan onlardan bu hakikatleri saklayabildi diye. Bu devir hidayet devri sevgili kardeşlerim. Hiç kimse sizden Allah'ın hakikatlerini saklayamaz artık. Açarsınız Kur'an-ı Kerim'i, çatır çatır onlara dersiniz ki siz yalan söylüyorsunuz. Doğru Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Şimdi bana hanginiz söyleyebilirsiniz ki bu kolay bir şey değil diye? Sevgili kardeşlerim, size hiçbir şey bırakmamış. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerim ama namaz kılmayı sevmiyorsam ne olacak? Oruç tutmayı sevmiyorsam ne olacak? Zikir yapmayı sevmiyorsam ne olacak? Mürşide ulaşmazsam ne olacak? Siz sevmeyeceksiniz. Size düşen bir sorumluluk yok. Allah size bunların hepsini sevdirecek. Hepsi sizin iradenizle Allah size bunları sevdirdiği için severek gerçekleşecek. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hayır. Siz yapamazsam korkusuna düşecek durumda değilsiniz. Allah'ın garantisi var. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek, onun sözü. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ne yaparsanız yapın, o sizi cennetine ulaştıracak mutlaka. Ama yetmez. Sadece cennetine ulaştırmak değil sözü. Üçüncü kat cennetine ulaştıracak. Sadece o kadar da değil, nefsinizin kalbinin yarıdan fazlasını faziletle doldurmayı da garanti ediyor. Sizi böylece evliya yapmayı da garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısını size teslim etmeyi de garanti ediyor. Allah'ın garantisi buraya kadar. Ama cennet saadeti dediğiniz şey, ayaklarınızın altında bir tek dileğinize bakar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Allah sizi bu hedeflerin hepsine birer birer ulaştıracaktır. Ömür vermişse size, her şeyi gerçekleştirdiğinizi göreceksiniz hayretle. Ben bunları yapabilecek adam mıydım diyeceksiniz. Ama o da diyecek ki, ben yaptırdım. O her şeye kadirdir. Unutmayın, sizin dostunuz ve sizi mutlaka kurtarmak istiyor. E peki, tamam, cennet saadetini anladık. Ya dünya saadeti? Dünya saadetinin de %51'ini garanti ediyor. Bu süreç içerisinde ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen 3-4 aylık süreç içinde nefsinizin kalbinde %50'den fazla fazilet birikimini garanti ediyor Allah-u Teala. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i artık fazilete dönüşmüştür. Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor, yasak ettiklerini işlemek istemiyor. Ruhunuzun %100'ü de aynı özellikte. Yani siz %150 Allah'ın güzelliklerini gerçekleştiren bir hüviyete sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti, dünya saadeti %50 ile buraya kadar size verilmiş. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde bu rakam %90'ı 91'e ulaşır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daimi zikirde dünya saadetiniz de %100'e ulaşır. Ve güç olan daimi zikre ulaşmaktır. Dik yokuş diyor Allah-u Teala, sırtınızdaki ağır yük diyor. Bu daimi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, bunu da gözünüzde büyütmeyin. Ulaşamadığınızı düşünün. Öyle olsa da eğer Allah'ın evliyası olduysanız adım adım fizik vücudun teslimine doğru yaklaşacaksınız. Zikriniz günün yarısını bir defa açtıktan sonra o hedefe daha kolay bir ulaşma gayretinin içinde olacaksınız. Cennet saadeti de sizin için. Allah söylediğimiz gibi sizin Allah'ın bütün hedeflerine ulaşmanız için lazım gelen yardımları size vermeye hazır. Yeter ki siz ona ehil olun. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olguyla karşı karşıyasınız. Hepinizin Allah-u Teala'nın cennetine mutlaka ulaşmanız, görüyorsunuz ki son derece basit bir talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz, bizi ilk defa dinleyen kardeşlerimiz, hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisini kendiniz yaşayın. Hepimizin bu yolda olanların yaşadıkları bu güzellikleri kendiniz yaşayın, zevkleri kendiniz tadın. Allah unutmayın sizi seviyor, çok seviyor ve hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Yetmez, bunu garanti altına almış. Bir insanın üçüncü kat cennete kadar ulaştırılması Allah'ın kesin garantisi altındadır. Hiç kimse bundan istisna değildir. Allah'ın 3-4 aydan fazla tabi Allah'ın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 3-4 aydan fazla ömür verdiği herkes mutlaka bu hedeflere ulaşır. Ama hiç ömür vermediği insan da Allah'a ulaşmayı diledikten hemen sonra, yarım saat sonra, 10 dakika sonra ölen bir insan da o da Allah'ın cennetine ulaşır. Çünkü Allah'ın o kişinin Allah'a ulaşma talebi üzerine onun üzerinde yapacağı değişikliklerle ona kazandıracağı derecat birkaç dakikanın içinde, 4-5 dakikanın içinde gerçekleşir. O noktadan sonra kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa niye üzülüyorsunuz? Neden mutsuzsunuz sorabilir miyim? Mutluluğun başka dizaynları söz konusu. Dünya saadetini de Allah Teala size vermeye hazır. Öyleyse siz evvela bir Allah'a ulaşmayı dileyip şu cennet saadetini koltuğunuzun altına alın, yola çıkın. Geri kalanı sizin işiniz değil. Onun işi yetmez, onun garantisi de yetmez, sözünü tutmaması da mümkün değildir. Allah'ın kadında, Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç görülmemiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel günde, bir esir sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra bir yeni mutluluk sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne demek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinizde zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinize sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Merhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler neyi anlatıyor size? Allah'ı düşündüğünüz her an içinizde bir sevgi yumağı en güzel bir biçimde sizi etkiliyor mu? Allah'a aşık mısınız? Allah'ı seviyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu sualin cevabı kendinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Allah'a mı şeklinde sorulmalı? Ve bu sualin cevabı Allah Teala'nın standartlarında verilmeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevmek. Ne kadar seviyorsunuz? Tabii hepiniz çok diyeceksiniz. Ne kadar çok? Hani çocuklar, küçücük çocuklara sorarsınız. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Kollarını açıyor böyle, bu kadar diyor. İşte biz de bu kadar dediğimiz zaman, kollarımızı açtığımız zaman bizim mikrofonun kordonları çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak konunun ayrı ayrı safhaları. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Ben size kesin bir şey söyleyebilirim. Bana söyleyin, ne kadar zikrediyorsunuz günde? Eğer 2,5 saat zikrediyorsanız siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Eğer günün yarısı kadar seviyorsanız, %50, günün yarısı kadar zikrediyorsanız, her gün 12 saat zikrediyorsanız, o zaman Allah'ı %50 seviyorsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman Allah'ı %100 seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Öyleyse Allah'ı sevmek mutluluğun reçetesi ise, Allah'ı severek mutluluğa ulaşabilirseniz, bu konunun başka bir yolu yoksa, hedef daimi zikirse, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek bir mutluluktur. Allah mutluluğun merkezindedir. Biliyor musunuz, Allah'ı sevmenin bir başka ölçüsü başka insanları sevmektir. Onları seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size kötülük yapsalar da onları sevebilecek misiniz? İşte o zaman Allah-u Teala'yı seviyor olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti için buradayız. Gönülleriniz şad olsun diye, bir güzelliği beraber yaşamak üzere el ele gönül gönüle yeni bir yolculuğa çıktık bu akşam sizlerle birlikte. Allah'a doğru, Allah içre, öyle bir güzellik ki sadece onunla beraber olur. O Allah, bizleri yaratan sahibimiz, hamdolsun ki sahipsiz değiliz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Öyleyse onun yolunda her şeyimiz feda olsun. O Allah ve biz onun için varız. O da bizim için var. Bu devirde bizler varız sevgili kardeşlerim. Hayatta olan bizleriz. Yeryüzünün bugünkü mirasçıları. Bugünkü varisleri. Bu arada varisçi kelimesi kullanılmaz. Mirasçı kelimesi kullanılır ve varis kelimesi

bulut olmanız söz konusu. Varlıktan yokluğa geçmeniz. Her şeyi yudum yudum içmeniz. Allah'a aşık olmanız. Sonra ona hayran olmanız. Bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyaya bir göz atın. Asık suratlarla, avuz çehrelerle otobüsleri, sokakları öfkeli insanlar dolduruyor. Asabi. Yüzlerinden nefret akan, öfke akan insanlar. Topluma verdikleri şey öfke olduğu için, nefret olduğu için toplumdan onu geri alıyorlar. Nefreti geri alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Birinci kanun, siz ünitelerden birisisiniz. İkinci ünite Allah. Üçüncü ünite sizin dışınızdaki herkes. Sizinle herkes arasında bir bileşik kaplar kanunu geçerli. Sizden o sizin dışınızdaki bütün insanlara ne ulaşırsa size aynen geri teper. Aynı şey mutlaka geri teper. Aynı anda değil ama mutlaka geri gelir. Ne verirseniz topluma onu aynen geri alırsınız. Öyleyse size ulaşan negatif bütün faktörler sizin çevrenize yaptığınız negatif davranışların sadece eşitliğinin size ödenmesidir. Öyleyse boşuna sızlanmayın. Onlar bana böyle böyle böyle haksızlık ettiler demeyin. O haksızlığın arkasında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıklar yatar. Ve bu kanunu bilmezseniz hep huzursuz olursunuz, hep mutsuz olursunuz. Hem de akıllı geçinmeyi düşünen, akıllı geçindiğini düşünen bir mutsuz. Şu akıllı olduklarını düşünen insanları bir düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar derler ki biz niçin çalışacakmışız? Başkaları çalışsın bizim için. Biz niçin verecekmişiz? Biz alırız, başkaları versin. Biz niçin başkalarına güzel davranacakmışız? Başkaları bize güzel davransın. Onları mecbur ederiz. Onlar da öyle yaparlar. Böyle düşünen asalak kafalar hep hayatlarını mutsuzlukla, huzursuzlukla geçiren ve kendilerini çok akıllı zanneden kişilerdir. Gerçekte akılları çok iyi işlemektedir. Matematik açıdan hızla çalışan bir muhteşem makinedir akılları. Ve şeytan onları o matematik kafa yapısı içerisinde öyle bir gargaraya getirir ki onlar kendilerini insanları idare etmeye gelmiş müstesna varlıklar farz ederler. Ve bir sürü kötülüğe karışırlar. Mutlu olmak yerine her yaptıkları kötü davranışla yeni bir mutsuzluğu satın alırlar. İşte ülkeye bir göz atın sevgili kardeşlerim. Her alanda bütün mihraklar adım adım kuruyor. Ve mutsuzluk kol geziyor ülke satrında. Arkasında ahlak fıktanı var. Arkasında Allah'tan kaçış, Allah'ı ikinci plana almak, bu akıllılık zannediliyor. Oysa ki bilmiyorlar ki insanların bilmediği ilmin sahibi Allah'tır. Kim kendisine

bağlanırsa ona öğretir mutluluk sanatını. Ve o insanlar hayatları boyunca mutsuzluk şarkıları söyleyeceklerdir. Hayatları boyunca hep başkalarını size çekiştireceklerdir. A onlara şöyle bir kötülük yapmış, B onlara şöyle bir kötülük yapmış, C onlara şöyle sıkıntılı laflar etmiş, onu bir köşeye sıkıştırmış, fırçalamış. Öfkesini ondan almış. Hayatları boyunca insanları hep şikayet ederler bunlar. Ve hiçbir zaman Allah'ın kanununun farkına bile varmazlar. Her başlarına gelen olayın aslında kendilerinin topluma daha evvel ulaştırdıkları başka bir davranışa bağımlı olduğunu, onun karşılığının kendilerine toplum tarafından geriye iade edildiğini hiç fark edemezler. Ömür boyunca tam tersine bir davranış biçimleri dizisi içindedirler. Toplumdan negatif tepkiler aldıkça kendi negatif davranışlarını hiçe sayarlar. O kendilerine olan negatif davranışlarının intikamını almaya çalışırlar. Bu toplumdan yeniden negatif şeylerin kendilerine ulaşmasını sağlar. Ve böylece hayatları boyunca havanda su döverler. Mutluluk şarkıları yerine aslında söyledikleri şey cenaze marşıdır sadece. Ölmüşlerdir. Bu dünyada yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde ona aşık olmaya, onu sevmeye çalışın. Anlarsınız. Onu sevdiğiniz zaman insanları seveceksiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O insanların yüzleri size ne söylüyor? Sizi sevdiklerini mi görüyorsunuz? Öyleyse siz onları seviyorsunuz. Onları seviyorsunuz ki onlar sizi seviyor. Eğer siz onlardan nefret etseydiniz, onlar da sizden nefret edecekti. Allah'ın kanunları siz onu kabul etseniz de etmeseniz de otomatik olarak çalışırlar. Sizin kabulünüze muhtaç değillerdir. Ama siz Allah'ın kanunlarını bilmeye muhtaçsınız. Eğer öğrenemezseniz hayatınız boyunca sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Sadece huzursuz, sıkıntılı, herkesi dert olan bir dert insan olursunuz. Bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Sizin mutsuzluğunuzun mimarı sizden bir başkası değildir. Öyleyse şimdi durun bakalım. Şu noktada aranızdaki en mutsuz olanlara hitap ediyorum. Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan var mı diye düşünen kim varsa aranızda, işte o sen. Sana hitap ediyorum. Aslında sen çevrenin seni mutsuz ettiğini zannediyorsun. Ama hayır. Sen kendi kendini mutsuz ediyorsun. Şimdiye kadar bütün mutsuzlukların arkasında hiçbirinde başkaları yok. Hepsinde sen varsın. Sen topluma ne verirsen toplumdan onu aynen geri alırsın. Öyleyse bu bir işaret değil mi? Mutluluk işareti değil mi? Eğer sen topluma mutsuzluk tohumları ekiyorsan, insanları aşağılıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, o zaman insanlar da sana kötü davranırlar. Ve seni mutsuz ederler davranışlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse başkalarına mutsuzluk verecek davranışlar yerine ne kaybedersiniz onları mutlu edecek bir şeyler söylemekle,
o tarz bir davranış göstermekle onlara bütün güzel şeyleri ulaştırabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar mutsuz olursanız olun, unutmayın. Hayatınızın herhangi bir anından itibaren o mutluluk şarkılarını siz de söyleyebilirsiniz. Hayatınızın her safhasında buna ehilsiniz. Kim olursanız olun, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, hayatınızı bir cehennemden bir gül bahçesine döndürebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün insanların %90'dan fazlası mutsuz dünya üzerinde. Bu mutsuzluğun arkasında hep başkalarını zemeden, onların sebebiyle mutsuz olduklarını zanneden bir insan türü vücuda gelmiş. İblis hepsini avucunun içine almış ve onlara hep aynı şarkıları söyletiyor. Falanca bana böyle böyle davrandı, bana böyle hakaret etti. Ama ben de ona ağzının payını verdim. Falancayı bir payladım ki nasıl payladım, orada olmanı isterdim. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin bu intikam alışını bir mutluluk vasıtası zannediyorsanız çok yanılırsınız. Bu sadece sizin mutsuzluğunuzun dışa vuran bir göstergesidir. Hayatınız kavgayla mı geçiyor? Sakın o palavraya inanmayın. La rahate fi dünya diye bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. İşte öyle söylerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki la rahate fi dünya, dünyada rahat yoktur. Öyle mi? Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Neden o devre saadet devri diyoruz? Biz mi diyoruz? Asırlardan beri bu söylenmiş. Asr-ı saadet, saadet devri. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Bu devirde de yaşanacak. Gelecek günler bizi oraya doğru götürüyor. Öğrenecek sevgili kardeşlerim insanlar, sevmeyi öğrenecekler gelecek günlerde. Hidayet çağına girdik. Bu hidayet çağında insanlar sevmeyi öğrenecekler. Başka insanları sevecekler. Ve bu sevgi onları daha güzele ulaştıracak. Çünkü sevdikçe sevilecekler. Daha çok sevildikçe daha çok sevecekler. İşte 14 asır evvel sahabe birbirlerini tarihteki belki en büyük ölçüde seven insanlar olmuşlar. Herkes başkalarını kendisinden üstün görmüş. Başkaları için yaşamışlar. Düşünün sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev bütün sahabenin alın terini taşımamış olsun. Böyle bir ev yok. Hepsi sahabenin yardımlaşmasıyla vücuda gelmiş. Hepsi başkalarının işini kendi işlerinden daha önemli tutmuşlar. Ne kadar fedakar olduklarını anlatmak için hani bir kıssa anlatırız o devirden Hazreti Ömer'le alakalı. Savaştan sonra şehit olmak üzere olanların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor matrayla. Ve birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor. Suyu teslim etmek üzereyken bir ikincisi ya Ömer su demiş. O birinci sahabe diyor ki
Soyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su demiş. İkinci sahabe de aynı şey söylemiş. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit olmuş. Bir yudum bile alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer hemen ikinciye koşmuş. O da şehit olmuş. Üçüncüye, yani birinciye, ilk isteyene koşmuş. Üçüncüye koşmuş dediğim o, birinciye koşmuş. İlk isteyene, o da şehit olmuş. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bir insan ölürken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Dünyadaki bütün servetlerden daha üstündür o anda su talebi. Ama bunu başkalarına vermek üzere reddedebiliyor sahabe. Onun ihtiyacının kendi ihtiyacından daha önemli olduğunun bilincinde. Onu kendisinden daha fazla seviyor. Uğrunda her fedakarlığı yapacak. Her sabah sabah namazından çıkan sahabe uyumazdı. Karşılaşanlar evvela selamlaşırlardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Cevap, eğer berekatühü söylenmemişse mutlaka bir üstü de ilave edilmek suretiyle verilirdi. Madde bir. İkincisi, bu selamlaşma merasimi biter bitmez sahabeden birisi mutlaka Vel Asr suresini okurdu. Bu onlar için bir kamçıydı. Vel Asr suresi bütünü anlatan bir muhteşem dizayndı. 28 basamağın hepsini kapsayan bir muhteşem sure. Vel Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âmenû. Ama âmen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme girmezler. Onlar hüsranda değillerdir. Ve amelü salihat ve nefs tezkiyesi yapmaya başlayanlar hariç. Birincisi 7. basamağı, ikincisi 14. basamağı işaret ediyor. Ve tevasav bil hak 21. basamağı ifade ediyor, işaret ediyor. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da bu macerayı yaşamış, bu güzelliği tatmış olan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişi, Allah'ın evliyası olmuş olan kişi başkalarına da tavsiye ediyor. Allah'ın evliyası olmayı, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ve tevasav bis sabr. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim eden kişi. Sabrın gerçek anlamda sahibi. Çünkü sabırsızlığı doğuran en büyük faktör irade yapısı artık Allah'ın iradesine bağlanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz her saniyesiyle Allah'a bir anlamda bağlıdır. Allah'ın merkez teşkil ettiği bir hayat yaşarsınız. Hayatınızda Allah hep vardır. Onu ne kadar severseniz, başka insanları da o kadar seversiniz. Onu en çok sevenler, hayatlarını başkalarına adayanlardır. Onlar, hayatlarını başkalarına adadıkları için dünyadaki en mutlu insanlardır.
Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer her gece yatmadan evvel mutlaka sorardı kendi kendisine, ben bugün Allah için ne yaptım? İşte arkasında muhteşem bir mutluluk reçetesi var. Başka insanlara mutluluk vermek için ne yaptım demek bu? Başka insanlara mutluluk vermek için ben bu akşam ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Ne demek bu? Bir insanın bir derdine deva olmuş, bir problemine çözüm getirmiş, kişinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı var, Hazreti Ömer onu sağlıyor. Bütün sahabe Hazreti Ömer gibiydi. Herkes birbirine yardım için vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Herkes başkaları için yaşıyordu. Ama kendi dışındaki ne kadar insan varsa onlar da o kişi için yaşıyorlardı. 10 kişiden birincisi diğer 9 kişi için yaşıyor. İkincisi dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Üçüncüsü gene dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Her biri kendi dışında olan 9 kişi için yaşıyor. Böylece her biri 9 kişi için yaşanıyor. Her biri dışındaki 9 kişinin yardım merkezi. Sevgili kardeşlerim, aradaki ilişkiyi anlatabiliyor muyum acaba? Bir numaralı sahabe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı 10 numaralı 9 ve 10 numaralı 9 sahabe için yaşıyor. Bir numaralı sahabe, geri kalan 2'den başlayın 10'a kadar gidin, diğer 9 kişi için yaşıyor. 2 numaralı kişi de 1 numara için, 3 numara için ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numara için yaşıyor. Öyleyse 2 numaralı kişi, sadece 1'i alalım şimdi ele, 1 numaralı kişi için de yaşıyor. 3 numaralı kişi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi için yaşıyor. 3 numaralı kişi de 1 numaralı kişi için yaşıyor. Sadece 1 numaralı kişiden hareket ediyoruz neticeye varmaya. 4 numaralı kişi de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 numaralı kişi için o da yaşıyor. 5 numaralı kişi gene 1 numaralı kişi için yaşıyor. 6 numaralı kişi, 7 numaralı kişi, 8 numaralı kişi, 9 numaralı kişi, 10 numaralı kişi hepsi 1 numaralı kişi için yaşıyor. Aynı zamanda 1 numaralı, 2 numaralı kişinin dışında kalan 1 ve diğer kişiler 9 kişi 2 numara içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 3 numaralı kişi içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 4 numaralı kişi içinde yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, karşılıklı ilişkiyi anlatabiliyor muyum? Herkes başkası için yaşadığı için bütün başkaları da o kişi için yaşıyor. Herkes için yaşıyor. Her biri için yaşıyor. Ve 1 numaralı kişi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kişiye kadar geri kalan 9 kişiyi kendisinden daha kıymetli. 2 numaralı kişi de kişi içinde öyle. Ne oldu? 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetli oldu. Halbuki biraz evvel neydi olay? 1 numaralı kişi için 2 numaralı kişi de dahil olmak üzere 2'den 10'a kadar herkes 1 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetliydi. Ama 2 numaralı kişi açısından meseleye bakarsak 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiden daha kıymetli. 3 numaralı kişi açısından bakarsak, bir tek kişiden bahsediyoruz, 1 numara,
Bir numaralı kişi, üç numaralı kişiden de daha kıymetli. Üç numaralı kişinin açısından. Dört numara açısından da durum aynı. Beş numara açısından da durum aynı. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on numaralı kişilerin hepsi için bir numaralı kişi kendilerinden daha sevgili. Her biri için bunu düşünün. Her biri başkaları için daha kıymetli ama o kişinin kendi enfüsi dünyasında, iç dünyasında başkaları kendisinden daha sevgili. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dayanışmayı düşünebiliyor musunuz? Allah sevgisi bunu sağlıyor. Böyle bir toplum oluşmuş. İşte Allah Teala onlardan bahsediyor. Onlar Allah'a hayran olanlar. Onlar hakka tukatihi takvanın sahipleri. Onlar birliğin, güzelliğin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir toplum olarak aranızda bu muhteşem dayanışmayı gerçekleştirebilirseniz, ki bir gün gerçekleştireceksiniz, o günlere doğru gidiyoruz. O zaman en kuvvetli siz olacaksınız. Çünkü bunun manası Allah'a tevekkül etmeniz, sizin dışınızdaki herkesi kendinizden fazla sevmeniz, bunun manası Allah'ı çok sevmenizdir. Allah'a karşı olan sevginiz, diğer insanlara karşı olan sevginiz aynı sonucu oluşturur. Ne kadar çok Allah'ı severseniz, başka insanları o kadar çok seversiniz. Sevgili kardeşlerim, zikriniz günün yarısını açtıktan sonra sizden başka herkes sizden öne geçer. Allah başta olmak üzere başkaları sizden daha değerli olur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu bir kül halini alır. Herkesle bütünleşirsiniz. Hep onları mutlu edecek istikametlerde. Hiç üzülmeyin, davranışlarınız yanlış değerlendirilebilir. Ama sonunda yanlış değerlendiren mutlaka doğruyu anlayacaktır. O zaman bir güzelliği yaşamış olduğunu fark edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin, mutluluğun anahtarı almak değildir, vermektir. Mutluluğun anahtarı başkalarından bir şeyler talep etmek değildir. Talep olmaksızın başkalarına bir şeyler iletmektir. Bu iletmenin kanununa dikkatle bakın. Şu anda siz neye sahipseniz, sizin mutlu olmanız için şu anda sahip olduğunuz şeyler mutlak olarak yeterlidir. Allah Teala'ya "Ya Rabbi bana hazineler ver, ben başkalarına bunları dağıtayım" diye yalvarmanız güzel bir şey. Onu Allah Teala verecek, siz onu dağıtacaksınız, tamam. Ama o noktaya ulaşmadan evvel de siz sizdekilerle etrafınızdaki pek çok insana mutluluk verebilirsiniz. Zamanınız var. Enerjiniz var. Aklınız var. Neyiniz varsa kendiniz için değil, başkaları için kullanmaya başladığınız andan itibaren siz Allah izninde kıymetli bir insan olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşayan bir muhteşem insan olursunuz. Ve üzülemezsiniz. Üzülecek vakit bulamazsınız.
kendinizi ne kadar başkalarına adarsanız o kadar üzülecek vakit bulamazsınız kendiniz için. Başkaları için olan üzüntünüzü ise Allah-u Teala derhal üzerinizden, omuzlarınızdan alır. Allah için ve başkaları için yaşarsınız. İşte mutluluk başkaları için olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, başka günleri bırakın. Bugün, bu akşama ulaşmadan evvel, bugün başkaları için ne yaptınız? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Eğer cevabınız hiçse, o zaman hiçsiniz. O zaman mutsuz olmayı hak etmişsiniz. Ama aslında Allah-u Teala size formülü veriyor. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını oluyor manası. Yani başkalarına fenalık etme, aynı fenalığı mutlaka sana çevren ulaştırır demek manası. Öyleyse insanları rahatsız edecek değil, insanları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşın. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanlara birkaç güzel söz söyleseniz, bu sözünüzden alınganlık değil, sadece mutluluk duyabilseler, sizden onlara bir fenalığın gelmeyeceğinden emin olsalar, sizleri sevseler, eğer seviliyorsanız bilin ki seviyorsanız, seviyorsunuz. Eğer seviyorsanız bilin ki seviliyorsunuz. Allah'ın kanunu bu standartlarda geçerlidir. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan herkes hangi ölçüde kendisini buna verebilirse o ölçüde, o yüzde de mutluluğu yaşar. Limit %100'e kadar vardır. Öyleyse her alanda Allah'ın emrini açık bir şekilde kendinize hedef ittihaz edin. Allah'ın emri mutlu olmanız. Unutmayın. Allah bizi neden yarattı sualinin cevabı Allah'ın katında sizi mutlu kılmak için yarattı şeklinde bir cevaptır. Neden Allah-u Teala Allah'a kul olmanızı istiyor? Neden Allah-u Teala ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor? Hiç düşündünüz mü? Bunları yaptıkça mutluluğunuz adım adım artacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ı yüz üzerinden yüzle seveceksiniz. Bunun manası başka insanları da seveceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse düşmanınız olamayacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Yanlış yapacaklardır. Size kötülük etmek isteyeceklerdir. Belki sizi öldürmek isteyeceklerdir. Ama onlara kızamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seveceğiniz bir gün gelecek. Sizi öldürmek istediklerini bile bile seveceğiniz insanlar olacak. O insanlar sizden
genel anlamda negatif cevap hiç alamayacaklar. Sadece siz onların sizi değil, başka insanları mutsuz etmeleri konusunda onları muahize edebilirsiniz. Başka insanların mutluluğu sizi birinci derecede alakadar ettiği için, eğer insanlar yanlış kültürleri sebebiyle Kur'an öğretisi diye öğrendikleri yanlış ilimle, faydasız ilimle başka insanların mahvına sebep oluyorlarsa, gözünüzün önünde bunu gerçekleştiriyorlarsa fütursuzca, bundan adeta zevk alıyorlarsa, onların muhatabı siz olmasanız dahi Allah'ın görevi itibariyle onlar muahizeye muhatap olurlar. Siz aslında onların şahıslarına, kişiliklerine değil, başka insanları cehenneme sürüklemelerine üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız insanların kitle halinde mutlu olmaları da mümkün olduğunu, mutsuz olmaları da mümkün olduğunu ve gözünüzün önünde bir takım insanlar başka insanların mahvına çalışıyorlarsa, o zaman üzülürsünüz. Onlara belki hoşlanmayacağı laflar edebilirsiniz. Onlar onu başkalarına eza verdikleri için, milyonlarca insanı cehenneme sürükleyecekleri için, sürüklemekte oldukları için hak etmişlerdir. Ve belki öyle konuştuğunuz zaman sizin onlara kızdığınızı, öfkelendiğinizi, düşman olduğunuzu zannederler. Oysa ki siz hiçbir zaman hiç kimseyle kendiniz için konuşmazsınız. Sadece bir hedefiniz vardır. İnsanların mutlu oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz insanları sevmenize bağlı. İnsanları ne kadar severseniz Allah'ı da o kadar seviyorsunuz demektir. Allah'ı ne kadar severseniz insanları da o kadar seviyorsunuz demektir. Yani insanlara olan davranış biçiminiz Allah'a olan sevginizin aynasıdır. Birinci ayna. Etrafınızdaki insanlar da sizin için bir aynadır. Onlar size nasıl davranıyorlar, ona dikkatle bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Sizden nefret mi ediyorlar? Her ikisi de sizin onlar karşısında ne olduğunuzu, onlara nasıl davrandığınızı ifade eder. Allah Teala size ne istediğini bilen bir vasıf kazandıracaktır adım adım. İstediğiniz şey başka insanların, bütün insanların mutluluğu olacaktır. O zaman sizi üzebilen şey insanların gözünüzün önünde kitle halinde cehenneme doğru yolculuk yapmaları olacaktır. Kurtuluşu bileceksiniz. Kurtuluşun nasıl olması lazım geldiğini bileceksiniz. Ve bu kurtuluştan insanların ne kadar uzak olduklarını, ne yapsanız onlara tesir edemediğinizi görmenin hüznünü yaşayacaksınız. Onlar için hüzünleneceksiniz. Onları kurtaramamanın, kurtuluşlarını bildiğiniz halde
kurtuluşları son derece kolay olduğu halde onları kurtaramamanın hüznünü yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar, şu milyonlarca insan sadece Allah'a ulaşmayı dileseler, ah bir dileseler, bir tek dilekle hepsinin cennete gitmesi mümkün. Ama bilmiyorlar. Ve iblis onları öyle bir kandırmış ki, kurtuluşlarını kendi iradeleriyle kendileri engelliyor. İblis insanları zorla cehenneme götürmüyor. Onlara teklifte bulunuyor sadece. Onlar da onun teklifini kabul ediyorlar ve doğru cehenneme gidiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları, güzellikleri kişisel iradeye bağlı oldukları için her biri onları seçmeyen insanlar tarafından insanların sadece kendilerini mutsuz etmeleri olayı vuku bulur. Ve bu dünyada mutsuz oldukları gibi gidecekleri yer cehennem olur. İşte Allah'ın mutluluk dizaynı son derece açık, kesin, net. Ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin, sizi üçüncü kat cennetime çıkartayım ve benim evliyam yapayım diyor Allah Teala. Benim evliyam kılayım. Evliyamdan birisi olun diyor. Siz yapmayacaksınız diyor, ben yapacağım. Sizden istediğim şey diyor, sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu söylüyor. Ve bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyardan fazla. Ve bu 7 milyardan fazla insanın %90'dan fazlası, yani

7 kere 9 63. 63

0: 630 milyonu. %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehenneme gidecekler. Görüyorsunuz, insanlar gözünüzün önünde aldıkları yanlış din eğitiminin standartları içinde cehenneme gidiyorlar. Bu kadar basit bir kurtuluşun var olduğundan hiçbirisi haberdar edilmemiş iblisin o kurnaz gizlemesi sebebiyle. Din adamları hakikati bilmiyorlar. İnsanlar kitle halinde cehenneme doğru gidiyorlar. Ve siz hakikati bildiğiniz halde onları kurtaramıyorsunuz. O zaman hüzünlenmez misiniz sevgili kardeşlerim? Ülkenin ekonomisi gibi. Ülkenin ekonomisi, ekonomi bilmeyen insanlar elinde mahva doğru gidiyor. Ülke ekonomisi intihar ediyor. Ve yıllardan beri her gün biraz daha kötüye doğru gittiğimizi söylüyoruz. Yanlış formüllerle, yanlış tedavilerle her şeyi berbat ediyor insanlar gözümüzün önünde. Sonucu görüyoruz. Ve ikazlarımız bir noktaya varamıyor. Bize de sadece konunun hüznü kalıyor. Hani ne diyor Orhan Veli? Bir yer var biliyorum diyor. Her şeyi söylemek mümkün. Pek fazla yaklaşmışım. Görüyorum. Anlatamıyorum diyor. Biz de insanların mutluluğu açısından da ekonomi açısından da ulaşılmakta olan sonucu görüyoruz. Korkunç sonuçlar. Ama insanlara, onların anlamak istemedikleri bir şeyi anlatamazsınız. Şeytan hep karşınızda olacak. Siz Allah'ın dostuysanız, İblis hep karşınızda olacak. Ve kurtuluşu bildiğiniz halde, kurtuluşu gördüğünüz halde, onlara gösterdiğiniz halde tercih etmeyecekler. Ve gözünüzün önünde adım adım %90'dan fazla insan cehenneme girecek. Ve ikaz etmeniz, onları uyarmanız Allah'ın hedeflerine onları yaklaştıramayacak. Ve kurtuluşları olmayan bir son, onlar tarafından ulaşılacak bir son olacak. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler onlardan değilsiniz. Sizler bunları artık anlayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Allah-u Teala'nın kanunu kesin, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız. Ama eğer düşünürseniz siz de hüzünlenirsiniz ki onlar bu hedefe ulaşamayacaklar. Kendilerine yazık edecekler. Ama siz de onlara bu güzelliği yaşatamayacaksınız. Ne yazık ki başkaları ile bir bütün oluşturduğunuz zaman başka insanlara müdahale etme hakkınız yok. Sadece doğruları söylemek yetkisinin sahibisiniz. Sadece doğruları öğrenip tatbik edebilenler kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın. Saadet bütün insanlar için var. Ama iblis saadeti insanların elinden almayı çok iyi başarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi ait olduğu yere oturtursanız, sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini net olarak göreceksiniz. Ve insanların %90'ından fazlasının buna rağmen bunu yapmadığını göreceksiniz. Ve kurtuluşları mümkünken çok kolay bir standart içinde kurtulma hedefini seçmediklerini göreceksiniz. Gözünüzün önünde insanlar cehenneme doğru bir yolculuk yapacaklar ve siz onları kurtuluşlarını bildiğiniz halde kurtuluşun ne olduğunu, onları ikna etmeye çalıştığınız halde ikna edemeyeceksiniz ve onlar cehenneme girecekler. Kendilerine yazık edecekler, bunun hüznünü siz yaşayacaksınız, hakikatleri bilmenin ama kabul etmedikleri için kendilerini mahvetmelerinin önüne geçemeyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Çünkü siz hakikatleri öğrenenlersiniz, yaşayanlarsınız, başkalarına da gelecek günlerde yaşatacak olanlarsınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir esniz ve yeni mutluluk sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihyer inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldun. Önümüzdeki diğer sohbetlerimizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Merhan. Hepinize sonsuz mutluluk dileklerimizle.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli aleyhi ve sellem.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte sizinle bir sohbetteyiz. Sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bize nasip kıldığı çok güzel bir husus. Sizleri çok ama çok seviyoruz, sevgili kardeşlerimiz. Sizlerle sohbet etmek Allah'ın bize nasip kıldığı büyük bir zevk. Büyük zevki hep yaşamak isteriz. Her zaman birlikte olacağız bir ömür boyu. Her zaman Allah'ın güzelliklerini yaşayacağım. Biz sizlere mutluluğu öğretmek için, sizleri mutluluğa ulaştırmak için Allah'ın emrettiği standartları açıklamak için ki bunların hepsi mutluluğa açılan birer penceredir. Buradayız sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim dünyamızda sevgiden başka bir şey yoktur. Allah bize sevmeyi öğretti. Hepinizi seviyoruz. En azdan en çok ulaşan bir sevgi ailesi hepinizi kucaklıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak. İşte yaşamaktan murat bu. Allah için olan kişi Allah'ı seven kişidir. Allah'ı sevmeyen insan mutlu olamaz. Allah'a karşı duyulan sevgiyle insanın mutluluğu paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Mutluluğunuza bakın, cevabı kendiniz verin. Hiç sevmeyenin mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Evvela mutlulukla zevki birbirine karıştırmamanız lazım. Bir sarhoş içkiye alışmıştır. Kafayı çektiği zaman mutlu olduğunu zanneder. En azından bir şeyleri unutmayı başarır. Kendisini rahatsız eden birçok şeyden sarhoş kafayla sarhoş olduğu süreç içinde belki birazcık kurtulduğu için kendini daha mutlu hissedebilir. Ama böyle bir mutluluk, mutluluk mudur? Geçici bir parça yakalamaktır. Ama o kişi ayıldığı zaman kendisini çok sıkıntılı, huzursuz hissedecektir. Allah Teala sebepsizlere bir şey yapmaz. Eğer biz insanlara Allah Teala alkolü yasak ettiyse
Lan sevgili kardeşlerim, içkinin içilmemesi gerekir. Allah Teala baştan alkollüyken, içkiliyken namaza yaklaşmayınız diye ayet indirmiş. Sonra tamir eden bütün içkiler size yasak edildi emri gelmiş. Ve Mekke'nin bütün sokakları haftalarca şarap kokmuş. Bütün sahabe sokaklara dökmüşler şarapları. Sevgili kardeşlerim, sizi mutluluğa ulaştıracak olan bir tek şey vardır. Sevgi. Allah'ı sevmeyen insan başkasını sevemez.

Allah bir insanın kalbine sevgiyi veren, onu geliştiren ve insanları sevgi dolu bir dünyada yaşamaya ulaştıran bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluğu, huzuru yaşamak üzere. Bunun için sohbet ediyoruz sizinle. Her sohbet sizi mutlu kılmak için bir vesiledir. Neden mutlu oluyoruz? Çünkü

En kötü insanın bile Allah Teala tarafından sevecek tarafları olabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak bütün insanlar için bir mazhariyettir. Kim Allah için yaşıyorsa o kendisi için yaşamıyor demektir. Bunun manası ise o kişinin başkaları için yaşamaya başladığını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı niçin yaratmış? Bir saz halinden, hamiyin ve mesnun olan bir saz halinden yaratmış. Niçin? Allah Teala cevabını veriyor, insan yeryüzünün halifesidir diyor. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor Allah Teala. Her şey insan için. Önemli mi? Çok önemli. İnsandan başka hiçbir mahluk için kainat yaratılmamıştır. Kainat insan için yaratılmıştır ve insandan başka yaratılan her şey onlar da insan için yaratılmıştır. İnsan sadece insan Allah için yaratılmıştır. İnsandan başka her şey cinler, hayvanlar, her şey insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmıştır. Öyleyse insan yaratılan mahluklar arasında en üstünüdür. Madem ki Allah Teala insanı kendisi için yaratmıştır ve yarattığı insandan başka her şeyi insan için yaratmıştır. Öyleyse insan bütün yaratıklarla Allah arasında çok özel bir yerin sahibidir. Bu özel yerin sahibi olmasının arkasında ne var? Arkasında Allah'ın insana, sadece insana üfürdüğü Allah'ın ruhu var. Bütün insanlar doğdukları zaman Allah Teala onların hepsine ruhundan üfürür. Allah'ın ruhunu taşımak yetkisinde olan mahlukatın içinde sadece bir tek mahluktur. O insandır. Bunun için insan üstündür. İnsan eşrefül mahlukattır. Mahlukatın, mahlukların en şereflisi. Ve Allah'a ulaşabilecek olan, Allah'a dönebilecek olan bir vücut o insanda meknuzdur. Allah Teala ruhundan insana üfürmüştür ve ruhunu geri istiyor. İşte bu geri isteme dizaynına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini görüyoruz. İnsan Allah'ın kendisine üfürdüğü emaneti, o emanetin gerçek

sahibine teslim etmek mecburiyetinde. Allah-u Teala buyuruyor ki emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim ediniz.

emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline teslim ediniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuz bir emanettir. Onu o emanetin sahibi olan üfüren Allah'a teslim edeceğiz. O zaman ruhumuz Allah'a teslim edilince fizik vücudumuz emanet olur. Onu da onu yaratan sahibi olan Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bu teslimiyet ölerek gerçekleşmez. Bu teslimiyet insanın hayatta olması sürecinde gerçekleşir. Bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %80'den daha fazla azalmadıkça o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Onun için fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Her şey buradan başlar. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen, hiç kimsenin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Öyleyse kim Allah'a milaki olmayı dilerse sadece onların ruhu Allah'a ulaşır. Ama bu Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var Allah-u Teala'nın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah-u Teala? Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allahü yeştebi, Allah seçer. Ben kişiyi ileyhi ona, Allahü yeştebi ileyhi, Allah kendisine seçer. Allah seçer kendisine ona. Men kişiyi yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını, %95'ten fazlasını Allah-u Teala seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışanlardır. Allah sadece onları seçmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah dilediğini kendisine seçer ifadesinin muhtevasını görüyoruz. Hemen hemen herkes seçilir. %95'inden fazlası seçilir insanların. Ama diyor onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Allah dilediğini kendisi seçer ve yehdi ileyhi men yunib. Münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine seçer. Her şey Allah ile ilişkilerin
başladığı noktaya başlangıç noktası olarak Allah Teala'nın indinde bir sonuç doğar. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı, mülaki kılmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Görülüyor ki insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırıyor. Dilemeyenleri ulaştırmıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi bu minber üzere değerlendireceksiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Rad 27'de de Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Onlar dalalette kaldıkları sürece cehennemliklerdir. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Gene Allah ulaştırıyor kendisine ama kulun bu konuda bir talebin sahibi olması lazım. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan birisi olayım. Senin evliyaların çok. Sana ulaşmak isteyen herkese senin kendisine ulaştırdığını öğrendim. Öyleyse ben de ulaşmak istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer kalbimdeki talep sahih değilse, gerçekten sana ulaşmayı dileyememişsem, bana yardım et Yüce Allah'ım. Sana ulaşmayı dileyenlerden birisi olayım. Ben şu anda sana ulaşmayı dilediğimi zannediyorum. Kalbimden bir talebim var ruhumu sana ulaştırmak. Ama bunun ne ölçüde sahih olduğunu sen bilirsin. Ne olur ya Rabbim eğer bunu başaramamışsam, sana ulaşmayı dileyememişsem, bana sana ulaşmayı dilet. Sana ulaşmayı dilemeyi öğret. Sana ulaşmayı dileme noktasına ulaştır beni Yüce Allah'ım. Ki ondan sonra da yapacağım şey zaten ruhumu sana hayattayken ulaştırmak. Öldükten sonra değil Yüce Allah'ım ben bu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne olur Yüce Allah'ım onca ermiş evliyanın arasına ben de girmek istiyorum. Beni de onların arasına al. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim. Zor mu? Ne diyorsunuz? Kardeşlerimiz zaten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kardeşlerimiz bundan sonraki safhayı gerçekleştirenlerdir. Bizim bir vekilimize, vekillerimizden birine tabi olanlardır. Tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılır, Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Ve
O ruh diğer ruhlarla beraber birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkar. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer diğer ruhlarla beraber. Ve ne zaman zikir hücrelerinde zikrini tamamlayabilirse o zaman oradan ayrılarak Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına, arşta olan Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala diyor ki Allah arşa istiva etti. Oraya ulaştı, oraya yerleşti. Allah arştadır, Allah'ın kürsüsü arştadır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala bizden ne istiyor? Bütün faktörleri devreye alın ve hepsini bir müşterek paydada toplayın. O fayda mutluluktur. Allah ile ilişkileriniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha. Mutluluğun başlama noktası. Artık mutlu bir insansınız. İkinci safha mürşide tabiyet. Tabiyetle beraber mutluluğunuz artar. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ayrılan ruhu Allah Teala diğerleriyle beraber yolculuğunu tamamlatıp kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'tan hayatta olanları bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ilk hareket bizden gelecek. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Dilediğimiz zaman bize düşen görev tamamlanmıştır. Allah Teala bizi kendisine ulaştıracak standartlar için hazır hale getirir. Biz o güne kadar namaz kılmayı sevmiyor olabiliriz. Allah Teala bize mutlaka namazı sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyor olabiliriz. Allah Teala bize zikri sevdirir. Oruç tuttuğumuz zaman açlıktan bayılacak gibi hissedebiliriz kendimizi. Ama Allah Teala bizi öyle bir noktaya getirir ki orucu tutarız, açlığı hiç hissettirmez. Zikir bir zevk haline dönüşür. Namaz bir zevk haline dönüşür. O namaz ki münkerden ve fuhuştan insanı men eder namaz. Çünkü kişi o sırada bir şeyle meşguldür, namaz kılmakla meşguldür. Ne münkerde bulunur, ne münker yapabilir, ne de fuhuş. Münker, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı aynı hedefe yöneliktir. Allah ruhunuzu teslim almak ister. Size bir emanet vermiştir. Bu emaneti Allah'a teslim ettiğiniz zaman şu fizik vücudunuz emanet olur. O fizik vücudunuzu teslim etmek günün %80'inden fazlasını zikirle geçirmenize bağlıdır. 18 saati mutlaka zikrinizin açması gerekir. 24 saatte 18 saat. Ancak bu noktaya ulaşabilen bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Önemli olan ruhun teslimi değildir. O herkes için Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Allah Teala insanı o kadar çok seviyor ki ona karşılıksız vermiş. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz.
Ben ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, mürşidine 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennet, ruhu vücuttan ayrılır, Allah o ruhu kendisine ulaştırır, 21. basamak, üçüncü kat cennet. Peki, ya dünya mutluluğu? Bu kişi bu noktaya gelene kadar nefsinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanmıştır. Bu birikim onun %51 mutluluğu demektir. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra daimi bir mutluluk ve huzur içinde yaşamaya başlar. O her zaman mutludur. Çünkü nefsinin kalbinde afetler yoktur. Artık onun için bir düşman olamaz. O kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar olabilir ama o düşmanlarına da düşman olamaz. O herkesi sever. Nefsinin kalbindeki kin, nefret gibi afetlerin hepsi kökünden yok edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu standartlar içinde hepiniz için Allah-u Teala madem ki mutluluğu hazırlamış, bu en güzeli değil mi sevgili kardeşlerim? Dünya mutluluğu ve ahiret mutluluğu. Ahiret mutluluğunu kazanmak, yani cehennemden kurtulmak bir tek dilekle mümkündür. Cennet mutluluğu bir tek dilekle, sadece o kişi, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte ne olur Allah'ım, bu dileğimi kalpten bir dilek haline getir. Ben de sana ulaşmayı diliyorum. İşte bu dileği kalbinden yapabilmişse kişi, bitti. Cehennemden kurtardı kendisini. O kadar mı? Hayır, orada bırakmıyor Allah-u Teala. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne yapıyor? O kişiye hacet namazını kıldırıyor Allah'a içinden. O hedefi tayin ediyor. O isteği duyuruyor kişiye. Kişi istekle hacet namazını kılıp mürşidini istiyor Allah-u Teala'dan. Ve de Allah o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Tabiiyetle beraber ikinci kat cennet. Kim tabi olduktan sonra ölürse o ikinci kat cennetin sahibi olur. Yaşıyor kişi, yaşıyorsa 7-8 aylık bir süreç içerisinde Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu cennet saadeti faslı. Dördüncü kat cennet ne zaman elde edilir? Kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman. Beşinci kat cennet nefsini teslim ettiği zaman. Altıncı kat cennet kişi muhlis olduğu zaman. Tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe ettiği zaman. Yedinci kat cennet iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındığı zaman. Bu cennetler silsilesi. Gördük ki üçüncü kat cennete kadar cennetler Allah-u Teala tarafından hibe ediliyor. O kişiden Allah'ın istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o kadar güzelliğin içinde o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah mutlaka onun nefsinin kalbine %49'u 7 defa %7 fazıl nuru olmak üzere %49 fazıl,
%2'de başlangıçta öncü kuvvet olarak kalbe giren rahmet nur olmak üzere o kişinin kalbinin %51'ini nurla doldurur. Kişi doldurmaz. Allah doldurur. Kişiyi zikretmez. Allah ona zikrini yaptırır, zikri sevdirir. Kişi için zikir bir zevk halini alır. Namaz bir zevk halini alır, doyulmaz bir zevk. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek o kişi için doyulmaz zevkleri oluşturur. Allah ona böyle hissettirir. O kişi Allah'ın yolunda yapılması lazım gelen işlevleri namazsa 5 vakit değil 7 vakit namaz kılmaya başlar kişi. 5 vakit namazı kıldıktan sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünnetini, yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünnetini kılar. Bu iki namaz da kuşluk sünneti de teheccüd sünneti de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bize yadigardır. Mir Vakfı'nın mensupları 5 vakit namaz kılmazlar. Mir Vakfı'nın mensupları 7 vakit namaz kılarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize o Peygamberiniz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa siz de onları yapacaksınız emrini verdi. Öyleyse onlar 7 vakit namaz kılıyorlardı. Biz de 7 vakit kılarız. Onlar zikir yapıyorlardı. Biz de zikir yaparız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde mutluluğu arıyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere mutluluğu yakalamak istiyorlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlatmalısınız, öğretmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İstiyoruz ki sadece bu doyulmaz zevkleri kendiniz yaşamayın. Başkalarına da öğretin. Onlar da Allah'ın bu güzelliklerinden kâm alsınlar. Onlar da bu güzellikleri yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Allah da sizi severse sizi mutlu yapar. O ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devre var ya, 7-8 aylık bir devre, o devreyi hayatınız boyunca unutamazsınız. Allah-u Teala şeytanla bütün ilişkilerinizi mutlak olarak kestiği için, şeytan size hiçbir zaman huzursuzluk veremez. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz o 7-8 aylık süreç içerisinde. Allah-u Teala'nın size bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı, yaşattığı bu muhteşem 7-8 aylık devre. Nefsinizin kalbinin %51 nurlarla dolması, 7 defa 7, başlangıçtaki %2 ile beraber 49 artı 2 eder. %51 nur oluşur nefsinizin kalbinde. Ve bu nur sizi %51 mutluluğa mutlaka ulaştırır. Ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek.
Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve dünyada ne kadar büyük zevklerin var olduğunu yaşayacaksınız. Ve Allah'a şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Ve de sizi kim o yola ulaştırmışsa Allah'a onun için de dua edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah Teala'nın insanı en çok sevdiği mahluk olarak yetiştirmesinin arkasındaki bu müstesna güzellikler, herkese açık olan kapılar, nefsinizin kalbinin %51 nurlarla kaplanmasına kadar Allah'ın vücuda getirdiği, sizin sadece bir dileğinize ihtiyaç gösteren geri kalan her şeyi Allah'ın gerçekleştirdiği bir muhteşem güzellikler dizisini yaşamak herkese nasip olur. Yeter ki herkes ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesin. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Eğer şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşmışsanız, hiç korkmayın. Allah ruhunuzu siz ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak ve ona ulaştırmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştıracak, sizi tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak, üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. Hepsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için nurlar sadece mutluluğu temsil eder. Dünya üzerindeki yaşantınızda %51 mutlu bir hüviyete ulaşacak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim. Şeytan hocam.

0: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Estağfirullah ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetiniz söz konusu. Allah'ın bütün insanları yaratma amacı onların sadece mutlu olmasıdır. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Saadetiniz Allah'ın hedefidir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse neden mutsuzuz mu diyorsunuz? Çünkü şeytan size tesir edebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istersiniz. Allah sizin mutlu olmanızı ister ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız şeytanın reçetesini değil, Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükunun halinin oluşmasıyla, dış dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde sizin devamlı meşgul ederler. Seslerden biri Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin asla işlenmemesini ister. Bu ruhunuzun sesidir. Dolaylı olarak Allah'ın sesidir. İkincisi, Allah neyi emrettiyse onu yapmamayı ister. yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi ister. Bu ise nefsinizin sesidir. Yani dolaylı olarak şeytanın sesidir. Bazen şeytanın sesi direkt olarak size ulaşır. Her güzel şeyden sizi men etmek ister. Yasak ettiği fiilleri de Allah'a mutlaka işlemenizi ister. Nefsinizin yaratılışıyla ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsiniz ise Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak ettiği fiili ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sürgit uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sulh ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyorsa, bir sevgi ortamı vücuda getiremiyorsanız etrafınızdaki insanlarla aranızda kavga var demektir. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emirler cephesinde emirlerinin yerine getirilmesini ister. Nefsinizin afetleri bunları size yaptırmaz. Şeytan bunları size yaptırmamak ister. Eğer Allah emir veriyor da yapmıyorsanız, emirler cephesinde kavga var. Allah'ın emirleriyle sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz, yasaklarıyla kavga halindesiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle, dış dünyanızda mutsuzsunuz, başka insanlarla kavga sebebiyle, emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Yasakları işliyorsunuz. Allah'a karşı geliyorsunuz. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun var. Öyleyse mutlu değilsiniz. Bu dünya mutluluğu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya cennet mutluluğu ne buyurulur? Cennet mutluluğu sonsuz bir vetiredir. Zamanı sonsuz olarak düşünün. Sonsuz bir süre hep aynı yaşta kalacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız. Ve bu hayatı ya Allah'ın cennetlerinden birinde veya Allah'ın cehennemlerinden birinde geçirmekle mükellefsiniz. Seçiminiz yok. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme gireceksiniz. Yani onların ikisinin dışında bir yer söz konusu değil. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın emrine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komuta mevkiinde olan akıl Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kalplerini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genel dileğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani hevası. Ego kelimesinin karşılığı insanın heva ve hevesi, nefsin afetlerinin arzusu, talebi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, düşünün, mutlu mu olmak istiyorsunuz, mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Eğer cennette olmak istiyorsanız, yapacağınız şey hiçbir zaman zor şartlara sizi ulaştırmaz. Son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz, ebediyen orada kalırsınız. Aksi de varit, dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz, o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız, cehennemde kalacaksınız. Size birçok masal anlatırlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren mutlaka cennete girer. Hatta bırakınız İslam'ın 5 tane şartını, La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen mutlaka cennete girer derler. Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan ...15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre, diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah Teala beni diyor, üçüncü kat alırsa kabul etmem, ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine girecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılarlar. Oruç tutanlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutarlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe, o kişiyi, bu kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı mutlaka Allah'ın ulaştırdığı mürşidin önünde söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin. Ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidin önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek, işte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşid tayin edecektir. O mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişi sağlam bir şekilde ulaşacaktır. Tahviyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz kılınmıştır. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri, Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri, o cennete girmek var ya, orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah-u Teala bunun için sizden bir tek şey ister. Ne ister? Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Öyle diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de mutlaka cehenneme girer. Cennete girmesi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri size insanların yazdıkları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde bir, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim, o kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Cehenneme girenler hüsranda olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Müminin 103. Mizanları kurarız diyor Allah Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır. Allah-u Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak. Otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin ederim diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun istisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İlla lezine aminu ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Kimdir amin olan?

Bu kadar mı? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyor. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ameni olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Olay bu mu? Kesinlikle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah-u Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde de aynı garantiyi vermiş. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَاَتْ Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir, muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63 ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 62-63-64'te? Söylediği şey son derece açık. Allah Teala bu bapta buyuruyor ki

Ela inne evliya Allahı la hafün aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve amin olmaları hasebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvap takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi. Kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler Allah'a ermek diye bir şey yoktur diyebiliyorlarsa da kişiler ermiş olurlar. Ruhu Allah Teala ulaştırmayı garanti etti. İki ayette, Ankebut 5 ile Hud 29'da gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Allah'a ulaştırınca kişi evliya oluyor. Cennet saadeti de, dünya saadeti de onun

oluyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki: Kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Takva sahibi olurlarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirlere, nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetlere girecek olanlar? Ali İmran 15 gereğince, Ali İmran 198 gereğince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuvâdûne li külli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evap olanlar için ruhlarını Allah'a ulaştırıp meava kavuşturanlar için, meava sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meava ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz, nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz, fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah Teala onların mutlaka cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet üçüncü kat cennet. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık safsatılar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söylenir. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz diyor o diyorlar. Biz de hiç öyle söylemiyoruz. Diyoruz ki cennete girmenin şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide giderse gitsin, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Bize de gelse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır.
Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşidini mutlaka sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var. O kişiyi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennetine ulaştıracak. Ve üçüncü kat cennete ulaştıracak. Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yani onu evliya yapacak. Allah'ın evliyasından birisi yapacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bir kenara bırakın. İnsanların yazdığı kitaplar hayır. Söz konusu olan Kur'an. Ve Kur'an diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya yapar. Hayır, kişi bir şey yapmayacak. Ama kişi aynı zamanda her şeyi yapacak. Böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz. Şimdi ben diyorum ki kişi bir şey yapmayacak. Ondan sonra diyorum ki ama kişi her şeyi yapacak. Ne demek istiyorum? Kişi kendisini zora sokarak içinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacak. Allah-u Teala ona hepsini sevdirecek. Bu sebeple kişi her şeyi kendisi yapacak ama severek yapacak. Çünkü Allah sevdirecek ona. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona verdiği 10 tane ihsanla 10. ihsanla mürşidini gösterir. Onu mürşidine Allah ulaştırır. O kişinin kalbinde irşat makamına karşı sevgiyi Allah oluşturur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgiyi Allah oluşturmuştur. 4 halifeden sonra sahabeye tabi olan tabiinin kalbinde sahabeye karşı ister ensar olsun ister muhacirin sevgiyi Allah oluşturmuştur. Öyleyse kişi bir şey yapmayacak, iradesinin dışında zorla istemediği hiçbir şeyi yapmayacak ama her şeyi yapacak. Neden? Her şeyi isteyecek. Namaz kılmak isteyecek kişi. Allah-u Teala ona zorla namaz kıldırmayacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona orucu sevdirecek. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, hanginiz bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah-u Teala sizi mutlaka 10 insanla mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinizi size gösterecek Allah. Gösterdiği zaman ne olur? Gösterdiği zaman tabi olursunuz. Ve ilk perşembe oruç tutarsınız. Eskiden de oruç tutuyordunuz. Hele sigara da içiyorsanız oruç sizin dayanılmaz, oruç sizin için dayanılmaz bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Oruç günleri çocuklarınızı dövüyordunuz, eşinize kötü davranıyordunuz, herkesle kavga ediyordunuz. Sigaranın verdiği huzursuzluk sebebiyle, o yoksa açlığın verdiği huzursuzluk sebebiyle. Ama öyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizi öyle bir mürşide ulaştıracaktır ki, siz onu seveceksiniz. Sevdiğiniz için ona ulaşacaksınız. Ve tabi oldunuz, ertesi gün perşembe diyelim, ilk haftalık orucunuzu tuttunuz, perşembe günleri oruç tutulur. Ama acıkmadınız. Ama sigara içmeyi de İstemediniz. Şaştınız mı? Deneyin. Halep oradaysa arşın burada. Deneyin. Görün bakalım acıkacak mısınız? Sigara içmek isteyecek misiniz? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah için bu kadarı kafi. O sizi öyle bir hüviyete sokacak ki Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınızı açacak. Kapanması lazım gelen kapıları, şeytanın kapılarını kapatacak. Ve içinizi sevgiyle dolduracak. Allah'ın emirlerini isteyerek,
sevgiyle, severek yapan bir insan olacaksınız. Farkı anlatabiliyor muyum acaba? Başlangıçta insanın bütün kapıları, Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşad makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşad makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşad makamının sözlerini kulakları duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. O kişinin kalbinde ekinnet vardır. Kişi duyduklarını kalbine indirir, gördüklerini kalbine indirir ama kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemez. Kendisine mal edemez irşat makamının söylediklerini. Allah'a, Allah'ın istediği istikamette açık olması lazım gelen gözler perdeli, kulaklar mühürlü, vakrayla mühürlü, duymuyor, görmüyor, bakıyor, duyuyor, işitmiyor, manaya varamıyor, kalp idrak etmiyor, kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ard arda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali. Bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı. Göğüsten kalbe nur yolu açıldı. Kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, iradesini bu konuya has olarak sevk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki, bu kapıların açılması neyi ifade eder? İrşad makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mührü Allah-u Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin, bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini Allah-u Teala o kalpten de aldı. Yerine Allah imanı yazdı Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin. Onlar ki diyor Allah-u Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onları diyor mümin saymayız. Onlar mümin değillerdir. Hücurat 14'te Allah-u Teala diyor ki Habibim, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin, İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Siz ağzınızla mümin olduğunuzu söylüyorsunuz ama kalbiniz mümin değil diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu? Gözlerindeki perde kalktı. Kulaklardaki vakra engel kalktı. Kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. O kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda.
Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne girecek. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak. Kalbin mührünü bastıracak aşağı, zulmani kapıya kadar. Zulmani kapıyı kilitleyecek. Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını, karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi, şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle bir defa mühür aşağı indikten sonra, zulmani kapıyı mühürledikten sonra o kapının üzerindeki rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı o kişi hayatta bulunduğu sürece zikir yapacağı için baskı da devam edeceğinden asla zulmani kapıdaki mühür açılmaz. Açılmazsa şeytanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı demektir. O kalbin içine, nurlar tarafından işgal edilmiş o kalbin içine şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değil. İşte o kişi, nefsindeki bütün afetler fazilete çevrilmiş olan insandır. Nefsinin kalbi de ruhunun kalbi gibi olmuştur. Ruh hasletlerle %100 dolu, nefs faziletlerle %100 dolu ama ikisi de aynı standartlarda. Faziletler de, hasletler de Allah neyi emretmişse mutlaka onu gerçekleştiriyorlar. Faziletler de, hasletler de Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyorlar. Ne oldu? Kişi daimi zikre ulaştı. Dünya saadetinin de bütününe erdi. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel mi? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah kıyamet günü, affedersiniz, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine
ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse bir defa daha söylüyoruz ki kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir. Kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler diyorlar ki bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşit bul, tabi ol. Asıl söylediğim özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa kimdir mürşit? Falanca mürşit. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün. Kulenin zemin katında bir kapı olsun. O kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin bilmem 17. katında da en üst katında da boşluğa açılan bir tane kapı olsun. O kapının da kilidi mürşit. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi o 7 tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bunda. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin bir 7 tane o katı yükselip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, 7 kat değil 10 katlık bir kule düşünün, Allah-u Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşid seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahu kastüs sebil diyor Allah Teala. Sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş, bir mürşide ulaşmış hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle
Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini, sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka üçüncü kat cennete sizi sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını temizleyeceğini garanti ediyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle. İnsanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için kitle halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunun manası o kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Öyleyse eni dünyalar kadar olan cennete doğru koşun. O sizin için hazır vaziyette sizi bekliyor. Bir dileğinize bakar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme sana. Dalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah razı olsun. Merhaba.

El-Fatiha mı? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Bu akşam sizlerle inşallah sohbet yapacağız. Konu mu? Konu sohbet. Size bir sualim var sevgili kardeşlerim. Allah'ı seviyor musunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman sevginizi Allah'a gösterin. Bu sevginiz Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde olmalı. Ben Allah'ı seviyorum. Üstelik Allah'a ulaşmayı da diledim, diliyorum. Ama Allah bende hiçbir değişiklik yapmıyor. Bu diyorsunuz. Hayır, siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer Allah'ı gerçekten sevseydiniz, Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Bu öyle bir iştiyaktır ki, öyle bir aşktır ki vazgeçilemez. Sevgililerin hepsini bir araya toplayın. Gelmiş, gitmiş ve gelecek bütün sevgilileri. Allah onların hepsinin toplamından daha üstün bir yerin sahibidir. Ve onu gerçekten sevip sevmediğinizde hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ne olur yani dilerse? Dilerse çok şey olur. Dilerse seven, sevgisinin mükafatını alır Allah-u Teala'dan. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere mükafat var. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün mükafatlar, bütün güzellikler, bütün mutluluklar sadece terazinin bir tarafına ait. O tarafta Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var, öbür tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Biliyor musunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar dileyenlerin 10 katından daha fazladır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenler her devirde bütün insanların %10'undan daha aşağıda kalırlar. O kadar insan Allah'ın sevgisiyle yüreği yanan bir hüviyete girer. Geri kalanlar dünyada verilen bu gezegende hep bir şeyler yaptıklarını zannederler. Para kazanmak isterler, meşhur olmak isterler, övülmek isterler, kendilerinin üstünlüğünü başkalarına kanıtlamak isterler vesaire vesaire. Ama hiçbir şey olamazlar. Bu dünyada çok şeyler olurlar da orada olamazlar Allah'ın indinde. Bir baba haylaz oğluna, biraz fazlaca yaramazmış oğlu, oğlum sen adam olamazsın dermiş. O adam olamazsın dediği oğlan bir gün Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş ve vali olmuş. Günlerden bir gün vali olmuş. Hem de
babasının bulunduğu şehre. İlk işi babasını makamına çağırmak olmuş. Çağırmış ve demiş ki, baba, hani sen bana adam olamazsın, adam olamazsın, adam olamazsın diye ahkam keserdin. İşte bu şehrin valisi bugüne bugün benim, demiş. Makama gelen babası şöyle bakmış bakmış oğluna, evladım demiş, sen vali olmuşsun ama adam olamamışsın. Babasını makamına, ayağına çağıran bir vali. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel adab öğreneceksiniz. Adab, Allah'ın yolunun ışığıdır. Adaba riayet etmekle mükellefsiniz. Adabın ölçüsü saygıdır. Saygı terazisinde her şeyi tartacaksınız. Sahabenin sizlerden üstün olan tarafı neydi? Her sahabenin kendisini başkalarından, arkadaşlarından küçük görmesiydi. Ya da mefhumu muhalifinden hareket ederim. Her sahabenin kendisini değil arkadaşlarını kendisinden mutlaka daha üstün görmesiydi. Hepsi birbirinden üstündü. Hadi gelin bir defa daha söyleyelim Hazreti Ömer'i. Şehit olmak üzere olan ağır yaralar almış sahabenin arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla ilk su isteyene suyu vermek üzere hazır. Sahabeden bir tanesi diyor ki, ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak ona ulaşıyor. Uzatıyor hemen kabı. Tam alacakken sahabe, bir ikinci sahabe diyor ki, ya Ömer su. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir şehidin vasiyeti kabul ediyor. Derhal ikinciye koşuyor. Koşarak gidiyor, suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe daha su istiyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var suya. Hazreti Ömer koşarak üçüncüye gidiyor, uzatıyor suyu. Ama üçüncü sahabe suyu içemeden şehit oluyor. Su yetişmiyor. Biliniz ki şehit olmak üzere olan bir insanın hayatındaki en kıymetli hazine, bu dünyaya ait en kıymetli hazine sudur. Son nefeste alınacak olan birkaç yudum su. Ama o suyu üçüncü sahabe içemiyor. Şehit olduğu için Hazreti Ömer hemen kabı ikinciye ulaştırıyor. İkinci de şehit olmuş. Birinciye koşturuyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, ne demek istiyorum? Onlar birbirlerini böyle severlerdi. Kendilerinin dışındaki bütün sahabeyi kendilerinden üstün, Allah'a daha yakın, hürmete daha layık ve onlara kendilerinden daha fazla yardım edilmesini isteyen ve onları öyle gören insanlardı. Sevgili kardeşlerim, onlar sahabeydi. O zaman öyleymiş, bu zaman öyle şey mi olurmuş diye düşünüyorsanız, en büyük hatayı burada yaparsınız. Devir yoktur. İnsanların davranış biçimleri vardır. Bu davranış biçimleri zamana göre şekillenmez. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dayalı olarak şekillenir. O ilişkilere göre şekillenir. Siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bunun farkında mısınız?
etrafınızda kimler var? Onların ne kadar kıymetli arkadaşlar olduğunun farkında mısınız? Eğer bir tasavvuf topluluğunda kardeşler beraberken orada fısıltının dışında konuşma sesleri duyuluyorsa orada saygı yoktur sevgili kardeşlerim. Bir kahve vardır ortalıkta. Birbirine şakalar yapan, yüksek sesle konuşan, dışarıdan hiçbir farkı bulunmayan bir kahve manzarası. Kahve herkesindir. Ama dergahlar tasavvuf sahiplerindendir. Kim tasavvufa ben sahibim diyorsa onlar bunu yapmazlar. Bir dergaha girildiği zaman orada fısıltıdan başka ses duyulmaz. Eğer o dergah gerçekten Allah'ın dergahıysa. Sevgili kardeşlerim, sözlerime dikkatle bakın. Bu sualim hepinizedir. Neredesiniz? Hangi dergâhtasınız? Allah'ın dergâhında mısınız? Yoksa sokak kahvesinde mi? Nerede olursanız olun, dergâh adabını unutmayacaksınız. Ölçüyü taşıranları sükunetle ve fısıltıyla ikaz edeceksiniz. Burasının dergah olduğunu, Allah'ın evi olduğunu, bir ibadethane olduğunu, burada Allah'ın anıldığını, yüksek sesle konuşulmaması gerektiğini söyleyeceksiniz. Bunu söylerken hiç utanç duymayacaksınız. Bunu söylerken asla kalp kırmayacaksınız. Çünkü siz bunu o yüksek sesle konuşan kardeşinizin Allah katında makbul bir insan olması için yapıyorsunuz. Öyle konuşan insan Allah katında makbul olamaz. O dergaha layık bir insan değildir. O sokak kahvelerinde yapacağını dergahta yapıyorsa dergahın adamı değildir. O sokak kahvelerinin adamıdır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf baştan aşağı adaptır. Nedir tasavvuf? Kur'an'ın bütününü yaşamak. Nedir tasavvuf? Onlar ne diyorlar bizim için? Kökten dinciler diyorlar. Evet. Bizden mi bahsediyorsunuz? Evet. Biz kökten dinciyiz. Siz bunu nasıl tarif edersiniz? O bize alakadar etmez ama biz Kur'an'ın kökünden itibaren bütün Kur'an'ı tatbik ederiz. Allah'ın emri Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Biz Allah'a ulaşmayı dileriz. Sonra ikinci emir irşat makamına tabi olmaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırız. Göstermemişse kainatın mürşidine ulaşırız. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, teslim ederiz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Sonra irşada ulaşırız. Sonra son teslimi de gerçekleştiririz. İrademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi oluruz. Evet, biz bu anlamda gerçek anlamda bir kökten dinciyiz.
Siz kökten dinciliğe ne anlam verirseniz verin, bu bizim umurumuzda olmaz. Ama Kur'an bir bütündür. Ve ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim emreder. Kimdir kökten dinciler? O kökten dinciler bizleriz. Ne yapıyoruz biz? Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapmışsa onu yapıyoruz. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biz de dileriz. Dilemişler mi? Hepsi. Ve ne yapmışlar o zaman? Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Biz de öyle yaparız. Gerçekten yani bir insan sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulup da Allah'ın kulu olur mu? Elbette olur. Kökten dincilik kardeşim yani. Kökten dinci olunca her işi kökünden halledeceksiniz. Bu işin kökü de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sahabe yani Allah'a ulaşmayı dilemişler de gerçekten tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a mı kul olmuşlar? Elbette. Hadi gelin beraber bakalım. Nereye bakıyoruz? Kur'an'ı açıyoruz şimdi. Sayfaları çeviriyoruz. Nereye geliyoruz? Bu Zümer suresi. Ve 17. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vellezî neştenemut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadî. Ne diyor? Onlar diyor sahabe için taguta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, çekindiler, kendilerini kurtardılar. Niçin? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler, onun için. Sonra onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Ne yapmış sahabe, ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler aynı kişiler. Ya amenü kelimesiyle ya da münib ya da yünib ya da inabe kelimeleriyle ifade ediliyor. Münibine kelimesiyle ifade ediliyor. Ama genel anlamda kullanılan kelime aminu kelimesidir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müşterek adı. Aminu olmak veya münib olmak. Sevgili kardeşlerim, ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dileyince ne olmuş? Tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Allah evvela tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonra da kullarımı müjdele diyor. Yani oradan kurtulunca benim kulum oldular diyor. Ve diyor bana ulaşmayı dilediler de ondan oldular öyle diyor. Öyleyse kökten dinciliğin köktenciliği başladı. Peki neden bize kökten dinci diyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Allah-u Teala'nın o en üstün peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine yapılan her kötülük için Allah'a dua ederdi. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İfade aynen buydu. İşte şimdi de bugünün din alimleri aynı durumda. Bize bir takım kötülükler yapmak istiyorlar. Tamam, buyursunlar. Biz de onlar için Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyoruz. Neden geçmiş zaman kullanıyoruz bilmiyorlardı? Çünkü eskiden bilmiyorlardı. Çünkü o zaman biz ihtarları göndermemiştik. Şimdi biliyorlar. Biliyorlar ve galiba bizler için artık kökten dinci ifadesini kullanmıyorlar. Ne diyorsunuz kardeşlerim? Diyeceksiniz ki kullansalar ne yazar, kullanmasalar ne yazar?
Sevgili kardeşlerim, bu yazar müessesesi kalplere yazılan yazıyı ifade etmeli. Allah kalbinize iman kelimesini yazar. Yazar mı? Tabi olduğunuz gün, yani hani onların tabiriyle bir kökten dinci olarak Allah'a ulaşmayı dileyerek onların hiç bilmediği bir sahada adamlar Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş diyorlar. Böyle saçmalık olur mu? Ne babamızdan ne dedemizden hiç böyle şey duymadık. Bize kimse de söylemedi. Söylemedi mi? Biz 27 senedir bunu söylüyoruz size. Ülkede konferans vermediğimiz yer kalmadı. Kulağınıza gelmemesi bize hiç akılcı gelmiyor. Allah-u Teala bütün insanların tebliğe muhatap olduğunu söylüyor. Öyle değil mi? Peki nereden biliyoruz? İşte sonuç. İki türlü insan var kıyamet günü. Bir, cennete girecek olanlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Cennete girenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah'ın Resullerinden, mürşitlerinden, bu konuda açıklama yapanlardan mutlaka tebliğe muhatap olarak öğrenmişlerdir. Öğrenmişlerdir ki Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bu sebeple Allah'ın cennetine girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, ölçüyü kesin olarak koyuyor Allah-u Teala. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen kişi, o cehenneme girer. Oradan kurtuluşu mümkün değildir. Hayır, masal anlatmıyoruz. Bizi şimdi köstinler gibi dinleyen birçok insan var. Bu zavallılar kendilerini alim geçindirirler. Ben der ilahiyat fakültesi mezunuyum bugüne bugün. Doçent oldum, profesör oldum. Ama Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlak bir kurtuluşa ulaştırdığını, dilememenin de cehenneme götüreceğini ne yazık ki bilmiyordun. Ama artık biliyorsunuz. Artık öğrendiniz. Acaba bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Efendim? Evet. Söz konusu olan o ayet. Ya da ayetler diyelim. Daha kolay bir ifadeyle. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme ennu bihâ ellezînehüm an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Ne diyor, ne diyor Allah-u Teala? Çok acı bir gerçeği söylüyor. Diyor ki onlar kesinlikle bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Dilemezler diyor Allah-u Teala. Devam ediyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya kazancı onlara tatmin getirir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah Teala bununla da yetinmiyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor. Evet, acıklı bir hikaye. Haklısınız. Ama şu dünyaya bakın. Din adamlarının böyle bir kavramdan ancak bizim ihtarlarımızla haberi oldu. Sevgili kardeşlerim,
ne zaman aklımız başımıza gelecek? Ne zaman dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu, insanlık durdukça sadece o dinin mevcut olmakta devam edeceğini,

Dinimizde en çok iftar ediniz. Ama bu din bizim dinimiz değil, kainatın dini. Ey gafiller! Başka bir din hiç olmadı. Hristiyanlık diye bir din, Yahudilik diye bir din mevcut değil. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, sadece o var. Ondan evvel Hazreti Nuh'un diniydi. En evvel Hazreti Adem'in diniydi. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin hep aynı dini yaşadığını görüyoruz. Hep Allah'a ulaşmaya dilemeyi davetle başlıyorlar işe. Allah'ın bütün resulleri, nebileri hep aynı olayla başlıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, içimden bir sevgi taşıyor sizlere karşı. Hep sizleri çok seviyorum diye bağırmak istiyorum. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevmek, nefret etmemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi şartlarda kendisine hangi kötülük yapılırsa yapılsın o insanlardan nefret etmemiştir. O insanlara asla kötülük etmek istememiştir. Öyleyse nefretin bedeli o kişiye bir kötülük yapma arzusunun tatminidir. Ama o hiç nefret etmedi. Nefret etmeyiniz, seviniz diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. Öyleyse sevgi varken nefret neden? Sevgili kardeşlerim, kardeşlik varken, dostluk varken, sulh ve sükun varken kavga neden? Allah Teala diyor ki, onlar size bir zarar vermedikçe onlara saldırmayınız diyor. Öyleyse bu muhtevada bir zarar söz konusu olursa onun bedeli ödetilmelidir. Allah'ın kainattaki yegane dininin neden kainat kelimesini sık sık kullanıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünyanın dışındaki başka gezegenlerde de hayat olduğunu Allah Teala tam 17 tane ayet-i kerimede söylüyor. Aslında rakam 17 miydi, 27 tane mi? Şu anda ben de unuttum. Ama en az 17 ayet-i kerime yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan, yerlerle göklerin ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. 17 ayet-i kerime. Efendim, anlatabildik mi? Öyleyse yalnız değilsiniz. Evrende yalnız değilsiniz. Belki de diyeceksiniz ki ne yapalım yani? Onlar orada yaşıyorlar, biz burada yaşıyoruz. Biz buradan oraya gidemiyoruz ki. Sahi mi söylüyorsunuz? Her gece gidiyorsunuz. Yani son derece basit bir şey. Nefsiniz de fizik vücudunuzun elektron devir sayıları birbirinden farklıdır. Uyuduğunuz zaman eşit hale gelir. Ve nefsiniz vücudunuzu terk eder. Aklınız da nefsinizle beraber gider. Aklım gitse deliririm diyorsunuz, öyle değil mi? İyi de bu giden akıl tekrar geri geliyor. Deliremiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir defacık, tek bir defacık şu duvarların içinden geçerseniz, evet yanlış duymadınız, duvarların içinden geçmekten bahsediyorum. Yani nefsinizden bahsediyorum. Eğer ben bu odada şimdi nefsimle olsaydım, bu bardağı elimi uzattığım zaman bardağı tutamazdım.

0: Elim buradan girerdi, bu taraftan çıkardı. Ne kadar gayret etsem bardağa dokunamazdım. İnsanlar görürdüm, konuşan insanlar. Konuşmalarını duyardım. Ben de onlarla konuşmak isterdim, onlar beni duyamazlardı. Kendimi göstermek isterdim, onlar beni göremezlerdi. Zahiri alemde, fizik vücudumuzun aleminde nefsimle var olduğum için. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine muhteşem bir şekilde dizayn edilmiş ki, nasıl hayranlık duymazsınız Allah'a, bizi yaratan Yüce Rabbimize? Bakın ne diyor? Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Ey insanlar! Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ne diyor? Bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığım her şey. İyi ama bütün gökler kim bilir bizden ne kadar uzak? Hiç o göklere gidebilir miyiz? Elbette gidebilirsiniz ve gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Peki gidiyoruz da nasıl farkında olmuyoruz? Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşmak mecburiyetindesiniz. Bu sizi mutlaka ışık duvarından geçirecektir. Işık duvarından geçerken, yani saniyede 300 bin kilometre hıza nefsiniz ulaştığı zaman zihninizdeki bu dünyaya ait olan anılar silinir. Geçersiniz, gidersiniz o alemde, başka bir alemde yaşarsınız. Elbiseleri size yabancıdır, konuşmalar yabancıdır. Sonra mı? Sonra bir süre orada yaşarsınız, bir de bakarsınız, çekiliyorsunuz. Ya arkanızdan ya önünüzden yukarıya doğru çekiliyorsunuz. Bu geri dönüşünüzün işaretidir. Bir anda kendinizi fizik vücudunuzun önünde bulursunuz. Sonra mı? Sonra içine girmeniz lazım fizik vücudunuzun. Orada Allah'a bir defa daha hayran olacaksınız. Eğer gerçek uykuda olsaydı, uykuda olsaydınız eğer, nefsiniz geriye döndüğü zaman fizik vücudunuza, onun girmesi, fizik vücudunuza girmesi bir saniye bile sürmezdi. Ama siz başlangıçta birkaç dakika uğraşmak mecburiyetindesiniz. Bütün uzuvlarınızın üst üste gelmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, nasıl hayran olmazsınız sizi yaratan Allah'a? Biz ondan hoşlandık, onu sevdik, ona aşık olduk. Sonra da hayran olduk. Hep hayranız. Bir defa daha söyleyelim mi hep beraber, her şey öylesine güzel ki? Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sizleri çok seviyorum, unutmayın bunu sakın. Her şey sevgiyle başlar, sevgiyle yeşerir, sevgiyle meyve verir. İşte Allah sizi o kadar çok seviyor ki, tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz o sonsuz cehennem hayatından sizi hemen kurtaracaktır. Dilediğiniz andan itibaren. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilerse ne olur? Dilerse o kişi cehennemden kurtulur. Bir tek dilek. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece bu nesne, bir tek dileğinizin sizi cehennemden kurtarması, ne kadar büyük suçların sahibi olursanız olun, Allah ona hiç müdahale etmez. Hangi suçu işlemiş olursanız olun. O suçunuz kadar, yani kaybettiğiniz derecat kadar derecatı size Allah'laşmayı dilediğiniz anda Allah Teala işitir, bilir ve görür bu talebinizi. Görür görmez Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli Allah Teala'nın size 7 tane Furkan vermesine ve aynı zamanda 7 defa da 5-6 dakikalık bir zaman içerisinde, hadi diyelim ki her Furkan 1 dakika sürdü, sürmez de 1 dakika sürdüğünü düşünelim, saniye meselesi bunlar. 7 dakikanın içinde gözlerinizdeki icabı mesture gitmiştir. Görme hastanızın üzerinde, basar hastanızın üzerindeki gışavet gitmiştir. Kulaklarınızdaki vakra gitmiştir. İşitme hastanızın üzerindeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki ekinnet, idrak etmenizi önleyen o mekanizma, idrak etmenizi önleyen ilahi kompütür sizden alınmıştır. Yerine ihbat isimli gene bir ilahi kompütür konmuştur idrakinizi sağlayan. Ne oldu? Tam 7 tane Furkan kazandınız. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Her bir Furkan'da günahlarınızın 7'de biri kadar sevap sizin amel defterinizin sevaphanesine yazıldı. En çok 7 dakika içinde. Çok daha az diyor. 7 dakika içinde. Ve günahlarınızı Allah örtüyor. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmanın nasıl bir mutluluk olduğunu biliyor musunuz? Ha, sahi benim aklıma şimdi geldi. Siz de bizimle beraber olmaktan mutlu musunuz? Hı? Eğer değilseniz niye bizi izliyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, gerçekten sizleri çok seviyorum. Sizlere ara sıra takılmasam içim rahat etmiyor. Ne yapayım? Öyleyse hani biz başka insanları bir tarafa bırakalım. Ne düşünüyorlarsa düşünsünler onlar. Ama biz Allah ile beraber olalım. Kalp kalbe olalım. Şu kalbimiz birbiriyle beraber olsun. Sevelim Allah'ı. Allah'ı seversek birbirimizi severiz. Evvela şu karnını unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Biçmek mutlaka ekmekten gelir. Ekmeden biçemezsiniz. Biçmeden ekebilirsiniz. Ama ekmeden biçemezsiniz. Siz biçmezsiniz. Başka birisi tarlasından biçmiştir. Yıllarca evvel buğdayı, o buğday sizin ambarınızdadır. Siz o buğdayı alıp ekmedikçe toprak size buğday vermez. Ekmedikçe topraktan buğday çıkmaz. Ekmedikçe biçemezsiniz. Sizinle arkadaşlarınızın arasında, etrafınızdaki insanların arasında bir bileşik kaplar sistemi geçerlidir. Davranış biçimleriniz itibariyle konuşuyorum. Onlara, onlardan birine yaptığınız herhangi bir kötülük, belki bir diğerinden, belki birkaç kişiden size mutlaka geri gelir. Verdiklerinizin bileşik kaplardaki su seviyesi, verdiğinizin su seviyesi şu kadarsa, onlardan size geri dönecek nesnelerin de seviyesi aynı yüksekliktedir. Adalet terazisi hiçbir zaman bozulmaz ve Allah hesabı çabuk görür. Birinci hesap zaten anında görülür. Birisi bir başkasına kötülük ettiği zaman bunun yanına kâr kalacağını zanneder zavallılar. Oysa ki aynı anda hesap ödenmiştir. Kim başkasına kötülük etmişse mizan onun kaybettiği derece miktarını o an hesaplar. Peki bu mizan nemene bir şey ki böyle hemen anında hesaplıyor? Hiç mi yanılmaz? Hiç yanılmaz. Milyarda bir yanılması söz konusu değildir. Peki neden? Benim hangi olayı hangi ölçüdeki taammütle bilerek isteyerek yaptığımı ya da farkına bile varmadan bir yanlışlıkla istemeden başkasına bir zarar ilka ettiğimi nereden bilecek o mizan? Mizan sadece sizin yaptıklarınızı görmez. Onları yaparken neler düşünüyorsanız onu da görür. Kiramen Kâtim'in meleklerinin elindedir mizan. Onlara yol gösterir, ölçü mizandadır. Ve mizan düşünce sisteminizi görünce, düşünce sisteminiz görüntülerle çalışır. Siz ne yapmak istediniz? Buna dayalı olarak hangi olay vücuda geldi? Bunun matematik ölçüsünü milyarda bir bile yanılmadan yapar. Onun için Kur'an-ı Kerim'e Allah hüküm koymuştur. Kıyamet günü rakamlı kitabınızı gördüğünüz zaman, yani hologram usulü, üç boyutlu olan hayat filminizi bir gün göreceksiniz. Bizim şu andaki durumumuz, şimdiden onu görmüş oluşumuz. Bir gün siz de göreceksiniz. Orada hem düşünceleriniz görünür, hangi maksatla ne yapmak istiyorsunuz? Hem de fiiliniz görünür, o düşünce sistemine göre ne yaptınız? Bir basit misal vereyim. Bir adam gecenin saat 3'ünde bekliyor. Düşmanı gelmiş, köşeyi dönerken çekiyor tabancasını. İçindeki bütün kurşunları boşaltıyor adama ve öldürüyor onu. Ne oldu? Tamamen bir cinayet. Mizanın buradaki görüşü ne? Kişinin kafasından geçen şey o düşmanını öldürmek. Bilerek, isteyerek tamamen öldürüyor. Şimdi de başka bir misale bakalım beraber. Gene bir ölüm. Ama şöyle bir ölüm. Kişi bahçesinde tabancasını temizliyor. Tabancanın içine bir tane kurşun var. Ve de temizlerken elinden kayan tabancanın tetiği bir yere takılıyor. İçinden çıkan bir kurşun yoldan geçmekte olan bir adamı öldürüyor. Bu kadar çok alternatif bir araya gelebilir mi? Geldiğini kabul edin. Ne oldu? O kişi gene öldü. Başka birisi sizin tabancanızdan çıkan kurşunla öldü. Peki siz tamamen adam mı öldürdünüz? Hayır. Siz tabancanızı temizlediniz. Burada sizin kaybedeceğiniz derece dikkat ve dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle derecat kaybıdır. Ama diğeri tamamen cinayet sebebiyle derecat kaybetmiştir. İkisi de ölüme sebebiyet verdi. Ve birinci için, birinci olayda, yani kasten öldürmede, tamamen öldürmede öldüren kişi bunu bilerek, isteyerek kasten gerçekleştirdi. Ve bu olay bu kişi için, öldüren kişi için bir kaza olayıdır. Yani olayı kaza etmiştir. O bilerek, isteyerek gerçekleştirmiştir. Ölen kişi ise bir kader unsuru olarak ölmüştür. Çünkü fiil kendisine ait değildir. Fiilin sahibi bir başkasıdır. Onu öldürmüştür. Tamiden de öldürse, kaza ile de öldürse, yani o ölümü öldürmeyi düşünmeyerek bir olayın vücuda gelmesiyle kasta makrun olmayan bir ölüm vücuda gelmişse karşı tarafta, öyle de olsa her iki halde de ölen kişi için olay bir kaderdir. Onun üzerinde vücuda gelen olay, onun dahliyle, kendi dahliyle oluşmamıştır. Ölümünde o kişinin hiçbir rolü yoktur. Yani ölen kişinin kendisinin kendi ölümünde bir rolü yoktur. Başka birinin onun ölmesini istediği için veya yanlışlıkla bir tabancadan çıkan kasıt eseri olmayan bir olayda bu kişi ölmüştür. Her iki halde de ölmüştür. Öldüğü için, bu ölen kişi için olay bir netice veriyor. Bir kaderdir. Her iki olayda da ölen kişi için olay kaderdir. Öldüren kişilere veya ölüme sebep olan kişilere diyelim gelelim. Tabancasını çekerek kasten adam öldüren kişi için bu olay bir kaza, bir kader değildir, bir kazadır. Bilerek, isteyerek adamı öldürmüştür, tamamen öldürmüştür. Öyleyse bu bir kaza unsurudur. Kaza deyince sakın otomobil kazasıyla bunu karıştırmayın. Burada kaza fiilini kullanıyoruz. Kaza etmek, vücuda getirmek, meydana getirmek, sebebiyet vermek demek. Ama ikinci olayda kişi ölmüştür. Ölen için bu bir kaderdir. Başka bir sebeple kendisinin dahli olmadan başka birisinin, başka bir cüz-i iradenin vücuda getirdiği bir olayla ölmüştür. Ama kendisinin dışındaki bir sebeple ölmüştür. Bunun için o kişi için, ölen kişi için bu bir kaderdir. Ama ölüme sebebiyet veren ikinci kişi için, yani tabancası tesadüfen ateş alan ve birini öldüren kişi için bu bir kaza değildir. Bilerek isteyerek adam öldürmemiştir o. Onun için de bir kaderdir olay. onun da iradesinin dışında vücuda gelmiştir. Bu sebeple birincinin bilerek adam öldüren kişinin Allah-u Teala'nın kanunlarında kaybettiği derecat, bilmeden taammüt olmaksızın, kasıt olmaksızın bir adamın ölümüne sebebiyet veren ikinci kişinin kaybettiği derecat, birinci katile nazaran çok azdır. Ve ikinci adam katil standartlarında kabul edilemez. Katil bir suçu, ölüm suçunu, öldürme suçunu bilerek, işleyerek işleyen kişinin adıdır. Aslında sevgili kardeşlerim, kaza ve kader bu kadar basit bir olay. Ama kaza ve kaderi eğer kitaplardan öğrenmeye kalkarsanız yandınız. Bir olayı karma karışık etmek için, anlaşılmaz hale getirmek için ne yapılması lazımsa hepsi yapılmış, kader ve kaza mefhumları alt üst edilmiştir. Kur'an'a hiç uymamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hayır ve şer de aynı şekilde. Ama bunları biz ayrı ayrı derslerde bir saatlik süreler içerisinde anlattık defalarca. Oradan bakarsanız bu konuya ışık tutabilirsiniz. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık diye diye zamanı tükettik. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevgiye dayalı bir dünya hayatını yaşamaya çalışın. Her şeyden evvel nefretten vazgeçin. Sevin. Allah sizi çok seviyor ve sizin de hem Allah'ı hem de etrafınızdaki insanları sevmenizi istiyor Allah Teala. Dikkat edin ki sevgi karşılıklı bir müessesedir. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Birine bir kötülük yaparsanız mutlaka size de bir başkasından kötülük geri gelir. Allah Teala diyor ki ben dakka dukka. Yani çalma kapını, çalarlar kapını demek. Bileşik kaplar usulü sizinle başka insanlar arasında geçerlidir. Üç faktör düşüneceksiniz. Allah bir, siz iki, etrafınızdaki bütün diğer insanlar üç. Sizden bir başkasına kötülük dokunduğu zaman etrafınızdaki insanlardan bir başkası size veya iki tane başkası size mutlaka o başkasına yaptığınız kötülüğün bedelini ödetirler. Siz diyebilirsiniz ki ben onlara bir şey yapmadım ki, bunlar bana neden böyle yapıyorlar? Siz onlara bir şey yapmadınız. Ama Allah'a bir şey yaptınız. Başkasına bir haksız fiilde bulundunuz. Bunun bedeli dünya üzerinde size mutlaka ödetilir. Ne kadar derecat kaybederseniz o kadar derecat kazanırsınız. Ne kadar derecat kazanırsanız o kadar derecat kaybedersiniz. Hangi şartlar altında? Başkalarıyla ilişkilerinizde. Ama siz kendi cephenizden şunu bileceksiniz. Eğer bir insan cennete giriyorsa hem kendi fiillerinin mükafatı olarak hem de başka birinin kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı derecelerin mükafatı olarak Allah'ın cennetine girer. Cennete giriş mutlaka puan farkıyla gerçekleşir. Mutlaka kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması lazım cennete girebilmeniz için. Cehennemde tam tersi, kimin kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa onların girecekleri yer cehennemdir. Ve biliniz ki sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kaybettiğiniz dereceler mutlaka kazandığınız derecelerden fazladır. Herkeste mi? Evet, herkeste. Yani hiç kimse olamaz mı? Allah'a ulaşmayı dilemesin ama kazandığı dereceler fazla olsun. Olamaz. Eğer böyle bir şey tahakkuk ederse, o kişi derecelerini Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse, Allah Teala mutlaka onun derecelerinde indirme yapıyor. amellerinin boşa gitmesi söz konusu. O kişinin kazandığı derecelerin boşa gitmesi söz konusu. Öyleyse eğer oyunu oynayacaksanız kaidelerine göre oynamak mecburiyetindesiniz. Allah'ın kanunu da çok açık. Kim diyor içinizden bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yeter mi yetmez. Onu üçüncü kat cennetime mutlaka alırım diyor. Dünya saadetinin de yarısını mutlak ona veririm diyor. O kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsinin kalbindeki nurların %51'den öteye geçmesi, %50'den öteye geçmesi sağlanacaktır. Bunun manası o kişinin davranışlarının yarısından çoğunda pozitif davranışlar duruma hakim olacaktır. Zifiri karanlık alaca karanlığa dönmüştür. Güneş ışığına kişi ulaşamamıştır nefsinin kalbini tam temizlediği zaman. O zaman pırıl pırıl bir dünyada yaşar. Hiçbir karanlık kalmaz nefsinin kalbinde. Dikkat edin, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir yaratıktır. Ruhunuz da %100 hasletlerle dolu bir yaratık. Öyleyse ikisinin boyutu da birbirine eşittir. Ne kadar aydınlık varsa, haslet varsa ruhunuzun kalbinde, o kadar da karanlık vardır nefsinizin kalbindeki afetler. Ne zaman bunlar %50 olursa, ki değişiklik sadece afetlerde olur, ne zaman Allah-u Teala'dan gelen nurlar nefsinizin kalbinin %50'sini kaplarsa, bunlar fazıldır, fazilet nurlarıdır. %50 olduğu anda ruhunuzun kalbi hiç değişmeyecektir ama nefsinizin kalbinde %50 karanlık kalacaktır. %100 karanlıkken, şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne hakimken, hakimiyeti %50'ye düşecektir. Allah-u Teala şeytanın hakimiyetini %50'den daha aşağı, %49'a düşürecek olan bir formülü size uygular. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka neticede 5-6 aylık bir zaman parçası içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır, %51 azalır. O kişinin davranış biçimleri de %51 pozitife döner. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz bundan mutluluk duyarsınız. Ne zaman emri çiğnerseniz mutsuz olursunuz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz mutsuz olursunuz. Yasak ettiği fiili işlemekten kendinizi kurtarabilirseniz mutluluğu yaşarsınız. Nefsiniz ise %100 Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, sizlere hiç konuşmamız bitmesin, hep anlatayım ümidiyle sözlere başlıyorum. Bir de bakıyorum ki süre doluvermiş. Zaman çok hızlı geçiyor. Özellikle sizlerle baş başayken. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bizler bu güzelliği yaşarken iblis, yani şeytan çatır çatır çatlıyor. Mutluluk sizinle bizim aramızda yaşanan bir muhteşem vetiredir. Eğer söz konusu Allah'sa, ne zaman Allah'tan bahsetmişsek, sizler, biz bir üçgenin içinde yaşarız. Bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhumuzun, üçüncü kenarını da işlediğimiz hayrın oluşturduğu bir mutluluk üçgeni. Ne zaman şerre çalışan bir dizayn içerisinde size bir hırsızlığın nasıl yapılacağını, insanların nasıl öldüreceğini öğreten birisi söz konusuysa, gene bir üçgenin içinde yaşarsınız. Bu sefer nefsinizin afetlerinin oluşturduğu bir kenar, şeytanın oluşturduğu ikinci kenar ve işlediğiniz günahların oluşturduğu üçüncü kenar sizi bir mutsuzluk üçgeninde yaşatır. Öyleyse seçiminizi yapın. Mutluluk üçgeninde mi yaşamak istiyorsunuz yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın üzerinde bir yerde, orası Allah'ın ülkesidir. Altındaki bir kesim iblisin ülkesidir. Negatif dereceleri gösterir. Üstü ise pozitif dereceleri gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olunca vaktin nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir de bakıyorum, vakit gelmiş, ayrılık vakti gelmiş. Ama kanun böyle. Birer saatlik devreler hakkında size güzellikleri anlatmakla vazifeliyiz. Bu vazife bir büyük zevk kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Sevgi dolu bir dünyada sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizleri en iyiye ulaştırması için ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz için dua ediyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. İnsanların cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Ama insanlar Allah'ın hakikatlerinden habersizler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse bize düşen bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kişi de hacet namazını kılıyor, vay abdestini alıyor ve Allah-u Teala'ya diyor ki ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye
1: zikir zevki verir. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye namaz zevki verir. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katını aşacak olan ruh, 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Kim üfürmüştür ruhunu bize? O üfürmüştü Yüce Rabbimiz. Allah, Allah-u Teala. Öyleyse ne yaptık? Onun bizde bir emaneti olan ruhumuzu, onun emri üzerine gerçek sahibi olan, emri verene Allah'a teslim ettik. Aslında böyle söylemek de tam doğru oluyor mu? Olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı diledik sadece. Ve bu konuda bize düşenleri yapmak üzere harekete geçtiğimiz zaman bir de baktık ki Allah-u Teala'dan büyük yardım alıyoruz. O 7-8 aylık devre ayrıca hayatımızın en güzel devresi oluyor. Ruhumuzun bizden ayrılarak 7 tane gök katını birer birer aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitetül Münteha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması. O zaman hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala ne kadar çok seviyor insanları ki bir tek dilekle ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demekle o kişinin cehennemden kurtulmasına sebebiyet veriyor ve onu cennetine kabul ediyor. Bir tek dilek ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar güzel bir cehennemden cennete geçiş olayı. Kendi suretimde yarattım dediği insanı yarattığı bütün mahlukat içinde en çok seviyor ve sadece ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, ama bir şartla üfürmüş, emanetimi sizden geri istiyorum diyor. Emanetimi bana iade edeceksiniz diyor. Bu üzerinize farz. Emaneti bana ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Bana ulaşmayı dilediniz, öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor. Yaşıyorsunuz. O zaman size mürşit sevgisi veririm diyor. Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorduğunuz zaman ben size en uygun olan mürşidi mutlaka söylerim, gösteririm. Ve ona ulaşıp da tabi olduğunuz takdirde ruhunuz vücudunuzu terk eder ve bize doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Tabiyet, mürşide tabiyet ruhun vücuttan ayrılması için yeterli sebeptir. Ruh artık Allah yolundadır. Diğer ruhlarla birlikte ne yapacaktır? 7 kat gökleri aşacaktır. Yedinci yük katında yedi tane alemden geçecektir. Oradan da dikeri yolculukta sitret-i müntehadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? Allah'ta yok oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimiz, ya Rabbi beni de sana ulaştır. Yani benim de ruhumu sana ulaştır tarzındaki bir talebimizi Allah Teala mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesiyle bu Allah Teala'nın bize bütün insanlara verdiği bir söz. İşte bakın, cinlerin de resulleri var ama cinlerin ruhu yok. Onların Allah'a bir şey ulaştırmaları söz konusu değil. Biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bu şerefe layık görmüş ve doğar doğmaz da ruhundan üfürmüş. İşte şimdi sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Demek ki ruhsuz olan insanlar da konuşabiliyor. Hayatta kalabiliyor. Hani ruh bedenden ayrılırsa insan ölür falan diyorlar ya, onun için söylüyoruz bunu size. Şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Senelerden beri ruhsuz kalan birisi. Ne olmuş ruhu? Allah'a ulaşmış. Sahibine, onun gerçek sahibine, Allah'a geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuş. O zaman ben de aynı şeyi söylerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sizlere seslenmek, sizlerle birlikte olmak, sizlere kalbimi açmak, Allah'ın bana söylettiklerini size bu televizyon vasıtasıyla ulaştırmak, öylesine doyulmaz bir zevk ki sevgili kardeşlerim, dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Nefreti kalbimizden aldı, yok etti. Peki bize kötülük yapan, kötü davranan insanlar oluyor mu? Oluyor. Peki biz onlara karşı nefret duyuyor muyuz, kin duyuyor muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim, bu bizim harcımız değil. Biz, bizden nefret eden, bize kötülük eden insanların da affedilmesi için Allah'a dua ederiz. İntikam almak gibi bir hedefimiz, nefsimizin kalbindeki afetler, intikam afeti, kin afeti de yok olduğu için kimseden intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Nefret edemeyiz insanlardan. Bize kötülük yapan insanlarla da bir arada olabiliriz. Sanki bize hiçbir şey yapmamışlar gibi Allah Teala bizi onlara karşı davrandırır. İnsanlara kızamayız. Onlara öfkelenemeyiz. Onlara kötü sözler söyleyemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu bizim harcımız değil. Bu elimizde olan bir şey değil. Ne yaparsak o yaptırır. O yaptırırsa insanlara kızmamız, öfkelenmemiz, onlardan intikam almaya kalkışmamız hiçbir zaman gerçekleşmez. Biz o sevgi üzerine Allah'ın bize kurdurduğu kendi dünyamızda yaşarız. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi Allah Teala hamdolsun ki bize öğretti. O bizi sevmeyenler, hatta bize kötülük etmeye çalışanlar, onlar da sevilenlerin arasındadır. Ama kötülük etme standartlarına göre daha az sevilirler. Ama mutlaka sevilirler. Bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bu sebeple göğsümüzü gere gere en rahat standartlarda diyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bunları bize söyleten Allah'tır. Allah böyle söyletiyorsa bunun %100 doğru olması su götürmez bir hakikattir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı konuşturur mu? Evet. İşte o konuşturduklarından biriyle karşı karşıyasınız. Biz onun elinde bir sazız. Ne dilerse onu söyletir. Biz kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. O bize insanları sevdirdi. Bize düşman olanları da sevdirdi. Onlardan da intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Ve Allah'a hep yalvarırız. Onları da af buyurması için. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın büyük bir nimetidir. Düşünün ki bunca mahlukatın içinde sadece biz insanlara Allah Teala ruhundan üfürmek gibi bir lütufta bulunmuş. Onun ruhunu taşımışız yıllar boyu. Ve ruhunu geri istiyor. Geri vermeye çalışan kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Hint'te, Çin'de, Yemen'de olsun, dünyanın neresinde olursa olsun o mürşide gidip tabi olacak. O tabi olmayı istesin. Allah Teala geri kalanı mutlaka halleder. Onu mutlaka mürşidine ulaşır. Yeter ki kişi kalpten bir dilekle Allah'a yalvarsın da ya Rabbi, ben de senin bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ona tabi olmak istiyorum. Nasıl herkes mürşidine tabi olup da ruhu sana ulaşmak üzere vücudunu terk ediyorsa, sana doğru yola çıkıyorsa, ben de sana doğru yola çıkan o kafileye katılmak istiyorum. Ben de ruhumu sana göndermek istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu bana ulaştır. Bana mürşidimi göster. Ben gidip ona tabi olayım. Ve ruhum vücudundan ayrılsın. Ve sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar Allah'tan üfürülerek bizim vücudumuza girer ve neticede mutlaka vücudumuzu terk eder. Eğer biz şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mürşidimizi sorarsak, hacet namazını kılıp mürşidimizi sorarsak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olan olursak, elini öperek ona tabi olursak, ruhumuz mutlaka bizden Allah'a ulaşmak üzere ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Sonuç mu? Sonuç mutlak olarak, eğer 7-8 aylık bir ömrümüz varsa, sonuç mutlak olarak ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Ama ulaşamadan öldük, fark etmez. Ruhumuz gene Allah'a ulaşacaktır. Bizim cennete ulaşabilmemiz bir tek dileği gerektirir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kalpten bir dilekse, kişi birinci kat cennetin mutlaka sahibi olmuştur. Bu kişi birinci kat cennetin sahibi olup olmadığını anlar mı? Tabii anlar. Allah Teala ona mürşit sevgisi verir. Mürşit sevgisini kim Allah Teala'dan alırsa, hacet namazını kılıp da mürşidini gösterirse Allah Teala ona ve o kişide derin bir arzu uyanırsa, mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olma arzusu, işte o kişi onun mürşididir. Mürşidini görmüştür. Öyleyse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber gidecektir. Mürşidi neredeyse ona ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu, vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye onun ruhu da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede bu ruh 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katta 7 tane alemden geçecek ve Sidretül Müntaha'dan Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o kişi o noktadan itibaren ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar basit cehennemden cennete geçmek. Allah Teala günahları affedendir. Hatta günahları sevaba çevirendir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çeviririm diyor. Günahın affedilmesinden daha ötede iki katlı affedilmek. Affedildikten sonra bir de günahlarının sevaba çevrilmesi var. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmüş. Bu sebeple aziz kardeşlerim, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok Allah'a şükretsek azdır. O bizim Rabbimiz, o Allah, kainatı yaratan Allah. Sonsuz sayıda yıldızdan bir tanesi dünya adını verdiğimiz bu yıldız. Bu yıldızda hayat Allah-u Teala nasip etmiş. Ve asırlardan beri insanlar bu dünyada yaşamışlar. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşamış. Ve bugün bu kadar ırk oluşmuş, bu kadar ayrı ayrı standartlarda

insanları seviyor ki bana ulaşmayı dileyip de ölseniz bile hiçbir şey yapamadınız. Bana ulaşmayı dilediniz ve öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ama diyor eğer yaşarsanız sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Mürşit sevgisini ben veririm. Hangi mürşide ulaşmanız lazım geldiğini bana sorarsanız ben size gösteririm. O mürşide tabi olduğunuz gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve bana doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede ruhunuz mutlaka bana ulaşır diyor. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size zikir sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size namaz sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size bize inanan kişileri sevmek imkanını veririm. Zevkini veririm. Sevgili kardeşlerim, sevmek bir zevktir. Nefret etmek de hüsran. Severseniz bu size zevk verir. Nefret ederseniz hep acı duyarsınız. İnsanlar, nefret ettiğiniz insanlar kimlerdir? Size kötülük edenler, açık veya kapalı bir şekilde size kötülük edenler. Ama Allah Teala diyor ki o nefreti de kaldırın diyor. Sizi sevmeyenleri de sevin diyor. O zaman daha çok mükafat veririm size diyor. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirine yardım etsin. Severlerse ne olur? Mutlu olurlar. Seven sevileceği için iki kişi artık birbirini seven insanlardır. Sevgiyi yaratan gerçek sevginin sahibi Allah'tır. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu dilek sizi nereye götürür? Bu dilek sizi mürşit sevgisine götürür. Ve hacet namazını kılarsınız. Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Boy abdesti alacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız. Mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Ve ona tabi olacaksınız. Bu ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması için kafi sebeptir. Mutlaka ruhunuz vücudunuzu terk eder ve o sırada Allah'a doğru yolculuğa çıkan kafileye katılır. Katları diğerleriyle beraber birer birer aşacaktır. Siz de zikrinizi giderek arttıracaksınız. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Sonra Sitret-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman siz de aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sevmek ve nefret etmek. İnsanlar için ikisi de geçerli. Nefret, nefsin afetlerinin bir neticesidir. Sevmek, ruhun hasletlerinin neticesidir. Nefsin afetleri kimseyi sevmez, insanlardan nefret eder. Ama ruhun hasletleri herkesi sever. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar için söz konusu olan Allah'ı sevmektir.

Ve Allah'ın kanunu sevenler sevinir. Eğer bir insan o beni sevsin de ben onu sonra severim, ben de onu severim o zaman diyorsa o yanlış bir yoldadır. Şeytan onu böylece aldatarak Allah'a ulaşmayı denemesine mani oluyordur. Eğer bir insan Allah'ı severse Allah'a ulaşmayı diler ve hacet namazını kılmak onun için bir zevk olur. Boy abdestini alır, hacet namazını kılar, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşit dünyanın neresindeyse o kişi oraya gidecektir. Bir hususunda hiç merak etmesin. Ben mürşidim o kadar uzaktaysa nasıl bunu başarırım diye düşünmesin. Çünkü Allah Teala göstermişse çözümünü de Allah Teala getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmekle kendisini ortaya çıkarır. Şeytan için yaşamak da nefret etmekle. Kimler varsa nefretin sahipleri, kinin sahipleri, insanlara sadece kötülük etmeyi düşünüyorlarsa, onlar hep şeytandan ilham alanlardır. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları sevmez. İnsanlardan öylesine nefret eder ki onları da kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka her zaman vardır. Her an sizinle konuşup kendi düşüncenizmiş gibi göstermeye çalışarak size insanların düşman görünmesi için, sizin onları sevmemeniz, onlardan nefret etmeniz için her an faaliyettedirler. Biliyorlar ki mutlaka cehenneme gidecekler. O zaman şöyle bir düşüncenin sahibi oluyorlar. Madem ki biz bu insanlar yüzünden cehenneme gidiyoruz, onları sevmediğimiz, onlardan nefret ettiğimiz, onlara kötü şeyler yaptırdığımız için cehenneme gidiyoruz. Öyleyse biz de onların cehenneme gitmesi için her şeyi yaparız. Onlar da bizim gibi cehenneme gitsinler. Bir tarafta Allah var, hepinizin cennete girmesini istiyor. Bir tarafta şeytanlar var. İstiyorlar ki hepiniz cehenneme giresiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat isteseniz de istemeseniz de her gün sizi bir gün daha yaşlandırır. Her yıl bir yaş daha yaşlandırır. Neticede doğup hayata geldiğiniz zaman isteseniz de istemeseniz de zaman içerisinde büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz. Gençliğinizi yaşayacaksınız, orta yaşı yaşayacaksınız, ihtiyarlığı yaşayacaksınız. Ve sonunda herkes için ölüm mukadderdir. Başka bir alternatif söz konusu değil. Hiç kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Herkes Allah Teala kendisine ne kadar ömür biçmişse o kadar yaşayabilir. O Allah ki zamanın da sahibidir ve herkesin ne olacağını önceden bilir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaşamak ya mutlu bir yaşam ya da mutsuz bir yaşam olarak iki ayrı cephe gösterir. Eğer siz insanları severseniz, eğer siz Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları da severseniz o zaman başkalarına kötü davranışlarda bulunamazsınız. Bulunamazsanız derecat kaybınız mutlaka kazancınızdan az olacaktır. Yani kazandığınız dereceler, Allah'ın yolundaysanız, insanları seviyorsanız, o zaman mutlaka kazandığınız dereceler kaybettiğinizden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Cennet muhteşem güzellikte bir yer sevgili kardeşlerim. Daha ayrı ayrı cennetler. Bir tek taleple, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demekle siz cennetin kapısını açmış oluyorsunuz. Ve Allah-u Teala size hacet namazını kıldığınız zaman mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Gösterdiği zaman bileceksiniz ki birinci kat cenneti hak ettiniz. Şimdi mürşidinize tabi olarak ikinci kat cenneti hak etmek gelmiştir. Ona mutlaka ulaşacaksınız. Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Hint'te olsa, dünyanın en uzak ülkesinde olsa mutlaka ulaşacaksınız. Siz ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala size imkanları mutlaka verecektir. Neden? Çünkü o istiyor ona ulaşmanızı ve tabi olmanızı Allah istiyor. Öyleyse şartları kolaylaştıracak olan odur, Allah'tır. Mutlaka gerekeni yapar. Ne olur? Tabi olursunuz. Tabiyet, bir insanın ikinci kat cennetin sahibi olması demektir. Ve ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasıyla noktalanır. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte kafileye katılarak, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını 7-8 aylık bir devrede aşacaktır. Işık da 7. gök katında 7 tane alemden geçecek, Sitretin Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman siz ermiş evliya olacaksınız. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a ermiş, ermiş evliya. Orada bırakmayın sakın. Bu herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaşır, ulaştırır ve arkasından da onu ermiş evliya yapar. Çünkü açık ve kesin olarak sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü kat cennetime onu mutlaka ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olup ölen kişi ikinci kat cennetin ve bu tabiyetle ruhu vücudundan ayrılan kişinin ruhunun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennetin sahibi olması Allah-u Teala tarafından herkese açık olan bir kapıdır. Hiç kimseyi bundan geri bırakmaz. Yeter ki kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah Teala onu bu şartların sahibi ise mutlaka kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi ermiş evliya mutlaka olacaktır. Dik yokuş bundan sonra başlar. Fizik vücudun teslimi bir insanın çok uzun saatler zikir yapmasına bağlıdır.
Nefsin teslimi ise daimi zikre ulaşmasına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yolunda hepimiz en güzel davranışların sahibi olmalıyız. Allah'ı sevmeliyiz ve Allah Teala bizi sevmeli. Allah için yaşamalıyız. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını ön planda tutuyorsa, hayatını onları başka insanları mutlu etmeye adamışsa, bu sebeple hiç kimseye düşman olması mümkün değilse, bir kişi hep her an başkalarına yapacağı iyilikleri düşünüp onları gerçekleştirmekle meşgulse, işte o Allah katında kıymet sahibi bir insandır. Kıymetlidir, Allah'ın kıymetlisidir. Hani gıymaklı diyorlar ya, gıymaklı, işte o kıymetlilerden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennetlerin en üstünlerine ulaştırmasını diliyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizden en güzel dileklerde bulunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizi çok ama çok özledik. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar bahşetmesini diliyoruz. Öyleyse Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız. Ve mutlu olmalısınız. Kim başkalarını mutlu etmek istikametinde yaşıyorsa, gayreti başka insanları mutlu etmekse, etrafındaki insanlar ondan razı olurlar. Herkesin rızasını kazanmak Allah Teala'nın temel emri. Sevgili kardeşlerim, insanlar var. Başka insanlarla iyi geçinemezler. Sinirlidirler. Davranış biçimleri hep diğerlerini rahatsız edecek özellikler taşır. Böyle insanların mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Kim başkaları için yaşarsa, kim başkalarını mutlu etmek için yaşarsa, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Başkalarına mutluluk yağmurlarını taşıyanlar. Allah Teala hep rahmet gönderir insanlara. Fazl gönderir, salavat gönderir. İnsanların kalpleri hep bunun için açtır. Bir insanın kalbine
Başlangıçta sadece %2 rahmet nuru girer. Bu başlangıçtır. Ama ondan sonra giren %98'i oluşturan sistem artık rahmet nuru değil, fazıl nurudur. Rahmet nuru bir öncü unsurdur. Kur'an-ı Kerim'deki sistem yedili sistem olduğu için ve Allah Teala'nın o kişinin kalbine verdiği nurlar %7 artacağı için kişi mürşidine tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi adı verilen bir olay başlar. Kişi zemin kattan birinci kataya kadar yükselecektir. Bu süreç içinde nefsinin kalbinde sadece %7 fazıl birikimi olur. İkinci gök katına ulaştığında ikinci bir %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların her birinde %7 fazıl birikimi artarak devam edecektir. Hep %7'şer nurlar biriktikçe kişinin kalbindeki nur miktarı çoğalacaktır. Yani artacaktır. İşte 7 defa %7 nur %49 eder. Bu %49 fazıl nuruna başlangıçta kalbe giren %2 rahmet nuru da eklendiği zaman sonuç %51 olur. Allah Teala başlangıçta zaten bir insanı nefsi %100 afetlerle, ruhu da %100 hasletlerle dolu olarak dizayn eder. Bir insanı yaratan Allah Teala onun içine mutlaka doğduğu anda ruhundan üfürecektir. O ruh mutlaka o kişinin şeklini alacaktır. Kişinin kendisi nefsi ve ruhu üç ayrı aleme ait üç ayrı vücuttur. Ruh emr aleminin varlığı, nefs berza aleminin varlığı, ruh da zahiri alemin, fizik vücutta zahiri alemin varlığıdır. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlü oluştururlar. Bu üçlünün her birisi başka bir alemin mahlukudur. Sadece ruh mahluk değildir, Allah'ın ruhudur. Nefs de mahluktur, fizik vücut da mahluktur. Allah Teala tarafından halk edilmiştir ama ruh halk edilmemiştir. Ruh Allah tarafından o kişiye üflenen bizatihi Allah'ın ruhudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhumuz var. Saf, tertemiz bir varlık. Muhtefası %100 haslet. Bir de nefsimiz var, %100 afetlerle dolu bir varlık. Bu bir denge unsurudur. Başlangıçta ruhumuz da bizimle birlikte, nefsimiz de var. Nefsi %100 afetlerle dolu, ruh da %100 hasletlerle dolu. Bir denge oluşmuş vaziyette. Sonra ne yapıyoruz? Allah Teala'nın emri ne? Allah'ın emri ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak ve Allah'ın
ermiş evliyası olmak. Evliya nedir? Evliya Allah dostu demektir. Veli dost demek, evliyada veli kelimesinin çoğulu. Veliler demek. Ama dilimize evliya kelimesi tekil olarak da kullanılabilir bir şekilde yerleşmiş. Hacı Bektaş Veli mi? O evliyadır derler. Pir Sultan Aptal. Evliyadır derler. Hacı Bektaş Veli. Evliyadır derler. Bizim Yunus, o da evliyadır derler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aslında doğrusu onlar velidir demek. Veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi çoğuldur. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil olarak kullanılarak girmiş. Olur böyle şeyler. İster öyle kullanın, evliya kelimesini tekil kullanın. İster evliya kelimesinin yerine veli kelimesini kullanın tekil olarak. Ki ikincisi doğrudur gramer itibariyle. Ama diğeri de herkesin alıştığı bir dizayndır. Ve insanlar arasında bir farklılığı oluşturmaz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu düşünün. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, dilediğiniz andan itibaren kesin olarak bilin ki Allah Teala tarafından seviliyorsunuz. Bir Allah sevgisi, Allah'ın sevgisi sizi de kucaklamış durumda. Sizi de almış muhtevası içine. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yaklaşımında, Allah'a yaklaşmakta, ruhunuzu Allah'a ulaştırmakta ve böylece 7. kademede Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine nail olacak olan birisiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben, gerçek anlamda kalben dilerse, kalpten bir dilekle dilerse, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Yani o kişi, bana ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu bana o ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhrucuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amini olanların dostudur. Veli dost demek. Allah'ı Allah, veliyyü velisidir. Ellezine onların aminu. Amini olan onların dostudur. Yani Allah amini olan kişilerin dostudur. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Mine zulümati, zulmetten, karanlıklardan, zulmetlerden, zulümat, zulmet kelimesinin çoğulu. Zulmet, karanlık, zulümat, karanlıklar. Karanlıklardan, mine zulümati ilen nuri, yani ila en nuri, nura, karanlıklardan, Allah Teala onları zulmetten nura, karanlıklardan nura çıkarır. Ne yapar? O kişinin kalbini nurla doldurur.
İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbi %7 × 7 49 eder. İki de başlangıçta Allah'ın gönderdiği rahmet nuru vardı. Diğerleri fazıl nuruydu. %49'a oluşan 7 × 7 49 eder. Bu 7 × 150'lik nur her katta %7 olarak artar. Bir insanın nefsi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 tane kademe. Bir daha sayıyoruz. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Her biri bir gök katını temsil eder. Bir ruhun Allah'a ulaşabilmesi 7 tane gök katını aşmak suretiyle gerçekleşir. Bütün insanlar için Allah'ın gerçeği budur. 7. gök katında bu ruh 7 tane alem geçecektir. Ve Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitret-i Münteha'ya ulaşabilmesi neyle mümkün? Zikir hücrelerinde zikrini tamamlamasıyla mümkün. Zikir hücreleri 2 metre yüksekliğinde küresel zikir bölümleri şeffaf, içindekilerin hepsi açık bir şekilde görünüyor. Ve orada zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayanlar oradan Sitret-i Münteha'ya ulaşırlar. Sitre ağaç demek. Münteha sondaki son demek. Sitret-i Münteha sondaki ağaç. En son noktadaki varlıklar aleminin son noktasındaki ağaç. Oradan dikey bir yolculukla ruh tek başına Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Çünkü Allah emanetini, emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Onları zulmetten nura ulaştırır. İşte o kişinin kalbi kapkaranlıktır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiş olan herkesin kalbi %100, nefsinin kalbi %100 kapkaranlıktır. Bu karanlık olan kalbi aydınlığa ulaştırabilmek bir tek istikamette gayretin neticesidir. O gayret zikirdir. Allah kelimesini eğer Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle yaparsanız bu açık zikirdir. Herkes bunun sizin tarafınızdan söylendiğini bilir ve görür. Ama eğer siz bunu iç sesinizle ağzınızı bile kımıldatmadan söylerseniz eğer, diliniz de kımıldamıyorsa işte bu gerçek hafî zikir olur. Yani gizli zikir. Başkaları sizin zikrettiğinizi normal standartlarda anlayamaz. Eğer çok yakından size bakarlarsa
O zaman dilinizin devamlı hareket halinde olduğunu ama çok küçük hareketlerle Allah kelimesini devamlı tekrar ettiğini fark edeceklerdir. İşte daimi zikrin sahiplerinin hepsi aynı durumdadır. Dilleri çok küçük kımıldamalarla kesintisiz bir şekilde Allah kelimesini bütün şartlarda tekrar ederler. İşte onlar zikri daimin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a müracaat edin. Yardım isteyin. Evvela zikredeceksiniz. Günün yarısından az zikirdir bu. Sonra çok zikre geleceksiniz, geçeceksiniz. Yani günün yarısından daha çok zikreden biri olacaksınız. Sonraki kademe ise zikri daimdir. Yani daimi zikir. Öyleyse önemli bir konuda mı konuşuyoruz? İnsanın manevi tekamülünün, manevi gelişmesinin en üstün aracı ve en fonksiyonel yapısı zikrin oluşturduğu kalplerde biriken nurlardır. Zikirden başka hiçbir müessese bu nuru oluşturamaz. Sadece bir isim. Allah kelimesi. Öyleyse kim Allah kelimesini tekrar ederse sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu cehri zikirdir. Açık zikir. Herkesin görebileceği, duyabileceği bir zikir. Kim aynı işlemi yine dudaklarını kımıldatarak ama ses çıkarmadan yaparsa bu sessiz zikirdir. Dudaklarını da kımıldatmadan bunu yapabiliyorsa kişi, dişlerinin hafif kımıldamasıyla oluşan, başkaları tarafından kolay kolay fark edilmeyen bir zikir çeşidi bu hafi zikirdir. Yani gizli zikirdir. İşte devamlı olabilecek olan nitelik bu üçüncüsündedir. Hafi zikir devamlı olabilir. Her halükarda kişi hep zikretmektedir. Bu kişi yatarken mutlaka kulağını yastığa dayayarak uyur. Yatağını kıbleye karşı kurmuştur. Ve Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde söyleyecektir. Gayreti bu istikamettedir. Evvela uyandığı zaman zikretmediğini görecektir. Vücut henüz alışkanlığı kazanamamıştır. Ama uyandığı an hemen zikre başlayacaktır. Bu uyandığı an hemen zikre başlaması her halükarda zikri unutması, sonra herhangi bir şeyin ona zikri hatırlatması, tekrar başlaması bu günde pek çok defa tekrar eden bir şey olur başlangıçta. Bir davranış biçimi olur. Ama zamanla her şey ona zikri hatırlatmaya başlar. Duvarlar, duvardaki resimler, kapı, pencere, arkadaşları, Allah'ın dostları, Allah'ı hatırlaması hep ona zikri hatırlatacaktır. Ve sefaslılarla ama arkasından hemen tekrar kendini toplayarak bu kişi zikrini arttırmaya çalışacaktır. Arttıracaktır. Arttırdıkça mutluluğunun
arttığını görmek, daha mutlu olduğunu görmek bu kişiyi daha çok, daha çok, daha çok zikre imrenmesini sağlayacaktır. Böyle bir dizayn onun adım adım hedefine yaklaşmasını temin eder. Çünkü eğer bir insanın kalbi böyle bir hedefin sahibi ise, daimi zikre ulaşmak isteğinin sahibi ise, Allah kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir talep varsa, mutlaka adım adım zikrinizi arttırırsınız. Gayret edin, Allah'tan yardım isteyin, başaracağınızı göreceksiniz. Biz de sizler için, bize de haber verin, dua edelim daimi zikre ulaşmanız için. Sevgili kardeşlerim, herkes başka kardeşlerinin de kendisi için dua etmesini ister. Ama o kişi için de bir kazançtır bu. Yani diğer birisi A için dua ediyorsa onun daimi zikre ulaşması için, bir süre sonra B de A için dua etmeye başlayacaktır. Böylece insanlar birbirleri için dua edecekler. Bir kişi için birçok kişi dua edecek. Ve o kişi zikrini giderek arttıracak, arttıracak, arttıracak. Bir gün daimi zikrin sahibi olacak. İşte dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar nefslerinin kalbinde afetler kalmadığı için dünyadaki en mutlu insanlardır. Allah'ın bütün emirlerini her halükarda, bütün şartlarda mutlaka yerine getirirler. Allah onları ne emrederse mutlaka onu gerçekleştirirler. Bunu yaparken sadece onların iradeleri mi hüküm fermadır? Hayır. İrade yapı bu konunun küçük bir bölümünü teşkil eder. Asıl sonucu sağlayan Allah'ın o kişiye yaptığı olağanüstü yardımdır. O kişi zikri sevmeye başlar. Sevdikçe zikri artar. Zikri arttıkça zikre karşı sevgisi artar. Sevgisi arttıkça bu sevgi zikri arttırır. Artan zikir daha çok sevgi oluşturur. Çünkü nefretin bütünüyle kalpten ayrılmasını temin eden şey zikrin artmasıdır. Zikir arttıkça daha çok negatif faktör devre dışı kalacaktır. Onların yerini pozitif faktörler alacaktır. Böylece adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele gidecektir kişi. Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin temizleneceği bir noktaya doğru adım adım yükselecektir. Her günü bir evvelkinden daha mutlu olan birisi olacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler bu tempoyla devam ettiği için bir süre sonra tamamen yerlerini nurlara terk edeceklerdir. İşte onlar kalpleri parıldayanlardır. Gözlerini şu şekilde kapatıp da gözlerine bastırdıkları zaman mutlaka nurları görürler. Kapalı olan gözlerde böyle bir basınç, eğer kalp nurlanmışsa kalbin nurlarını mutlaka gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, gözleriniz şimdi bu dünyayı görüyor. Ama iki elinizi gözlerinize dayayıp da onlar üzerine
Biraz basınç yaparsanız kalbinizin nurlarını görmeye başlayacaksınız. Tabanız aydınlanacak. Güzellikleri yaşayacaksınız. Nurları göreceksiniz. Eğer kalbinizde nur varsa görmemeniz mümkün değildir. Bir gün kalbinizdeki nurlar tamamlanacaktır. O zaman tam bir aydınlık göreceksiniz. %100 nur. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala'nın dostu olursanız, melekler sizi ziyaret edeceklerdir. Melekleri kalp gözünüz açıldığı zaman hemen görürsünüz. Her gece sizinle beraber olurlar. Çok sayıda melek. Kanatları omuzlarından daha yukarı kadar çıkabilen, arkaya doğru kanatları bulunan melekler. Her gece onları görebilirsiniz. Kalp gözünüz açılınca onlar sizin için daimi bir huzur vesilesi olacaktır. Her zaman onlar ayakta olurlar. Kanatları omuzlarından yukarıda doğru yukarı kadar çıkarak aşağı inen, yani üst ucu omuzlarınızdan daha yukarıda olan, alt ucu ayaklarınıza yaklaşan bir hüviyette, dizinizden daha aşağı kadar inebilen. Sevgili kardeşlerim, her gece kalp gözü açık olanlar o melekleri, kendilerine tahsis edilen melekleri görürler. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Onlar sizinle beraber vardırlar. Sizinle beraber olmaktan mutluluk duyacak şekilde yaratılmışlardır. Bu dediğim şeyleri görebilenler, işte o kardeşlerimiz, kalp gözü açılanlardır. Bu dergah, kişi kendi nişanları yaparsa, kalp gözünü mutlaka açan Allah'ın değer verdiği bir dergahtır. Bu dergah devrin imamının dergahıdır. Sevgili kardeşlerim, bize de haber verin. Gördüğünüz zaman mutluluğu yaşayalım. Her haber verenin durumunu derhal sorarız. Allah-u Teala'dan cevabı alırız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir dostu olmak, o her gece uyumadan evvel o melekleri kalp gözüyle görebilmek, Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Herkes için de Allah-u Teala kapıları açmış, bekliyor. Size de hepinize ayrı ayrı kapıları açmış Allah-u Teala. Yeter ki siz zikrinizi arttırın. Daimi zikre ulaşan kişiler bunları hep birer birer mutlaka göreceklerdir. O zaman zikir yaparak uyumak, onlarla birlikte olmak, onların gölgesinde olmak, onların bir nevi muhafazasında olmak, Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. Bu tarifimden bir manzara çıkarmışsınızdır ortaya. Onu görmeniz için Allah-u Teala'dan talepte bulunum. İnşallah sizi de Allah-u Teala bu güzellikleri gösterecek, yaşatacaktır. Onlar sizin yardımcılarınızdır.
Hani cinlerin rahatsız ettiği insanlar vardır. Böyle bir insana meleklerin muhafazasında olduğu cihetle cinler, negatif cinler, kötü niyetli cinler hiçbir zaman yaklaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın mutluluk reçeteleri. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hepsini siz de yaşayacaksınız. Onları gördüğünüz zaman sakın korkmayın. Sizin için varlar, sizi muhafaza etmek için, size yardım etmek için, sizi mutlu etmek için. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah ile çok iyi ilişkilere girebilirseniz, göreceksiniz ki dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yer. Fizik alemde şartlar ne olursa olsun, önemli olan manevi alemdeki hayatınız. İşte o hayatta o meleklerle beraber olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir mutluluğu. Onlar sizin nöbetçileriniz olarak yer alırlar. Hep sizi teşhir ederler. Uyandığınız zaman da bakarsanız gözlerinizi kapayıp onları yine göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir beraberlikte Allah Teala kalp gözünüzü açmışsa her şey o kadar güzel ki. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz. İşte böyle diyorlar. Dilinen tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, evet gramer kaydına uygun değil ama güzel bir davranış biçimi. Ve de Anadolu'da çok geçer bu. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz ifadesi. İsterseniz Yaşar Kemal'e sorun. Onun bir romanında okumuştum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile dostluğunuz öyle bir seviye kazanmalı ki bu zikrinizin seviyesine bağlıdır. Kalp gözünüz açılsın. Bu söylediklerimi görmeye çalışın. Kalp kulağınız açılsın. Allah'ın söylediklerini duymaya çalışın. Ve de eğer daimi zikre ulaşırsanız hem göreceksiniz hem de hissedeceksiniz, duyacaksınız. Allah'ın sizinle konuştuğunu göreceksiniz. Allah herkesle konuşmaya hazırdır. Ama insanların o olgunluk kademesine ulaşması, Allah'ı duyabilecek standartlara ulaşması söz konusudur. Daimi zikir bunların hepsinin kapılarını açan yegane anahtardır. Niçin? Çünkü ancak daimi zikre ulaşan insanlar nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok etmişlerdir. Onlar için düşman olabilecekleri hiç kimse mevcut olamaz. Onlara kötülük yapılamaz mı? Yapılır. İnsanlar diledikleri gibi kötülük ederler. Ama onlar Allah'ın dostları, onlara hiçbir zaman kötülük etmezler. Bunu yapmaları mümkün değildir. Çünkü Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Bu anlattığım görüntü sadece bir işarettir. Kişinin hangi seviyede
neyi gördüğünün işareti. Erbabı bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dostluğu alelade bir dostluk değildir. Allah-u Teala bütün güzellikleri sizler için yaşatmış, yaratmış ve sizlere yaşatıyor, yaşatacak. Bir gün bunları kalp gözünüz açıldıktan sonra nefsinizin kalbinde daimi zikirle hiçbir afet kalmadığı noktadan itibaren bunları siz de görebileceksiniz. Her gece onları göreceksiniz. Onlar sizin nöbetçileriniz. Allah'ın bütün güzelliklerini adım adım göreceksiniz. Kainatı göreceksiniz. Bu dünyadan gönül gözüyle ayrılıp çok şeyleri görerek öğreneceksiniz. Devrin imamı için Allah'ın zatını görmek de söz konusudur. Hayatınızın en mutlu anı odur. Onu ilk gördüğünüz an. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Tam Orhan Kemal'in dediği gibi, dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha.

El-Fatiha me as-salavat Allah mesal ala Muhammed Eûzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Malik yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm aleyhim gâlil mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz Allah'ın hepinizden en çok istediği şey, mutluluk. Allah Teala bütün insanlardan, bütün cinlerden sadece bir tek şey ister. Onların hem dünya hayatında mutlulukları hem de ahirette cennette olmaları, yani cennet mutluluğunu yaşamaları. Öyleyse ister bu dünya hayatı olsun, ister kıyametten sonraki devre olsun, ama Allah Teala insanların mutlaka mutlu olmasını istiyor. Ve Allah'ın vücuda getirdiği bütün mukaddes kitaplar ki şu anda sağlam olarak bugünkü insanlığın elinde üç kitap var. Birisi en son kitap Kur'an-ı Kerim, ondan evvelki İncil, ondan evvelki Tevrat. Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de

diğer dinler onların düşmanıymış gibi davranış biçimleri devreye girmiş ve insanlar bunun mutsuzluğunu, huzursuzluğunu yaşamışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Asla hiçbir talebi yoktur. Bütün koyduğu kaideler, bütün emirleri, bütün yasakları insanları mutluluk denilen o hedefe taşımak içindir. Kötü davranışları yasak ediyor Allah Teala başkalarını zarar dile edecek davranışları yasak ediyor. Neden? Hem bir insanın başkalarının mutluluğuna engel olmaması için hem de gene aynı kişinin başkalarına kötü davranan kişinin kendisinin mutsuzluğa düşmemesi için. Neden? Çünkü bir insan başkalarına kötü davrandığı zaman derecat kaybeder. Ve insanoğlu kıyamet günü hesaba çekilecektir. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir ve ebediyen kalmak üzere. Sevgili kardeşlerim, 37 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir insanın cehennemden çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Cehenneme giren, cehennemde cezalanmak üzere cehenneme giren kişi cehennemden bir daha çıkamayacaktır. Cehennemin gökleri çatladığı zaman da cehennem içindekilerle beraber enerjiye çevrilecektir. Çıkış, hayır, mümkün değil. Sonsuza kadar bir kim bilir kaç bin senelik, kaç milyon senelik, belki kaç milyar senelik bir azap müessesesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Allah'ın insanlara verdiği hedefleri göz ardı etmek mümkün olmaz. Hedefler açık ve kesin olarak ortadadır. Allah Teala bir insanın nefsini tezkiye etmesini, sonra da tasfiye etmesini farz kılmış. Neden? Nefsini tezkiye eden bir insan, başkalarına karşı olan kötü davranışlarının %50'sini, %51'ini hatta devre dışı bırakmıştır. Davranış biçimlerinin yarısı pozitife dönüşmüştür nefs tezkiyesinde. Nefsinin kalbinde hala %49 karanlıklar olacağı için davranış biçimlerinin yaklaşık olarak yarısı başka insanların huzursuzluğuna ve üzülmesine sebebiyet verecek olan davranışlar olacaktır. Ama nefs tasfiyesinde o kişinin nefsinin kalbi %100 fazıl ve %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolmuştur. Bütün davranışları pozitiftir. Yani başka insanları huzura ulaştıracak olan, mutluluğa ulaştıracak olan, onları memnun edecek olan davranışlardır. Onları huzursuz edecek olan davranışlara Allah Teala müsaade etmez. Bu Allah Teala'nın müsaade vermemesi sebebiyle gerçekleşen bir olgu değildir. Allah Teala'nın müsaade vermemesinin sebebi o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri

temizlemekte o kişiye yardım etmiş olmasıdır. Allah'ın yardımı olmasa hiç kimsenin nefsini tezkiye ve tasfiye edemez. Nefs tezkiyesi nefsin kalbine Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazlın %49 rahmet ve %2 %49 fazıl, %2 rahmet olarak kişinin nefsinin kalbini Allah'ın nurlarının işgal etmesidir. Zikir adlı bir işlevle gerçekleşir bu. Zikir de farzdır. O kişinin nefsinin tezkiye edilmesi, bu farzın gereği olan yardımı Allah'ın yapmasını, gerçekleştirmesini ifade eder. İnsanlar günde yaklaşık olarak 2 saatlik bir zikirle dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilirler. 7 kat cennetin üçüncüsüne de ulaşmak imkanının sahipleri kılınmışlardır. Bir hiç karşılığı olarak, sadece bir dilek karşılığı olarak. Kim Allah'tan Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne olmuştur? Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirmesiyle kişi bir defa cennet saadetini garantilemiştir. 3. kat cenneti garantilemiştir. Sonsuza kadar cennette olacaktır. Öyleyse insanoğlunun mutluluğu yaşayabilmesi gene Allah'ın bir emrini yerine getirmesiyle mümkündür. Allah Teala o emri o kişiye, o kişi mutlu olsun diye vermiştir. Nefs tezkiyesi yapmak. Ve garanti etmiştir bunu da. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka nefsinin kalbine %51 nur birikene kadar o kişiye zikri Allah yaptıracaktır. O kişinin zikri devam edecektir. Allah Teala ona yardım ettiği cihetle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah ile olan davranış biçimlerinizin dizaynında Allah'ın sizin mutluluğunuz için hep yanınızda olduğunu göreceksiniz. Siz zikrinizi arttırın, Allah Teala nefsinizin kalbini nurlarla donatsın. Öyle ki daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. %98 fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. İşte o nokta sadece sizin mutlu olduğunuz, kesintisiz bir mutluluğu yaşadığınız nokta değildir. Başkalarına da bütün gücünüzle mutluluk ulaştırdığınız noktadır. İnsanlar sizin dostunuz olmuştur. Belki başka bir ifade kullanmak lazım. Siz insanlara mutlaka dost olmuşsunuzdur. İnsanlardan da bir kısım size dost olmuştur. Sizi tanıyanlar, sizin onlara yaptığınız o güzel davranışların karşılıksız kalmamasını temin ederler. Sizi tanıyanlar, size en güzel davranışları sergilerler. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli
sizin olacaktır. Bunun için Allah'ı çok zikretmeniz gerekir. Allah Teala zikir adlı bir müesseseyi insana farz kılmış. Neden? Çünkü mutluluğun giriş kapısı zikirdir. Zikirsiz bir mutluluğu hiç kimse yaşayamaz. Kişinin mutluluğuyla zikrin oranı bir denge içerisinde aynı istikamette gelişir. Kişinin zikri arttıkça nefsinin kalbindeki afetlerin yerini artan bir fazıl birikimi alacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsinin kalbinde %98 fazıl ulaşacak, %2 de rahmet nuru ulaşacak. Nefsin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir muhteşem dizayna kavuşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz Allah-u Teala hamd edecek, şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Çünkü biz sadece mutlu olmayı diliyoruz. Onun üzerine Allah Teala mutluluğun yarısını derhal bize hibe ediyor, karşılıksız veriyor. Neden karşılıksız diyoruz? Kişi namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, hacca gidecek, kelime-i şehadet getirecek ve Allah'a ulaşmayı dileyecek ve zikir yapacak. Bunları hepsi insanlar kendileri yapıyorlar. Kendileri yapıyorlar ama aslında onların hepsini onları benimseten, sevdiren ve tatbikata sokmalarını vücuda getiren Allah'tır. Nereden bunu çıkartıyoruz? Çünkü Allah'a ruhunu ulaştırmayı gerçek anlamda dileyen herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah Teala bunu garanti ediyor. Her ne kadar biz mutlaka o kişi ruhunu Allah'a ulaştırır diyorsak da aslında o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişiye zikir yapması zevkini veren Allah'tır. Zikrin karşılığında da o kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiği zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını o kişinin göğsüne gönderen, göğsünden kalbine yol açan gene Allah'tır. Kişinin talebi üzerine kişinin kalbine ulaşır. O kişinin kalbini Allah'a çevirir. Allah'tan giren nurlar o kalbin içine girebilsin diye. Sonra o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi ona, kendisine ulaştırmayı dilerse, irade ederse, dilerse, onun göğsünü yarar diyor Allah Teala, şerh eder diyor. Ve o kişinin göğsünü İslam'a yani Allah'a teslimi açar. O kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikiminde ruhu Allah'a teslim olur. %81 nur birikiminde fizik vücudu Allah'a teslim olur. %100 nur birikiminde nefsi Allah'a teslim olur. Ve
O kişinin iradesini Allah Teala davetede teslim alacaktır. Orada artık kişi zikrin sahibi değildir. Zikri külli irade tarafından devam ettirileceği için artık o kişi zikirde değildir. Gene Allah kelimesini iç dünyası kesintisiz bir şekilde söyler. Ama artık onun iradi yapısı buna kumanda etmiyor. Külli irade bu konuda hüküm ferma olmuş ve kişinin iç dünyasındaki Allah, Allah, Allah diye devam eden muhtevayı artık o tamamlıyor. Burada farklı bir unsur var. Buna tesbih diyoruz. İradesini de Allah'a teslim eden herkes zikri aşar, tesbihe geçer. Otomatik bir müessesedir. Ki bu nokta kişinin iradesinin Allah-u Teala'ya teslimi, Allah-u Teala'nın o kişiye irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle hitap etmesini ve onu irşat makamına getirmesini intac eder, sonuçlandırır. Sevgili kardeşlerim, bu noktadaki şey artık kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Nefsinde afet yoktur ki başkalarını kendisine düşman bilsin de o da onlara düşmanlık etsin, intikam alsın. Böyle bir şey kesinlikle mümkün değildir. O kişinin nefsinde afet kalmadığı cihetle, %98 fazla, %2 rahmet nuruyla nefsinin kalbi tamamen Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazandığı cihetle, bu kişi hiç kimseye düşman olamaz. Çünkü kin, nefret, düşmanlık gibi afetlerin topu, bütün afetler yok olmuştur. O kendisine düşmanlık edenleri de sever. Gizli gizli yapılan düşmanlıkları da bilir. Ama onları da sevmeye devam eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala ne istiyor? Son derece açık değil mi? Bir insanın dünya saadetinin yarısını ve üçüncü kat cehennemi elde etmesi, o kişinin bir tek talebiyle Allah Teala tarafından gerçekleştiriliyor. O kişi sadece Allah'a mülaki olmayı diliyor. Karşılığı Allah Teala tarafından ödenerek, o kişinin normal bir hayatı varsa, mesela 7-8 aylık bir ömrü varsa, o kişi mutlaka ruhunu Allah'ın müdahalesiyle ulaştırır. Allah'ın devreye girmesiyle ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bizi seviyor mu? Allah bizleri çok ama çok seviyor. İnsan adlı mahluku onun en üstün mahlukudur. Diyor ki Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Emrinize amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda olan her şeyi. Onların hepsini biz yarattık diyor Allah-u Teala. Ve sizlerin emrine
musahhar kıldık diyor. Öyleyse Allah Teala insanı yaratmış. İnsandan başka yarattığı neler varsa, yarattığı her şeyi insanın emrine vermiş. Bir başka ifadeyle insan için yaratmış. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala'nın en üstün mahluku olan insan neden üstündür acaba? Üstünün arkasında Allah'ın ruhuna sahip olması vardır insanoğlunun. İnsanoğlu Allah'ın ruhuna sahiptir. Allah'ın ruhu insanın kendi ruhu sandığı şey aslında Allah'ın nurudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi ve onun içine ruhumdan ruhundan üfürdü diyor. Allah insanın içine ruhundan üfürdü. Öyleyse Allah'ın olan bir ruhun sahibidir insanoğlu. Ama bu sadece bir emanettir. İşte Allah Teala ruhunu bütün insanlardan geri istiyor. O ruhun kendisine ulaşabilmesi için onlara bir mükafat veriyor. Bütün insanları mutluluğun %51'ine kadar Allah ulaştırıyor ki o insan kendisinde olan emaneti, ruh emanetini o emanetin sahibine teslim etsin. Nisa 58'de Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرْكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi emreder. İade etmenizi, tevdi etmenizi, yani sahibine geri vermenizi emreder diyor. Ama emanetleri çoğul olarak kullanan Allah Teala emanetlerin sahiplerine demiyor. O emanetlerin sahibine diyor. Sahibi bir tane. O Allah. Ruh emanetini istiyor. Fizik bedeni istiyor. Teslim almak istiyor. Ruhu teslim almak istiyor. Fizik bedeni teslim almak istiyor. Nefsi teslim almak istiyor ve iradeyi teslim almak istiyor. Böylece ortaya çıkan bir insan hüviyeti var ki o Allah'ın tasarrufunda oluyor. En üst seviyede devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır. Sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir. Kendi iradesiyle bir karar vermesi, bir şey yapması mümkün değildir. Ama onun dışındaki herkes irade teslimini gerçekleştirir ve irşat makamına tayin edilir. İradesi Allah'a teslim olan insanlar Allah'tan devamlı sormak durumundadırlar. Ne yapmaları lazım geldiğini
Devamlı Allah Teala onlara cevap verir. Onlar sormadan da Allah Teala nereye gitmeleri, ne yapmaları lazım geldiğini devamlı olarak söyler. Buradaki teslim, teslimi külli ile teslim değildir. Teslimi külli de iradenin de Allah'a teslimi ve ondan sonra sadece Allah'ın direkt olarak o kişiye kumanda etmesi söz konusudur.

0: Biraderin teslimi mürşitler için değil. Eşat makamına tayin edildikten sonra iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmedikçe hiç kimse irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle ulaşamaz. Burada memur ve mezun kılınmak, mezun olmak kendisine izin verilmek demek. İzin kelimesi ve mezun kelimesi mezun izin alan demek. İzin de verilen bir yetkiyi ifade eder. Kim iradesini Allah'a teslim ederse o irşat makamına tayin edilir irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Buradaki muhteva ne? O kişi Allah'ın emirlerini alacak devamlı ve Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Bu sebeple memur her an Allah'tan emir soran ve Allah'ın emrettiğini yerine getiren bir kişi. Devrin imamları ise tasarruftadırlar. Yani onlar Allah'ın emredip onun emrini alan, o emri yerine getirenler değildir. Onlar direkt olarak Allah'ın emirlerini bizatihi Allah'ın yaptırdığı insanlardır. Onlar tasarruf altındadırlar. Her devirde sadece bir tek kişi tasarruf altında olabilir. O devrin imamıdır. Sadece Resul olabilir, yani Veli Resul olabilir devrin imamı. Ama bu asaleten bir görev olamaz. Vekaleten devrin imamlığı görevini üstlenebilir. Asaleten devrin imamları sadece nebilerdir, yani peygamberlerdir. Kur'an-ı Kerim'de nebi kelimesi peygamberler için kullanılmıştır. Hz. Musa için, Hz. İsa için, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için, ondan evvel Hz. İbrahim için, Hz. Nuh için nebi kelimesi kullanılmıştır. Ama peygamberlerin asli unsuru, onları diğerlerinden ayıran hükmü nübüvvettir, peygamberliktir. Ama bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka Resuldürler. Dünyadaki ve kainattaki en ağır sorumluluğu taşıyan insanlar onlardır. Ama iradeleri Allah'a bağlandığı için sorumluluk onlara hiçbir zaman ağır gelmez. Çünkü Allah'ın tasarrufundadırlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bütün devirlerde huzur namazını imamsız bırakmayacaktır. Hep huzur namazının bir imamı olacaktır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olduğu cihetle, nübüvvet onunla hitam olduğu, sona erdiği cihetle artık huzur namazının imamlarının nebi olması mümkün değildir. Veli olarak devam edeceklerdir. Ve hepsi insanların mutluluğu için çalışmak üzere Allah-u Teala tarafından eğitilirler. İnsanlar onlara kızabilir, öfkelenebilir, hakaret edebilir. Ama onlar kendilerine öyle yapılıyor diye öyle yapanlara kızmazlar, öfkelenmezler. Onlardan intikam almak akıllarına bile gelmez. Tam aksine onlara acıyarak, onların da kurtulabilmesi için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ederler. Bütün ümitleri kendilerine kötülük eden insanların da Allah'ın hakikatlerini öğrenerek mutluluğa ulaşmasıdır. Onları o hedefe ulaştırmak için hayatlarını vakfederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey budur. Ne zaman herkes başkaları için yaşarsa, kendisini başka insanların mutluluğuna adarsa, o zaman o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir konuda onun şahsi menfaati olamaz. Sadece başkalarını mutlu etmek için yaşadığı cihetle en çok mutlu olan odur dünya üzerinde. Çünkü başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah Teala sizi de o kadar mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki her insana ulaştırabileceğiniz mutluluk kadar siz mutluluğu yaşarsınız. O zaman neden bir insana, iki insana da diğerlerine değil, herkesi mutlu etmeye çalışmalısınız. Hiç kimse karşınızda olmamalı. Siz isteseniz de istemeseniz de insanların bir kısmı karşınızda olacaklardır. Sizi önce anlayamayacaklardır. Öğrendikleri yanlış ilmin karanlığı altında sizi suçlayacaklardır. Belki söylemediğiniz sözleri size yakıştıracaklardır. Çünkü şeytan tehlikenin nereden geleceğini biliyor. Sevgili kardeşlerim, artık uzak değil, yakın bir gelecekte dünyadaki bütün karışıklıklar bitecek, savaşlar sona erecek ve dünya bütün insanların mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacakları yeni bir dünya olacak. İşte o günlere doğru ilerliyoruz. Elbette son bir savaş olacak. Ama sevgili kardeşlerim, bunun neticesinde dünya sonsuz bir mutluluğun içine ulaşacak. Sonsuz bir mutluluk içinde yeni bir dünya hayatı oluşacak. İşte o devir mutluluk devridir. Huzur devridir. Allah Teala'nın İstediği gibi bütün insanlar nefs tezkiyesini öğrenecekler. Nefs tasfiyesini gerçekleştirecekler. Ve nefretin bütün boyutlarıyla yok olduğu, sadece sevginin yaşandığı yeni bir devre ulaşılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o yeni devrede sadece mutluluklar söz konusu olacaktır. Saadet söz konusu olacaktır. İnsanlar birbirlerini Sevmeyi öğrenecekler, nefret unutulacaktır. İnsanlar Allah'ın doğrularını öğrenecekler ve yaşayacaklardır. Nefs tezkiyesini, nefs tasfiyesini gerçekleştirecekler ve düşmanlıklar bitecektir. İnsanların bir hedef olarak bakmaları lazımken, ne Allah'a ulaşmayı dilemek artık insanlar için bir hedeftir, ne mürşide tabiyet, ne de ruhu Allah'a teslim etmek. Üstelik hepsi de farz kılınmış ve insanın bir dileğiyle Allah Teala hepsini o kişiye teslim etmeye hazırdır. Bu mutluluğun yarısıdır. Nefsin kalbi yarı yarıya aklanabilir. Ama ötesi zor da olsa ötesi bu konuyu tamamlamaktır. Nefsin kalbinde hiç afet bırakmayıncaya kadar daimi zikirle ve neticede tesbihle, iradenin teslimiyle, mutluluğu bütün boyutlarıyla insanların yaşaması Allah'ın hedefidir. Bir insan daimi zikre ulaştığı an mutluluğu bütün boyutlarıyla zaten yaşar. Nefsinde hiç afet kalmamıştır ki başka insanlara kötü davranabilsin kişi. Herkese en güzel şekilde muamele eder. Herkes onun dostudur. Ona kötülük yapanlar da onun dostudur. Hep o kötülük yapanlar için o Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi, onun da kalbini afetlerden temizle. Onu da mutluluklara ulaştır" diye hep dua eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğin ilk devirlerinde kendisine taş, toprak atanları gördükçe Allah-u Teala'ya şöyle yalvarıyordu. "Ya Rabbi, sen onları bağışla, çünkü onlar bilmiyorlardı." İnsanlar bilmedikleri için cehlin verdiği bir taassupla ve cehlin %100 nefslerinin afetlerine tabi kıldığı için insanları, onlar hem kendilerine düşmandırlar, nefs tezkiyesi yapmadıkları için bütün ömürlerini huzursuzluk içinde geçirirler, hem de etraflarındaki insanlarla hep anlaşmazlıklar içindedirler. Oysa ki nefs tezkiyesini yaptıkları zaman bu anlaşmazlık yarıya düşecek, tasfiyesini yaptıkları zamansa hiç kalmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırmalısınız. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamalısınız. Düşmanlarınız ve düşmanlığınız kalmamalı, sıfırlanmalı. O zaman huzursuz, sıkıntılı bir ortamda siz onlar gibi huzursuz ve sıkıntılı olmazsınız. Onların da sizin gibi olması için nefslerin afetlerini en azından yarıya indirmeleri için hayatınızı adarsınız. Ve görürsünüz ki başkalarına yardım ettiğiniz sürece, başkaları için olduğunuz sürece mutluluğu en üst boyutlarda yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah için olmasını, başka insanlara yardım için yaşamasını, onların mutluluğu için hayatını vakfetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Selamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Ve
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir olmak, beraber olmak, sizlerle olmak. Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Unutmayalım ki Allah-u Teala bütün insanları şu dünya adı verilen gezegende mutlu olsunlar diye yarattı. Mutlu olmalarının gerektirdiği her türlü vasıfla bütün insanlar donatılmıştır. Ve yapıları mutluluğu yaşamaya dönüktür. İnsanlar konuşurlar. İnsanlar birbirlerini dinlerler. İnsanlar söylenenlerden sonuç çıkarırlar. İşte şeytanın devreye girdiği yer burasıdır. İnsanların kendilerine söylenen şeylerden bir sonuç çıkarması noktası. Veya okudukları şeylerden veya gördüklerinden etrafımızda hep insanlar vardır. İnsanlar bizlerle konuşurlar. İnsanlar hayatımızın bir parçasıdır. Olmazsa olmaz bir parçası. Bir insan tek başına bir hiçtir. Tek başına kalsaydı ne kadar büyük problemlerle karşı karşıya olduğunu görecekti. Ama hamdolsun ki öyle değil. İnsanlar toplu halde yaşıyorlar. Herkes kendisine bir meslek seçmiş. Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir kader çizgisinde kişi yürüyor. İşte şu dünyada verilen gezegendeki bu hayatımızı gerçekten Allah'ın emrettiği hüviyette saadetle geçirmek de mümkündür. Huzursuz ve mutsuz bir yaşantıyla dünya hayatını sonuna kadar götürmek de söz konusu olabilir. İnsanların hepsi mutlu olmak isterler. Ama mutluluğun formülünü ve dizaynını bilmedikleri için hep mutsuzdurlar. Neden mutsuzdurlar? Çünkü nefsleri vardır. Bütün insanlar bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan yaratılmışlardır. O nefs ki bünyesinde sadece insanları mutsuzluğa götürecek olan afetleri taşır. Bütün nefsler başlangıçta %100 afetlerle donanmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire. Bir de Allah'tan bize üfürülen bir ruhun sahibiyiz hepimiz. Doğuşumuzda Allah Teala mutlaka ruhu üfürür. Herkes bir ruhun sahibidir. Doğduğu andan itibaren nefsiyle beraber artık bir ruhu da vardır. Bir de fizik vücudu var. İşte muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada görülen şey insanların ruhlarıyla nefsleri arasında Allah'ın bir denge kurmasıdır. Allah Teala bu dengeyi kurmuştur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinde ne kadar afet varsa ruhlarında da o kadar hasret var. Birbirine tamamen zıt olan muhteva taşır ikisi. Nefsin öfke afetine karşılık ruhta sükunet vardır. Ruhun huzur hasretine karşılık nefsin mutsuzluk hüviyeti vardır. Biri hep huzur içindedir. Çünkü Allah Teala onu o huzurun sahibi olacak vasıflarda donatmıştır. Yani ruhumuzu. Biri de hep huzursuzluk içindedir. O standartlarda yaratıldığı için. Bu konunun başlangıcındaki dengedir. Bütün insanlar bu denge içinde doğarlar. Nefslerinin kalbinde ne kadar afet varsa ruhlarının kalbinde de o kadar hasret vardır. Bir denge söz konusudur. Ama Allah-u Teala'nın bir muradı var. Bizlere emanet olarak verdiği ruhu geriye istiyor. Ruha diyor ki, İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ivadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs! Bu nefsin dördüncü kademesidir. Radiyeten mardiyye. Allah'tan razı ol, radiye ve Allah'ın rızasını kazan mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Sonra ruha sesleniyor. Buraya kadar seslenişi nefse. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. Kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Her ne kadar herkes kendisine biz de Allah'ın kulu değil miyiz diye Allah'ın kulları arasında sayar. Oysa ki Allah'a gerçek anlamda kul olabilmek Allah'ın standartlarına bağlıdır. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Ne zamana kadar? Allah'a mülaki olmayı dileyene kadar. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe o kişi bütün hayatını şeytanın kulu olarak geçirir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah Teala biz insanların sadece bu dünyada mutlu olmasını istemekle kalmıyor. O insanların kıyametten sonra cennete girmesini ve ebediyen orada mutluluğu yaşamasını da istiyor. Onun için bütün cennetleri insanlara hedef göstermiş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Birinci kat cennet sizin olsun. Mürşidinize ulaşın, ona tabi olun. İkinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu bize ulaştırın. Üçüncü kat cennetin sahibi olun. Böyle diyen Allah-u Teala aynı zamanda buyuruyor ki, bu üçünün de garantisi bizdedir. Bir tek dileğiniz bu konu için yeterli. Sadece ruhunuzu hayattayken bize ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Yapacağınız şey bu kadar. Geri kalan her şeyi biz yapacağız. Ruhunuzu bize ulaştıracağız diyor Allah-u Teala. Ve garanti ediyor bunu. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah yeştebi seçer, ileyhi ona, kendisine, men, kişiyi yünip, münip olan, Allah'a yönelen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiyi Allah kendisine seçer. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine ona ulaştırır. Men kişiyi yünip Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Rad suresinin 27. ayet-i kerimesine bakalım. Orada bir sayfa daha açılıyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi dalalette bırakır. Dalalette olanları dalalette bırakır diyor, onlara karışmaz. Ama o dalalette olanlardan diyor, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanların bir Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi var. Bu mutlak kurtuluştur. Dilediği anda kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bir tek dilek. Sadece ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen kabul buyur Yüce Allah'ım. Beni de ermiş olan evliyalardan kıl. Beni de sana ulaşanlardan kıl Böyle söyleyen bir kişi cenneti hak etmiştir. Ertesi gün ölse bu kişi bu dileğin sahibidir diye Allah Teala mutlak onu cennetine alacaktır. Bu iki ayet gereğince. Peki daha ötesi var mı? Elbette Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracağına dair de garanti veriyor. Yetmez. Allah Teala o kişiyi yani o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıp onu ruhun hidayetine vasıl edeceğini de garanti kapsamının içine almış. İnsanoğlu sadece dileyecek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. İşte böyle bir talep Allah-u Teala için yeterlidir. Bu talebin sahibi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama ne zaman bu kişi Allah-u Teala'nın nasip ettiği ve kendisine hayret namazı kıldığı zaman gösterdiği mürşidine ulaşır da onun önünde tövbe ederse bu tövbe onu mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılar. Bu tövbe sırasında bütün günahları örtülür ve sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra bu kişi nefs tezkiyesinden bir müesseseye başlar. Mürşidine tabi olmuştur. Zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşmaya başlar. Allah o kişinin göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Ve de Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine açılan manevi yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Bu muhteva içerisinde Allah Teala diyor ki biz o kişinin kalbine ulaşırız. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Allah Teala kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. İman kelimesi o kişinin manevi hayatında son derece önemli bir şeydir. Çünkü iman kelimesi, kalbe yazılan iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Bu manyetik alan Allah'ın katından gelen, zikir yaptığı zaman gelen, göğsüne gelen, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşan nurlardan, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekebilecek bir özellik taşır. İşte nefs tezkiyesi denen olay böyle başlar. Kişinin kalbine ulaşan rahmetle faz nurları, rahmetle salavat nurlarının hepsi kalbin içine girer. Ama kalbin kendisine çektiği sadece fazıllardır. Rahmet nurları başlangıçta

Ve Allah'tan gelen fazıllar, o kişinin ruhu Allah'a doğru çıktığı seyri sülük adlı yolculukta sadece bir gök katı yükselebilir. Bu yükselme o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerden %7'yi def eder, kapı dışarı eder ve yerine Allah'ın fazılları yerleşir. Ruh, buna paralel bir seyirle zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne olmuştur ruh? Mürşide tabi olduğu zaman vücuttan ayrılmıştır. Ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşmıştır. Devrin halifesi, devrin imamıdır. Ve de o dergâhtan yükselerek birinci gök katına kadar ulaşabilir ama orada kalır. İkinci kata yükselme yetkisini alıncaya kadar birinci katta kadar çıkabilecektir. Ötekiler yukarı çıkacaktır. O bekleyecektir orada secde halinde. Onlar dönüşlerinde oraya ulaştıklarında 7., 6., 5., 4., 3., 2. katlardan sonra 1. kata geri döndüklerinde onlarla beraber tekrar dönüp ana dergâhtaki yerini alacaktır. Ana dergâhta herkesin ayrı bir yeri vardır. Hiç kimse başkasının yerini işgal edemez. Onarlık sıralar halinde dizilir. Sol tarafta sol kanat velisi, sağ tarafta sağ kanat velisi vardır. 1. safta. Bu seyri sülük sırasında kemalat derecelerinde ileriye geçenler olursa onlar oradaki mesela 8. sıradan 7. sıraya, oradan 6. sıraya, oradan 5. sıraya geçebilirler tekamül seviyelerine göre. Genel çerçeve bu standartta devam eder. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey, bu seyri sülük adlı yolculuğu tamamlayıp ruhlarını Allah'a ulaştırmalarıdır. İkinci katta %7 nur birikimi, üçüncü katta %7 nur birikimi, birinci kattakinin adına nefsin %7'lik, %2 rahmetten sonra %7 fızıl aldığı kademeye nefse emare deniyor. Kişinin, nefsinin kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri emrettiği, şerri emrettiği bir dizayn. İkinci gök katındaki ruha ait olan nefsin adı, nefsi levvamedir. Kendini kınamaya, levmetmeye başlamıştır. Üçüncü katta nefsi mülhime adını alır. Nefs burada Allah'tan da taktan da ilham almaya başlar kişi. Hem fücuru takva, hem takvası hem fücuru kendisine ilham edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü defa %7 nur birikimine ulaşan kişi nefsi mutmainededir. Yeterli görünür Allah-u Teala'nın verdiği her şey kendisine. O huzurun ve mutluluğun normal standartlara ulaştığı yerdir. Artık o kişi Allah kendisine neyi uygun görmüşse, ne kadar vermişse, o eline geçen imkanın kendisi için yeterli olduğunu net olarak yaşar, idrak eder. Burası mutmainne noktasıdır. Kişi doyuma ulaşmıştır. Ondan sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiye, ruh,
Beşinci

Hatta ondan sonra Allah da ondan razı olacaktır. Mardiye kademesi, ruh 6. katta ve nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, %49 yapar fazıl birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber nefsin kalbindeki nurlar hakimiyeti ele alırlar. Başlangıçta o nefsin kalbinde %100 afetler vardı ve şeytan afetlere tesir edebildiği için o kişinin kalbinin %100'üne tesir etmekteydi. Ama bu noktada şeytanın tesir sahası %50'den daha aşağı düşmüştür. Artık şeytan mağluptur. Ve Allah'ın nurları o kişinin nefsinin kalbinde %51'i elde etmiştir. Ve Allah bütün insanlara bunu garanti etmiştir. Kim diyor Allah Teala bana mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve ona dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka veririm. Bana ulaşmayı dilediğinde birinci kat cennetimin sahibi olur. Biz onu mürşidine ulaştırırız. Tabi olduğunda ikinci kat cennetimin sahibi olur. Ruhunu bana ulaştırdığında üçüncü kat cennetimin sahibi olur. Ve o ulaştırmaz, biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah Teala bu konuda kesin kararlıdır. İnsanoğlunun her açıdan yardımcısıdır. Bu sıfır noktasından 7. gökkatına kadar çıkış, 7. katın 7 alemine geçiş, oradan Sitre-i Münteha'dan Allah'a ulaşma, bütün insanlar için Allah Teala tarafından hibe edilmiş bir imkandır, bir garantidir. Herkes bu imkandan faydalanabilir. Mutlaka eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah Teala insanlardan ne istiyor? İstediği şey sadece bir tane sevgili kardeşlerim. O insanların, yani hepinizin mutlu olmasını, sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Ve bunun için bir tek dileğiniz kafi. Hepiniz için Allah Teala hazır. Yeter ki siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi o kadar çok seviyor ki, hepinizin mutlu olması için her şeyi yapar. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman neyiniz eksikse onu tamamlar Allah Teala. Ola ki o kişi namaz kılmayı sevmiyordur. Allah Teala ona sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyordur. Onu sevdirir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan çok feci durumlara düşüyordur. Allah Teala yok eder bu negatif faktörleri. Oruç tutmak o kişi için bir zevk haline gelir. Unutmayın, Allah'ın garantisi altındasınız. Her şey onun elinde değil mi sevgili kardeşlerim? O hepimizin sahibi değil mi? Ve de istediği şey bizim mutluluğumuz değil mi? Mutluluğu bize net ve kesin şekilde ulaştırır. Öyleyse bu bizim iç dünyamızdaki değişim bize ait enfüsi bir olay.
Bir de mutluluğun afaki tarafı var. Başka insanlarla ilişkili kesimi. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkıp da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah'ın şemsiyesi altına girdiniz. Şeytanla ilişkinizi Allah Teala kesin olarak yok eder. Şeytanın artık üzerinizde hiçbir nüfuzu olmaz. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah Teala şeytandan sizi %100 muhafaza eder. Şeytan sizi sıkıntıya sokamaz, huzursuz kılamaz. Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız, ruhunuz Allah'ın zatında yok olsun. İşte başka insanlarla ilişkilerinizde Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuk çok önemli bir vasıf taşır. Çünkü siz mutlusunuz, huzur içindesiniz, etrafınıza da huzur ulaştırırsınız sadece. Başka insanlarla her an berabersiniz. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuza metaldar olur. Eğer siz etrafınızdaki herhangi bir kişiye bir güzel söz söylerseniz, onu mutlu edecek bir davranış gösterirseniz, onun bir eksiğini onu onore ederek giderirseniz, her birinde siz mutlaka Allah Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşarsınız. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Etrafınızdaki herkese söyleyeceğiniz bir güzel söz, onu mutlu edecek bir davranış, ona bir hediye verme, herkese güzel sözler söylemek, herkesin gönlünü almak, her birisi sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılacak olan şeylerdir. Neden? Çünkü sizin başkalarını mutlu etmek üzere söylediğiniz bir güzel söz, bu sözün hak ettiği derecat Allah Teala tarafından size derhal onun kiramen katibi meleklerince tevdi edilir. Bu derecat kazanmanız. Ama sizin yaptığınız güzel davranışın karşısında Allah Teala sizin kalbinize huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhunuz da nefsinizin kalbine huzur verecektir. İşte bir ünite bir güzelliği sergilemeniz karşılığında iki ünite mutluluk size ulaştı. Kime hangi güzel sözü söylediyseniz, kimin kalbini kazandıysanız, kime bir yardımda bulunduysanız, bunun karşılığı size iki kat olarak Allah Teala tarafından ödenir. Düşünün ki bu etrafınızdaki her kişi için geçerlidir. İkinci bir kişiye bir güzel davranışta bulundunuz. Gene onun iki katını Allah-u Teala'dan mutluluk olarak aldınız. Allah-u Teala'dan ve ruhunuzdan veya o gitmişse başınız üzerindeki devrin imamının ruhundan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, etrafınızda o gün 20 kişiyle karşılaşmışsanız, her birinin kalbini fethetmişseniz, onlara güzel sözler söylemişseniz, her biri size bir mutluluk kapısı olmuştur. Onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı size Allah-u Teala ve ruhunuz tarafından geri döndürülmüştür. Bunun manası, önünüzde apaçık ufuklar demektir. Herkesi mutlu etmeye çalışın ki mutluluk kazanasınız.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bizim dergahımızda kavgalar yoktur? Neden bizim dergahımızda herkes birbirini sever? Çünkü onlar bu güzelliği yaşamışlardır. Bilirler ki etraflarında güzel davrandıkları zaman sadece onlar kendileri mutlu olacaklardır. Başkasını mutlu etmek onun için sizlerin temel hedefi olmalıdır. Onları mutlu edin ki Allah sizi mutlu kılsın. İmkanınız çok. Etrafınızda 20 kişi varsa her an ulaşabileceğiniz, her an karşılaştığınız 20 kişi, her birine bir güzel söz söyleseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Onları sevdiğinizi söyleseniz, her fırsatta bunu tekrar etseniz, hayır, bu üşütük falan demezler. Çok memnun olurlar. Daha güzeli, siz onlara verdiğiniz her mutluluğun iki katını kazanırsınız. Öyleyse etrafındaki 20 kişiye bu güzelliği hissettiren bir insan, her birinin 40 katı kadar derecat kazanmıştır, huzur kazanmıştır, mutluluğu yaşamıştır. Bunların her biri etrafındaki 20 kişilik bir toplumda, her biri etrafındaki herkese bu mutluluğu yaşatmak istediği zaman, herkes 20 kat mutluluk yaşayacaktır kendi verdiği mutluluğun birine verdiği, bir tek kişiye verdiği mutluluğun 20 katını yaşayacaktır. Bir de bir daha 20 katını yaşayacaktır. 40 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte görüyorsunuz ki mutluluk elinizde, elinizin altında. Etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk aracıdır. Ne olur, onlara her konuda yardımcı olsanız, onların bir ihtiyaçlarını temin etseniz, onlara mutluluk sağlamak için özel bir gayretin sahibi olsanız, ne olur? Mutlu olursunuz. Hem de onları mutlu kılarak mutlu olursunuz. İşte bir toplumun yücelmesi bu standartlarda vücuda gelecektir. Yakın gelecekte bütün dünya bunu öğrenecektir. Mutlu insanların yaşadığı yeni bir dünya nizamı kurulacaktır. Savaşların, kavgaların sona erdiği bir muhteşem dünya nizamı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için her şeyi yaparız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Ve de huzurlarınızdan sizleri mutlu görmek, daha çok mutlu görmek, en mutlu görmek ümidiyle huzurla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir sohbet sevgili kardeşlerim. Maksat kalp kalbe, gönül gönüle olmak. Maksat Allah ile birlikte olmak. Biz ne zaman sizinle bir sohbet yapsak mutlaka Allah ile gene birlikteyizdir. O zaman sizler, biz, Allah bir üçlü oluşturuyoruz. Ne zaman sizinle bir sohbet yapsam sevgili kardeşlerim, içim ferahlıyor, huzur ve mutluluk buluyorum. Size de huzur ve mutluluğu ulaştırabilmek için gayretimiz. İnsanlar var, ömürleri geçer, Allah'ı hiç hatırlamazlar. Hep mutsuz bir hayatın içinde, bir kısır döngüde döner dururlar. Allah ile uzaktan yakından hiçbir ilişkileri yoktur. İnsanlar var, Allah'ı tanırlar, Kur'an'a inanırlar, edinlerini yaşamak isterler, yaşadıklarını da zannederler. Bunların bir kısmı din adamları sevgili kardeşlerim. 87 bin kadrosuyla kocaman Diyanet İşleri Başkanlığı. Ama dinin yaşanan kesiminin İslam'ın 5 şartından ibaret olduğunu düşünüyorlar. Ve buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, din, bizim dinimiz, İslam dini. Din, tek bir din. Başka bir din hiç olmamış. Dinlerin incelemesini Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an-ı Kerim'den yaptığımız zaman bakıyoruz ki Tevrat'ta da, yani Hazreti Musa'ya indirilen kitapta da, İncil'de de, yani Hazreti İsa'ya indirilen mukaddes kitapta da, ikisi de mukaddes kitap, Kur'an'da da, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üçünün de 7 safa ve 4 teslimi içerdiğini görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçünü de ciddi bir şekilde incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Bu kitap, bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Hazreti Musa'ya da aynı şeyi söylüyor. Hazreti İsa'ya da aynı şeyi söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı şeyi söylüyor ve kitaplara geçmesini istiyor Allah Teala bunun. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Öyleyse Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Yani aslında aynı dindir. İnsanlar değişiklikleri oluşturmuşlar. En korkuncu ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu değişiklikte insanlar dinin bir kısmını yok etmişler. Şeytan hiç boş durmuyor. Şu anda nasıl faalse büyük bir aşkla Allah'ın dostlarıyla Allah'ın düşmanlarını birbirine düşürüyorsa, bütün devirlerde aynı şeyi yapmıştır. İnsanlar arasındaki anlaşmazlığı körüklemiştir. Bir, insanları Allah'tan ayırmayı düşünmüş ve başarmıştır. İki, başarıp başarmadığını gelin beraberce inceleyelim. Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın bize öğrettiği biçimde incelediğimiz zaman
Yani bütün Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki 8530 sayfalık 19 cilden oluşan bir Kur'an-ı Kerim tefsirimizi Allah Teala bize nasip etti. Allah söyledi, Allah yazdırdı, biz de yazdık. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri. Ve de ne kadar Kur'an-ı Kerim yazan bir adam varsa hepsinin korkunç bir yanlışı oluşturduğunu gördük. Ne gördük? Şunu gördük. Hidayet ortadan kaldırılmış, yok edilmiş. Nedir hidayet sevgili kardeşlerim? İnnel hüda hüdallah diyor Allah Teala. İnne muhakkak ki hüdallah Allah'a ulaşmak, Allah'a vasıl olmak, hüdallah hidayettir. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bir defa daha söylüyoruz. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala bir de şunu söylüyor. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hidayet dediğimiz şey insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ne yaptık sevgili kardeşlerim? Tüm Kur'an-ı Kerim meallerini tek tek gözden geçirdik. Hidayet kelimesinin geçtiği bütün ayetleri tek tek taradık. Ve bütün kitapların Kur'an tefsirlerinin, Kur'an meallerinin bir dökümanını yaptık. Hangi ayette, hangi surede, kaç ayette hidayet kelimesi geçmişse hepsini tek tek inceledik. O zaman elimize geçen 24 tane zannediyorum Kur'an-ı Kerim mealiydi. Hepsinde bunu inceledik ve korkunç bir hayal kırıklığına uğradık. Bir hüzün çöktü içimize sevgili kardeşlerim. Neden hüzün çekti? Çünkü hidayet kelimesinin açık ve kesin bir şekilde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde yok edildiğini gördük. Arkasında ne olduğunu inceledik. Şunu öğrendik ki insan ruhunun vücuttan ayrılmasıyla insanlar öleceklerini zannediyorlar. İşte bu şeytanın korkunç bir yalanı. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatası, şeytanın korkunç bir yalanı. Bu yalanı Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın öğrettiği standartlarda incelemeyen, incelemek imkanı da bulamazlar zaten. Allah'ın öğretisi yoksa hep kendilerinden evvelki alimlerin öğretisinden hareket edeceklerdir. Onlar da hidayeti hep gizlemişler. Gizlemelerin arkasında inandıkları bir gerçek sebep var. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür safsatasına inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuda bağlı değildir. Ruh Allah'ın ruhudur ve dilediği an vücudu terk eder, ruhunuz bile duymaz. Dilediği an tekrar vücudunuza girer, ruhunuz bile duymaz. Yani hissetmezsiniz demek istiyoruz. Ayrılan ruh olduğuna göre ruhunuz bile duymaz sözü sadece bir espri. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz.
çok sevdiğimiz için sizlere en güzel şekilde, en hoşlanacağınız şekilde, sizi konulara daha çok yaklaştıracak şekilde hitap etmek istiyoruz. Onun için ara sıra böyle küçük espriler yapmayı da sakıncalı bulmuyoruz. Ruhunuz ayrılınca, ruhunuz vücudunuzdan ayrılınca, ruhunuz bile duymaz, bir espridir çünkü ayrılan zaten ruh. Ve sizden hiç izin almaz. Dilediği zaman vücudunuzu terk eder, gider. Sevgili kardeşlerim, işte ruh, fizik, vücut ve nefs üçlüsü bir insanın bütününü oluşturur. Bütün insanların fizik vücudu vardır. İşte bu gördüğünüz fizik vücut. Nefsi vardır. Nefsinizi de çok iyi tanıyorsunuz. Neden tanıyorsunuz? Çünkü geceleri rüya gördüğünüz zaman nefsinizin gözlerinden görürsünüz. Nefsinizi görürsünüz. Nefsiniz rüyayı yaşar. Bu rüya aleminde zaman mefhumu geçerli olmadığı için bazen ölmüş olan yakın dostlarınızla, akrabanızla birlikte olursunuz. Ama onlara eski günlerle alakalı şeyleri sorduğunuz zaman aldığınız cevaplar sizi mutlaka tatmin eder ki o sizin ablanızın ruhudur, annenizin ruhudur, babanızın ruhudur, amcanızın ruhudur, ölen bir arkadaşınızın ruhudur. Ama sevgili kardeşlerim, hakikatleri aktarırlar. Çünkü onu yaşamıştır ruh. Onu yaşamıştır nefs. Rüyalar nefs adlı vücudunuzla görülür. Ve rüyanızda uçtuğunuzu da görebilirsiniz. Nefsler uçabilir. Ruhlar da uçabilir. Fizik vücutlar da uçabilir ama ruh o fizik vücuda örtü olduğu takdirde böyle bir şey mümkün olabilir. Sevgili kardeşlerim, insanlar nefs olarak her gece uçarlar. Fizik vücudunuzun elektron devir sayısıyla nefsinizin elektron devir sayısı %50 oranındadır. Ne zaman nefsin elektron devir sayısı artar da fizik vücudunuza eşit olursa, o zaman nefsiniz vücudunuzu terk eder. Ve de galip bir ihtimalle berzah alemine gider. Yani sizden evvel, sizlerden evvel rahmetli olanların, ölenlerin nefslerinin yaşadıkları aleme. Hayretle görürsünüz ki ailenizden evvelce ölenler yine hepsi bir aradadırlar. Yine aynı o eski evlerinizde yaşadığınız hayata benzer bir hayat yaşanıyor. Ve herkes mutlu. Hastalıktan ölen de mutlu. Başka bir sebeple ölen de mutlu. Bir arada, ondan evvelkiler de bir aradalar. Daha evvel ölen halalarınız, büyük babalarınız, daha onların babası, annesi. Sevgili kardeşlerim, bu beraberlik bir mecburiyet değil. Ama birçok ailelerde böyle oluyor. Neyi görüyoruz burada? Burada şunu görüyoruz. Allah Teala her şeyin en güzelini gerçekleştiriyor. İnsan adı verilen mahluk, Allah'ın ruh üflediği mahluk. Yani kainatta Allah Teala sadece insan adı verilen mahlukuna ruhundan üfürmüş. Ve nefaha fihi ruhi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Adem Aleyhisselam'ın içine
ruhundan üfürdüğünü söylüyor Allah Teala. İşte nefse fizik vücuttan oluşan Adem Aleyhisselam bir de ruh almış. Allah Teala kendisine üfürmüş ve ondan sonra kim doğduysa Adem Aleyhisselam'dan Havva anamızdan kim doğduysa 1200 senelik ömründe yüzlerce çocuğu olmuş. Her birinin çocuklarının da çocukları olmuş. Çocuklar, torunlar, torunların çocukları, torunların torunları 1200 yıllık hayatında Adem Aleyhisselam'ın her 25 yaşında bir oğlu ve kızı evlense yüzlerce, binlerce torun oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, ayrıca o evlenenlerin de daha sonraki batında çocukları evleniyor birbiriyle. Onların da çocukları oluyor. Böylece kim bilir kaç bin tane kişi Hazreti Adem zamanında o öldüğü devreye kadar onunla birlikte yaşadı. Sevgili kardeşlerim, hayat bir imtihandır. İnsanlar hayatta ya olayın farkına varırlar, Allah'ın dünya hayatında Kur'an ayetlerine göre kendilerine nasip kıldığı mutluluğu yaşamak isterler, akılları başlarında olanlar. Ya da hiç dinle alakalanmazlar. Serseri bir hayat yaşarlar dünya üzerinde. Bir de üstelik etrafa kafa tutarak. İşte Darwin bu saflardan bir tanesidir. İnsanın maymundan türediğini ifade eder. Hiçbir hayvana Allah Teala ruh vermediği için, hayvanların sadece nefsleri ve fizik vücutları olduğu için bir maymundan gelen bir insanın da maymunun torunu olması dolayısıyla ruhla bezenmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, neresinden olursanız bir safsatayla karşı karşıyasınız. İnsanlar ne Tevrat'a, ne İncil'i, ne Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın öğretisi olarak düşünüp de bütün kitapların anası olarak kabul etmezler. Onlar için din ayrıdır, ilim ayrıdır. Oysa din ilmin bütününü ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitaba yerleştirdik. Derinine girebilirseniz, Allah'tan sorabilirseniz, cevap alabiliyorsanız, Kur'an-ı Kerim'in gerçekten her şeyi içerdiğini göreceksiniz. Atıflar yapılmıştır, kapalı cümleler ifade edilmiştir, ama ifade edilmiştir. Her kavme ard arda Resuller gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir kavim, o kavimden olan birisi, yani kavim, bir kavim Resulü mutlaka yaşar. Şu anda mesela dünya üzerinde ne kadar kavim varsa, ne kadar dil konuşuluyorsa, onların hepsinde Allah-u Teala'nın bir Resulü şu anda hayatta. Öldü Resul diyelim, ne olur? Ölürse Allah-u Teala onun yerine derhal yenisini tayin eder. Zaten o ölmeden evvel Allah Teala yenilerini yetiştirmiştir. Onlara verdiği ilhamla, onlara verdiği daha sonraki adı vahiydir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Resullere, peygamberlere vahyeder. Vahiy kelimesi hep bir yanlış anlamı ifade eder. Allah kimseye vahyetmez derler.
Sadece Resullere vahyeder. Biz de tam aksini söylüyoruz. Allah Teala Nebilere vahyeder. Allah Teala dilediğine vahyeder. Hiçbir insanla konuşmamız olmamıştır. İlla vahiy ile veya bir perdenin arkasından diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala yerlere ve göklere vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti İsa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Firavun'un karısına da vahyettiğini söylüyor. Ki Hazreti Musa'yı Nil'lerinden alsınlar diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu sevgisi muhteşem bir sevgi. İnsansınız. Allah Teala istiyor ki herkes kendisine emanet olan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırsın. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Diyor ki ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ruhunu ulaştırmak isterse ben onların hepsinin ruhunu kendime ulaştırırım. Üstelik onlara hiçbir zahmet de çektirmem. Bunu büyük bir zevk içinde yaparlar. Öyle midir? Evet, öyle sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, gerçekten kalpten bir dilek tahakkuk ettiği andan itibaren o kişi büyük bir mutluluğun içine girer. Nasıl girer? Evvela Allah Teala o öyle bir kişiye mürşidini gösterir. Mürşidine, bu kişi mürşidini gördüğü zaman Allah'ın gösterdiği mürşid olduğu için o mürşid onu çok sevecektir. O da mürşidini çok sevecektir. Mürşidine ulaşıp mutlaka tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudundan ayrılır. Vücudundan ayrılırsa ne olur? Ana dergaha gider. Devrin imamının dergahına. Nerede tabi olmuşsa, hangi mürşide, hangi dergahta tabi olmuşsa o dergahta ruh vücuttan ayrılır. Ama orada kalmaz. Gideceği yer mutlaka devrin imamının dergahıdır. Orada erkekse erkekler safında, hanımsa hanımlar safında, cinse cinler safında yer alır. Sevgili kardeşlerim ve seyri sülük adlı bir yolculukla insan ruhları önce birinci kata kadar çıkabilirler. Diğerleri yükselecektir. Kimler? Onlardan daha evvel yola girmiş olanlar. Onlardan daha evvel bir mürşide tabi olup da ruhları vücutlarından ayrılmış olanların bir kısmı birinci kata kadar çıkabilmektedir. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilmektedir. Bir kısmı üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara kadar çıkabilecek vaziyettedir. Sevgili kardeşlerim, her bir ulaştığınız yer bir merhaledir. Birinci katta sadece çimenler üzerinde secde yapılır. İkinci katta su arılma havuzlarında su arılır insan ruhları. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidinin içinde hem üst katta hem alt katta secde edilir, namaz kılınır. Dördüncü katta Beytül Haram'ın altında, beşinci katta Beytül Makdes'in altında secde edilir. Altıncı katta
Her tarafın karanlık olduğu fakat sadece içeriden bir ışık sızdığı bir insan vücudunun oraya son giren insan vücudunun şeklini alan bir kapıdan girilerek orada sıbkatullah olunur. Yani Allah'ın boyasıyla boyanılır. Bu sıbkatullah olma olayı Allah'ın boyası dediğimiz oradan sızan ışık çok açık yeşil, fosfor yeşili rengindedir. Ve insanların yüzü ve elleri dışarıda kalan yerleri o renkten tesir almaya başlar. O ışıktan. Sonra onların elleri ve yüzleri o renge büründüğü zaman o kişi bu konudaki görevini tamamlamıştır. O zaman vücudunun o yüzünün ve ellerinin o yeşile, çok açık yeşil beyaza, fosfor rengine benzeyen el ve el ve yüzde çatlamalar söz konusu olur. Deriler çatlar. Bu çatlama olayı tamamlandıktan sonra o kişiye hilat giydirilir. Orada 6. katta Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü var. Boşlukta durur. O kürsü hilatın giydirildiği yerdir. Ne olur? Orada hilat giydirilir. Bu hilat giydirilmesi önemli mi? Evet. Hilat giydirildikten sonra bir de eline kılıç verilir. Ve de kişi elindeki kılıcı oru yukarıya doğru kaldırarak tavandan ayrılır.

Yedinci gökyüzüne ne çıkar? Yedinci gökyüzünde muhtevaya baktığımız zaman evvela bir sıra görürüz. Sağdan sola doğru uzanmış. Sağ tarafta ve sol tarafta yetkililer.

Herkesin kader hücreleri kendi önünde yer alır. Altıgen kader hücreleri. Yani kişinin yarını önündeki ilk kader hücresindedir. Ondan sonraki günü ikinci kader hücresinde. Altıgenler ard arda gider. Kişinin ne kadar ömrü varsa o kadar altıgen doludur. O günlerle doldurulmuştur. Yani kişinin geleceği bellidir. Sevgili kardeşlerim, Allah zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Sıfırlayan diyoruz. Sıfıra o kadar yakın bir rakam ki onu sıfır saymakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Bunun manası ne? Bunun manası Allah-u Teala'ya göre bütün zamanlar geçmiştir. Allah-u Teala'ya göre onun zaman dizaynına göre kıyamet kopmuştur. Allah-u Teala'ya göre insanlar ve insanlardan erkekler ve hanımlar ayrı ayrı cennetlere veya cehennemlere yerleştirilmiştir. Herkesin kader hücreleri hayatının sonuna kadar neler yapacağı, şimdi yaşayanların da, bundan evvel yaşamışların da, bundan sonra yaşayacak olanların da kader hücreleri iki ayrı yere noktalanır. Allah Teala ebrarın kader hücreleri illiğindedir diyor. Diğerlerinin sicindedir diyor. Ebrar cennete girecek olanlar, diğerleri cehenneme girecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü hesaba çekileceksiniz. İki grup kiramen katiben meleği, birinci grup yazdıklarını sizin bütün hayatınızı fizik olarak filme çeken, eksiksiz olarak her saniyeniz doğuşunuzdan ölümünüze kadar devamlı bir üç boyutlu hayat filmini alınır. Kıyamet günü bunu seyrettirirler size. Fizik vücudunuzun yaptığı, vücuda getirdiği bütün olaylarda etrafınızdaki insanlarla beraber sizi gösterirler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her olay yaşanırken her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Boş yok. Bir insan şöyle düşünebilir. Ben şu anda zikretmiyorum. Ama kimseye kötülüğüm de yok. Zikretmediğim için derecat kazanmıyorum. Yani namaz kılmıyorum, derecat kazanmıyorum. Namaz, derecat kazanacak olan olaylardan herhangi birisini yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum diyor. Ama diyor kimseye kötülüğüm de yok. Derecat kazanmıyorum ama kaybetmiyorum da. Hayır sevgili kardeşlerim, kaybediyorsunuz. Zikir yapan kişi derecat kazanır. Yapmayan kişi devamlı derecat kaybeder. Öyleyse kaybetmeniz de çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştır. Evvela diyor ki zikir yap. Bunun manası arasına zikir yap. Sonra ikinci ayet-i kerime çok zikir yap şeklinde. Üçüncü ayet-i kerime ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Öyleyse ayaktayken de Allah-u Teala'yı zikredeceksek, otururken de zikredeceksek, yatarken de zikredeceksek bir insan üç haldedir. Ya oturuyor, ya ayakta, ya da yan üstü yatıyor. İşte üçünde de Allah'ı zikretmekle mükellefiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Diyor ki vele zikrullahi ekber. Zikir en büyük emanettir. Kur'an-ı Kerim oku diyor ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder.
Sonra da vele zikrullahi ekber diyor Allah Teala ve zikir en büyük ibadettir diyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha üst seviyede bir ibadet. Öyleyse ayaktayken de zikir farz, otururken de zikir farz, yanüstü yatarken de zikir farz. Üç ayın üçünde de Allah Teala zikri farz kılmış. Böyle bir muhtevada devamlı olarak kişi zikir yapmak durumunda. Onun için Allah Teala'nın daimi zikre ulaştırdıkları sesle Allah Allah Allah diye zikir yapmazlar normal standartlarda herhangi bir iş yaparken, konuşurken. Ama içindeki ses, kalbindeki ses devamlı olarak Allah Allah Allah Allah diye tekrar eder. O kişi bunu hisseder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizden istediği şeyi sakın unutmayın. Sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuz. Ve zikir insana çok mutluluk veren bir müessesidir. Allah Teala da onun için zikrin devamlılığını farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin emrini koymuş. Zekrün Allah'a kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim diyor. Zekrün Allah'a Allah'ı zikret ve Allah'ı zikret kıyamen ayaktayken, ku'uden otururken ve ala cunubihim, cunubihim ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Başka bir şey de kalmadı. İnsan ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncü bir alternatif yok. Yani Allah Teala daimi zikri herkesin üzerine farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin zikri farz kılmış insanlara? Daimi zikri neden farz kılmış? Çünkü istiyor ki herkes en büyük mutluluğu yaşasın. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, birinci evrededir. Allah'ın mürşidine ulaşır, tabi olur, ikinci evre. Ve tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Hangi dergaha tabi olduysa o dergahın seyir sülüktekilerine karışır. Sonra hepsi devrin imamının dergahına ulaşır. Ve de devrin imamının dergahından seyir sülük isimli yolculuk başlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, mürşide tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması iki, ana dergaha ulaşması ve yolculuğa başlaması, seyri sülükün sonunda ruhun Allah'a ulaşması, üçüncü kademe ruhun Allah'a ulaşması. Ve dolayısıyla teslimi. Sonra fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, 5, muhlis olmak, 6, iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. İşte burada Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminin farz kılındığını görüyoruz. Bütün insanlar bunları gerçekleştirmek mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Onun için Allah Teala daimi zikre ulaşmanızı farz kılmış üzerimize. Onu söylüyor. Ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin demiş. Evvela az zikret diyor. Sonra çok zikret diyor. Sonra da Allah'ı daimi olarak zikret diyor Allah Teala. Varmak istediği sonuç herkesin bu hedefe ulaşması. Bu konuda bütün insanlara garanti veriyor Allah Teala. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Yapacağınız şey bu kadar.
Siz ruhunuzu bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a münaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri, hepinizi çok seviyor. Hepiniz insansınız. Ve de istiyor ki hepiniz Allah Teala'ya ulaşmayı dileyin ki Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti versin size. Mürşidinize tabiyette ikinci kat cenneti versin. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ama siz ulaştırmışsınız gibi üçüncü kat cennete sizi nail kılsın. Yeter mi? Hayır, yetmez. Çünkü üçüncü kat cenneti elde etmek için nefsinizin kalbinin yarısını Allah Teala nurla dolduruyor. Ve nefsinizin kalbi yarı yarıya nur dolduğu zaman dünya mutluluğunda %50'si, %51'i size Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Devam ederseniz yolunuza dik çöküşe tırmanacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için günde 18 saat zikretmeniz gerekecek. Daha öteye geçmek istiyorsanız nefsinizi teslim edeceksiniz. Daha iyi zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Muhlis olmak istiyorsanız zikrinize gene devam edeceksiniz. Ve de daimi zikre ulaşan siz daha sonra irşada memur ve mezun kılınacaksınız. İradenizi de Allah-u Teala'nın teslim olmasıyla. İşte bu olayın bütünüdür. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmak Allah tarafından garanti ediliyor. Ve bütün insanların sadece bir talebine kalmış. Ve de bu istek tahakkuk ettiği takdirde, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah-u Teala onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Onun ruhunu. Ve sanki o kişi bunu

0: tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Evet, şimdi bir adam diyor, bir insanın cehenneme girince çıkamayacağını söylüyor. Biz söylüyoruz, biz ele karışmıyoruz. Şimdi eskiden beri var, şimdi de çok böyle çeşitli fikirler var. Biz söylüyoruz, el sünnet inancındayız, Hanefi mezhebine göre konuşuyoruz diyorum ben, hiç saklamıyorum. Bize göre ne kadar büyük günah işlerse işlesin bir mümin, inkar etmedikçe cehenneme de girse Allah affetmese, hani tevbe etmese, Allah affetmese, cehenneme de girse imanı sebebiyle eninde sonunda mutlaka cennete gidecektir. Bu sapık bir görüştür. Yani büyük günah işleyen cehennemde kalır demek, ehl-i sünnet inancı değildir. Sapık fırakı ben söylemiyorum, yani kitaplarda var. Bu adam da bize tehdit ediyor, kızıyor da ismini söylemiyorum. Çıkacak. İmanı olan cennette, zerre kadar imanı olan yine çıkacak. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Umutsuzluğa kapılmayın. Evet. Ben tabii dedim.
0: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'ya hamd ve şükür olsun ki bir defa daha birlikteyiz. Bu seferki beraberliğimiz, bu konuşmadan önce dinlediğiniz bir sevimli profesör, Profesör Cevat Akçit. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, zamanımızdaki İhyat fakültelerinin hiçbirisi Allah'ın Kur'an ilmini vermiyor. İşte bu sevgili profesörümüz de Kur'an ilminden nasibini alamamış olan bir kardeşimiz. Kur'an'ın söyledikleriyle onun söyledikleri her açıdan tam bir çatışma halinde. Ama onların hepsi o ilmi öğrendikleri için birbirlerini haklı görüyorlar ve de bu kardeşimiz de doğruyu söylediği konusunda. Muhterem Profesör Cevat Akçit. Buyururlar ki cehenneme girenlerden her kimin zerre kadar imanı varsa o kişi mutlaka cehennemden çıkıp cennete girecekmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime cehennem ayet-i kerimesi. Hepsi de cehenneme girenin orada devamlı kalacağını veya ebediyen kalacağını söylüyor. İster Halidun kelimesini kullansın Allah Teala, ister orada ebediyen kalınacağı konusundaki nari halidine fiha ebeda kullansın. Neticede ikisi de daimi olarak cehennemde kalmayı ifade eder. Halud'un devamlı kalmayı, ebeda ise ebediyen kalmayı ifade eder. Devamlı kalmak da netice itibariyle bir kesintisi olmayacağı cihetle cehennem durduğu sürece hep o insanlar orada kalacaklardır. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu insanlar

Arapça biliyorlar. Bu insanlar önce ilahiyat fakültesini bitirmişler. Sonra asistan olmuşlar. Sonra doçent olmuşlar. Sonra profesör olmuşlar. Ama Kur'an'ı öğrenmek akıllarına gelmemiş. Haklılar mı? Evet. Haklılar sevgili kardeşlerim. Hiç kimseye öğrenmediği bir ilmi öğrenmesine zemin hazırlanmayan bir ilmi öğretme konusundaki ilim yoksulluğu sebebiyle bir eksiklik telakki edilemez bu. Çünkü bir insan neyi öğrenmişse sadece onu öğretebilir. Öyleyse onlar hadisleri öğrendiler. Onlar asırlardan beri yazılan tanınmış din adamlarının yazılarını incelediler, eserlerini incelediler ve kendilerine mal ettiler. Burada asıl bizim üzüldüğümüz nokta bunca profesörün acaba Kur'an bu konuda ne söylüyor diye Kur'an'a el atmamaları. İşte onların eksik bıraktığı şeyleri tamamlamakla biz vazifelendirildik. Allah Teala diyor ki cehenneme giren orada devamlı kalır veya cehenneme giren orada ebediyen kalır. İster Halidun kelimesi kullansın, ister Haldine fiha ebeda kelimesi kullansın. Kesintisiz olarak kalmak söz konusu olduğuna göre o da ebediyen kalmak manasına gelir. Ve de hiç kimsenin cehennemden çıkıp da cennete gireceğine dair Kur'an-ı Kerim'de hiçbir işaret söz konusu değil. Oraya da ayrıca geleceğiz. Bir tek Allah Teala Meryem Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde kıyamet günü içinizden cehenneme uğramayacak kimse yoktur diyor. Dikkat edin. Cehenneme uğramayacak diyor. Cehennemde kalacak demiyor. Cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Kafirleri orada dizüstü bırakacağız ve ötekileri bundan sonra oradan çıkaracağız diyor Allah Teala. Yani cehenneme girecekler, affedersiniz, evvela cehenneme girecekler, sonra cehennemi görecekler, Allah'a sonsuz hamd ve şükürler edip, cehennemi terk edip cennete girecekler. O gün oraya cennete girecekler, azaplanmak için gelmediler. Onun için o günü Allah Teala izin günü ifadesini kullanıyor. Kim izinli? Cennete gidecek olanlar cehenneme mutlaka uğruyor. Allah Teala onlara cehennemi gösteriyor ve ondan sonra hepsi cehennemden sonsuz hamd ve şükürlerle ayrılıyorlar. Cennete giriyorlar. Şimdi cehennemde devamlı kalacaklar konusundaki ayetleri tam 29 ayet beraberce göreceğiz. Araf 36. Vellezine kezevu bi ayatina ve stekberu anha ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Ayetlerimizi yalanlayanlara ve bunlarla tekebbür edenlere gelince ya da ki onlar ayetlerimizi yalanlayanlar ve bunlar ile tekebbür edenlerdir. Bunlar cehennemliktirler. Ateş ehlidirler diyor Allah Teala. Ve orada ebedi olarak kalacaklardır diyor. Hüm fiha halidun. Devamlı olarak, ebedi olarak orada kalacaklardır. Ahzab 64 ve 65 ikinci ayet-i kerime.
İnnallâhe le'anel kâfirîne ve e'addelehum se'îrâ. Muhakkak ki Allah kâfirlere lanet etmiş ve onlara bir ateş vaat etmiştir. Hazırlamıştır. Ahzab 65. Hâlidîne fîhâ ebedâ. Orada ebediyen kalacaklardır. La yecudune veliyen ve la nasira. Ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. İki ayet-i kerime oldu. Cehenneme girenler orada devamlı kalacaklardır veya ebediyen kalacaklardır. Ama ister devamlı olarak kalsınlar, ister ebediyen kalsınlar, onların çıkışları söz konusu değil. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. İnnellezîne keferû len tûniye anhum envâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey'â. Ve ulaike ashabinnâr hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ki kâfirlerdir, ne malları, mülkleri, ne evlatları onlara Allah'tan gelecek şeye karşı yetmez. İşte onlar ateş ehlidir. Orada devamlı kalacaklardır. Bakara suresi 39. ayet-i kerime 4. ayet oluyor. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Onlar kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip etmişlerdir. Veya ve Allah'ı inkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlar ki İşte onlar ateş halkıdır ve orada ebedi kalacaklardır. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Belamen kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hatiyetuhu fe ulaike ashabunnar hum fiha halidun. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve orada devamlı kalacaklardır. Altıncı ayet-i kerime Bakara 217. Yes'ulûneke anis şehril harami kıtalin fihi. Kul kıtalin fihi kebir. Esaddün ansebilillahi ve küfrün bihi vel mescidil harami ve ihracu ehlihi minhu ekberu indallahi. Vel fitneti ekberu minel katil. Ve la yezalune yukatilunekum hatta yeruddukum an dinukum in istetâ'u. Ve men yertedit minkum an dinihi fe yemüt ve huve kafirun. Fe ulake habitat amaluhum fid dünya vel ahireti. وَاُلَٰيكَ أَصْحَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ. Sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, o ayın içinde büyük bir günahtır. Savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı yasaklamak ve kendi halkını oradan, Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyüktür. Yani daha da büyük günahtır. Fitne, adam öldürmekten daha da büyüktür, büyük suçtur. Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse, o kafirdir, o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir.
İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Devamlı kalacaklardır. Bunlara hep Kur'an-ı Kerim mealleri ebedi kalacaklardır şeklinde meal vermişler. Biz de öyle diyoruz. Halid'in devamlı kalma, kesintisiz kalma, hep kalma. Her kalmanın devamlılığını ifade ediyor. Devamlı kalma. Onun için ebedi tabiri, o kelime geçmese de hüm fiha halidin, onlar orada ebedidirler, devamlı kalacaklardır, ebedidirler anlamına geliyor. Bakara 257, Allahu veliyyüllezine amenu yuhricu, Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati ulaike ashabin narı hum fiha halidun. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani nefslerin kalbindeki nurları, tağutla olan ilişkileri yok eder ve cehenneme, ebediyen cehennemde kalırlar. Bakara 275. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yekülünler riba la yekumune illa kema yekumüllezi yete habbetuhuş şeytanu minelmez. Zalike biyennühüm kalu innemal bey'u mislür riba ve ehallahul bey'a ve harramer riba. Hemen cayehü mevzatun min rabbihi fenteha felehu ma selef ve emruhu ilallah ve men ade fe ulaike ashabun nari hum fiha halidun. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Ticaret alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Yani alışverişle, ticaretle faize eşit tutmaları sebebiyledir. Oysa Allah alışverişi, ticareti helal, faizi haram kılmıştır. Artık bundan böyle Rabbinden bir öğüt gelir de ona uyarak faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Kim de dönerse, yani önceki gibi faizciliğe devam ederse, işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Beyni 6, 9. ayet-i kerime. İnnellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fî nâri cehenneme hâlidine fîhâ ilâike şerrül berriye. Kitap ehlinden ve puta tapanlardan kafirler o kafirler ki kitap ehlinden ve müşriklerdendir. Şüphesiz içinde ebedi kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte bunlar yaratıkların en kötüleridir. 10. ayet-i kerime, cin 23. İlla belagan minallahi ve risalatihi ve men yasallahe ve resulehu fe inne lehu nâre cehenneme haldine fîhâ ebedâ. Ben ancak Allah'tan, onun gönderdiklerinden bir tebliğ yaparım. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Allah Teala burada nebi kelimesini kullanmamış, resul kelimesini kullanmış ama biz mevcut Kur'an-ı Kerimlerdeki ifadeleri aynen aldığımız için buraya peygamber ifadesi kullanılmış. Oysa ki bu resul. Kim Allah'a ve onun resulüne karşı gelirse, ona içinde, yani isyan ederse, yasallah ediyor Allah'a ve
Allah'a isyan etmek ve Resulüne, ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Haldine fiha ebeda. Burada ebediyen kelimesini kullanmış. Bu tercümelere baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, ister Haldine fiha kullanılsın, ister Haldine fiha ebeda kullanılsın, her ikisinde de ebediyen kalacağı cehennem ateşi deniyor. Ebediyen kalacağı ikisinde de kullanılmış. Birinde devamlı kalacaklar, birinde ebedi kelimesi geçince ebediyen kalacaklar oluyor. Ama devamlı kalmak söz konusu olduğuna göre cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar insanlar orada kalacak demektir. 11. ayet-i kerime Enam 128. Artık Türkçesini okuyalım fazla zaman kaybına müsaade etmemek üzere. On birinci ayet-i kerime Enbiya 99. Levkâne hâulâyi âliheten mâ veredûhâ ve kullun fîhâ hâlidûn. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Hepsi ebedi olarak orada kalacaklardır. Yani daimi olarak orada kalacaklardır. 12. ayet-i kerime Haşr 17. Fekâne akibetehuma ennehuma finnâri hâledîne fîhâ ezâlike cezâyüz zâlimîn. İkisinin akıbeti de orada ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. Zalimlerin cezası işte budur.

13. ayet-i kerime mücadele 17. Len tuniye anhum envaluhum ve la evladuhum minallahi şey'a ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Malları ve evlatlarının onlara Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Faydası olmaz. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen, yani devamlı olarak kalacaklardır. Halidun kullanmış Allah-u Teala. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Mesulü'l cennetilleti vu'udel muttekûn fîhâ enhârın min mâin gayri âsin ve enhârın min lebînin lem yetegayyer tâmuh ve enhârın min hamrin lezzetin lişşâribîn ve enhârın min aselin musaffâ ve lehum fîhâ min külli semerâti ve mağfiretün min rabbihim kemen hüve halidun finnari ve sükû'u ma'en hamimen fekat ta'a em'a'ehum. Allah'a karşı takva sahibi olanlara vaat edilen cennet şöyledir. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ama sarhoş etmeden zevk veren, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her çeşit yemiş ve bir de Rablerinden mağfiret vardır. Hiç bunların durumu ateşte ebediyen kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar suyun içildiği kimseler gibi olur mu? Hüve halidun finnari şeklinde anlatılmış. 15. ayet-i kerime ve men hafet mevazinuhu fe ulakellezine hasure enfusuhum fi cehenneme halidun. Tartıları hafif gelenler ise onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve cehennemde ebediyen kalacaklardır. Müminin 102'de Allah Teala diyordu ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennettir. Ama diğerleri hüsranda olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan çıkaranlar, onlar devamlı olarak cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Mümin 76, 16. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, 16 ayet-i kerime oldu. 16. ayet-i kerime bu. Allah Teala cehenneme girenlerin devamlı olarak orada kalacaklarını söylüyor veya ebediyen kelimesini kullanıyor. Utkulu ebvabe cehenneme halidine fiha febise mesfel mütekebbirin. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötüdür diyor Allah Teala. Bunlar da kibirliler. Orada devamlı kalacağınız ama bütün müfessirler bu konuda ebediyen kelimesini kullanıyorlar. 17. ayet-i kerime Nahl 29. Fethulu evvabe cehenneme halidine fiha ve lebise mesvel mütekebbirin. Bu da bir evvelki ayet-i kerimenin aynı. O halde içinde ebedi olarak kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yurtları ne kötüdür. Başka Kur'an-ı Kerim'den iki tane
aynı ayet-i kerimenin Türkçeleştirilmesi, içinde ebedi olarak kalmak üzere diyor birisi, diğerisi ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin. Hepiniz cehennemin kapılarından girin, aynı. Ebedi olarak kalmaya gelince ikisinde de aynı şey. Halidine fiha. Ebeda demiyor ama halidine kelimesi devamlı kalmayı ifade ettiği için kesintisiz bir kalış, ancak kesinti olmayacağına göre sonsuza kadar kalış demektir. Nebe 21, 22 ve 23. 18. grup. İnne cehenneme kânet mirsâden. Şüphesiz cehennem bir gözetleme merkezidir. Littâgı yine meâben. Cehennem azgınların varacakları yerdir. Lâbisîne fîhâ ahkâba. Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. İşte bu ahkâba kelimesi de bir yeni kelime. Gene ebediyen demek. Bütün zamanlar boyunca kalacaklardır diyor Allah Teala. 19. ayet-i kerime Nisa 14. Ve men yasallahe ve resuluhu. Kim Allah'a ve onun resulüne asi olursa. Ve yeteadde hududehu ve onun hudutlarını, sınırlarını aşarsa. Yuthilhu naren haliden fiha. Ateşe konulurlar. Orada ebediyen kalmak üzere. Daimi kalmak üzere. Ve lehu azabun muhin. Onun için alçaltıcı bir azap var. Yirminci ayet-i kerime Nisa 93. Ve men yaktül müminen müteammiden. Bir mümini müteammiden, taammüden, yani kasten öldürenin, öldüren fe cezahü, o zaman onun cezası cehennemi, cehennemdir. Haliden fiha, ebedi olarak kalmak üzere. Bu tabir müşterek tabir sevgili kardeşlerim. Bütün Kur'an mealleri böyle söylüyor. Devamlı, nadiren kullanılmış. Nerede haliden, halidine kelimeleri geçiyorsa her ikisinde de ebedi kelimesi ile Türkçeleştirilmiş. Ve gadiballahu aleyhi, Allah ona gadav etmiştir, gadav etmiştir. Ve lanehu, ve Allah'ın laneti, lanet etmiştir. Ve eaddelehu azaben azima, ona büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa 169, 21. ayet-i kerime. İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır ve bu Allah için kolaydır. Kim olduklarına bakalım beraberce. Nisa 167, 168'den sonra geliyor 169. Şöyle diyor Allah Teala: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi katlalû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehtiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme haldîne fîhâ ebedâ. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ, ve bu Allah için kolaydır diyor. En sonunda baştan başlayalım. Onlar ki diyor Allah Teala muhakkak surette kafirdirler. Kimmiş bu kafirler? Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Yani kendileri Allah'ın yoluna girmezler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Ama bunu dilememekle kalmazlar. Başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini ve daha sonra da tabii o kişi eğer dilerse mutlaka Allah'ın yoluna girecek
Tarık-ı Mustakim'e, Sırat-ı Mustakim'e ulaşacak. O yoldan men ediyorlar. Allah'ın yolundan men ederler. Muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, eğer bu insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilememiş olsalardı, dalalet içinde olacaktı. Ama ne zaman ki başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve Allah'a ulaşmalarına mani oluyorlar, Allah'ın yoluna girmelerine mani oluyorlar, o zaman onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Devam ediyor, onlar kafirdirler ve zalimdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve zalimdirler. Bunların kafir oldukları zaten baştan da ifade edilmiş. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men edenler ifade. Burada da kafirdirler tamam ama zalimdirler diyor Allah Teala. Neden? Çünkü başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorlar. Bu sebeple onlara zulmediyorlar. Ama o insanlara zulmettikleri zaman kendilerine de zulmediyorlar. Çünkü zulmettikleri zaman derecat kaybediyorlar. Derecat kaybedilen bütün olaylar zulümdür. Kişinin kendisine zulmetmesidir. Öyleyse kim başkasına zulmederse derecat kaybeder. Derecat kaybeden bütün olaylar zulümdür. Öyleyse devam edelim. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah Teala. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı ne olacaktı? Mürşitlerine ulaşacaklardı, tabi olacaklardı. Daha Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren kurtuluşa ulaşacaklardı. Ama bunlar Allah'a ulaşmayı dilemişler,